0: İntihaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediği sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah Teala bunu Tevbe-i Nesuh'a davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri, onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığın cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye, söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde, bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayete erdirsinler diye. Cemma saberu, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip, ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerlerine oturtanlar. Yani bütün hasretlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah-u Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkül yakin yoktur. Hakkül yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hakkül yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse, bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse, o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor.
1: Allah.
0: Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış.
1: Allah.
0: Kumu almış yerden ve atmış.
1: Allah.
0: Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor, biz attık. Yani senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil, biziz diyor Allah-u Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah-u Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu İradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır, tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın talebiyle, Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah-u Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında reel bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah-u Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah-u Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah-u Teala'dan sual soruyor, ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı, günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı, kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam, iradenin refi kaldırılması. Artık sual sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah Teala her devirde bütün kavimlere resuller bahseder. Bütün kavimlerde resuller bahseder. Ve bu resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri, boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri vardır. Bu resullerden dikkat edin, bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik müessesesi tamamlanmıştır. Bütün bu resuller peygamber olmayan mürşit resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah-u Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan ikisi de vazifelerinden haberdardırlar. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir dev söz konusu olur ve yeni halife görevine Allah-u Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah-u Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatemül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya Resullerle sadece idare edilecektir. Bu Resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir. Bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi Hanedanı'nın babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil, sahabenin arasından bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise irşat makamının sahipleridir. Hulefâ-i Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse bu dört tane halifenin muhtevalarına baktığımız zaman onlara sahabenin tabi olduğunu görüyoruz. Sonra ne görüyoruz? Sonra bütün sahabe ondan sonraki halifeye de tabi olmuşlar. Ama bu tabiyet dünya işlerinin halledilmesini ihtiva eden bir tabiyet ve bütün veli namzetlerinin tabi olduğu insanların sahabe olduğunu görüyoruz. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuş insanlar, bunlara tabi'in deniyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona ulaşamayan ve dört halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine, yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiyetin bütün dünyada gerçekleştiği bir statü bütün devirlerde yaşanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabenin bulunduğu devrede de tabiinin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve dört halifeye yetişemeyenlerin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya diyor Allah-u Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Allah'ın emriyle bir kişinin irşat görevi alması ise ancak ve ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin haz-ül azimin, fevz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül azim sonsuz haz, yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecrül Azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk, ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam alanında birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daim zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Selah makamından evvelki son makamın. Ve Allah-u Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar. Birinci gök katından başlayarak ne zaman ki yedinci gök katının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda Sitre-i Münteha'yı gösterir. Ondan sonra ancak Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edip onu tövbe-i nasuh'un sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İşlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah-u Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah-u Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah-u Teala diyor ki, büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor. Ama öbür taraftan da diyor ki, sakın şeytan sizi benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşidin önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatınızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde diz çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları. Düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Halbuki mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadar ki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızın en önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul edelim ölürse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standartına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin de yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsam da gel, mecusi olsam da gel, kim olursan ol, tövbenin 100 defa bozsam da gene gel, bu dergah ümitsizler dergah değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah-u Teala kendisini göstermişse, ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi, yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşidin önünde yapılan tövbe. Tövbe-i Nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i Nasuh bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i Nasuh. Ne zaman bir insan İhlas makamının sahibi olursa, İhlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbeye, tövbe-i nasuha davet edilirse, bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlık nokta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiştir ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta sitretin müntaha kadar. Görmediği bir tek şey vardır. Allah'ın zatı. İşte bu noktada bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini tamamen gerçekleştirdikten sonra, ancak ondan sonra o kişi irşatla görevli kılınır. Bütün tövbe-i nasuh sahiplerinin irşatlı görevli kılınması söz konusu değildir. Ama Allah-u Teala bunların arasından dilediklerine irşat görevi verir. Ama hepsi Allah'ın zatını mutlaka görürler. Öyleyse salah makamı bir ıslah müessesidir. Islah, güzelleşme, hastalıklardan arınma, kötülüklerden arınma anlamına gelen bir tabir. Islah olma. Hatalardan masun olma. Hataları adım adım terk edip hatasızlığa doğru Allah-u Teala tarafından yaklaştırılma ve başlangıçta hep şer işleyen bir kişinin hep hayır işleyen bir hale dönüşmesi, dünya saadetinin de sahibi olması. Dikkat edin, bunun başında mutlaka tövbe var. Bu tövbe mürşidinle yapılan tövbeyle başlar. Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de ıslah olursa, onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amelü salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz. İkinci 7 ıslah kademesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar gereği açtığı zaman, ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur, yani Allah'a teslim olur. Bu, Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu, sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah-u Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa işte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müessesesini müesseselerin en üstün olarak kabul ediyor. O makama irşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine, taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir, diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Demek ki birinci şart, salah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır. Demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin altıncı makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki وَاِنِيُبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde

İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar işleyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. Beşinci makamda daim zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 119 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var. Burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pürupak olur. Pür olur, saf olur. Saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Leyine suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak. İşte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam ederse hala geçmeden, ihlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Hikmetin birinci kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin birinci kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da İhlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır. Göğün bütün katları, birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları, sonra da yedinci katın yedi tane alemi gösterilecektir. Bu yedi tane alem tamamlanana kadar hep İhlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuha davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuha ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah Teala ne zaman size tövbe-i nasuha davet edildin derse, o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimali vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır.

nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuha davet etmez. Ayrıca göğün yedi katını da gösterecektir. Yedinci katın yedi alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuha ulaştığınız zaman hemen ihlas makamının sahibi oldunuz. Hemen arkasından tövbe-i nasuha davet edilmiş olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Evvela birinci gök katının sırları veriliyor. Sonra ikinci gök katının. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sitretül Müntaha'dır. Sitretül Müntaha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlastasınız. Ama Sitretül Müntaha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah-u Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuha davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, felah makamına, tövbe-i nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan felaha geçirir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. Hikmetten hikmetin ötesine geçirir. Kim felah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da sahibi olmak için ehildir. Allah Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar. O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılır. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlm el yakini aşmış, ayn el yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah-u Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstün makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah-u Teala'nın cemalini görerek hakkı yakininde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah Allah Allah Allah Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar. Allah'ı hiç zikretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyorum. Beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklentiyi veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok. Dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisi ne? Kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz daimi kenarlaştırma ulaşmak istiyor, kiminiz daimi zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde
1: Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak-ı tevhidleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. Üç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alım bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o söylediğiniz gibi o güzelliklere davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın, onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran aksileridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün. Eğer bir şey yapmamışsanız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın, bana tesir edemezsin. Benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz. Ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır. Yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanlar ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günah teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim. Size onları süslü gösterdim. Siz de benim söylediklerimi yaptınız ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın. Kendi nefsinizi kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeliyiz. Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız, sizi yok ederdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a münacat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paralelendir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Allah razı olsun. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var, sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır, sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesini, beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı betire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da ondan. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir süre evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna, ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ardı ardı. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz, benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz, bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha ötesi sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsunuz, olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizin altınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusretine yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu. 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz, bir yardım hüviyetine, Allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah Teala o zaman nusretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. B şıkkında da diyor ki kardeşimiz, daimi zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder. Ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu diyor. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa

0: başka nedir ki bu? Sebatsızlığı size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'daki bir kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla. Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman size düşeni yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Sadece insanları kırıyoruz gibi değil, insanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin 2 katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimizle gayret ettiğimiz halde, siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvâl-i hüsnânınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daha evinizdeki ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah-u Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerimizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasının yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz, sizi aklar, gayretiniz, kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna ile zikir yapın, 99 esmadan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti fazla ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane insanla ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor. faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve bunu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o isma için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler,
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alemine arrahmanirrahim. Maliki ve middin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Gâilul maddûbi aleyhim ve lezâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut ve Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs, biz gideceğiz. Allah-u Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor. Ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş.

Babil şehrine inen Harut ve Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? İki ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o iki ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut ve Marut bütün dünyaya büyüğü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut ve Marut Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları iki ay zarfında bu büyüyü, hiddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zulmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zulmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda

Onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa, yani 10 tane ihsanla tabi olsa, onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişler. O da gitmiş aynı mürşide gelmiş tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiyeti de ihsanla tabiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz de bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestir alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ikinet alınacak, yerine ihfat bulunacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, fiddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut ve Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, neliydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri

alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil Allah tarafından gerçekleştirilecek. Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyleyse önemli mi? Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz, hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında. Tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsi niçin yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan
Ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfeli safiline cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış. Fizik vücudunuzdan ahd almış. Nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getirirsiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidini de size gösterir. Mürşid sevgisini verir. Ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiyettir. Mutlaka 10 tane nimet verecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın. O noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi. Ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah-u Teala. Buradan ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der. Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutta açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara etkisi olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden.
sonra dua, mürşitten kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki hicab-ı mestüre alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki bakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı bilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, eşrat makamının himmetiyle ama asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra cennete gireceksiniz. Hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuzdan ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin, mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız o hariç mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Ta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki Alallahü kastus sebilin. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor.
Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak vecibiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik, yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla, yani faziletle dolmuşsa, sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane insanla,
tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü şey zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır. Tamam demiş. Güzel demiş. Öyleyse ağızda demiş ineğin var ya demiş. O ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş hocam ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz. Biz zaten perişanız. Yemin ettim demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş, çok kötü durumdayız, mahvettin bizi. Çok güzel demiş hocam, çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Böylece ağdaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayetle, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış. Herkese dinlenmiş, hocam demiş ya biraz rahatladım. İkinci iğneyi de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü iğneyi de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü iğneyi de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse ya demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1 iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır.
faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefs-i emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2'de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. 2. defa %7'nin kazandığınız kalbinize nefsi devam edesiniz. 3. defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8-9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2'de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 de hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadetinin söz konusu olan mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. 2 özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sütüfün müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle 3. kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vetredir bu netice itibariyle, dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor.
Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size dudağı alıştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah'a ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. İkinci kat cennet dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, zühd makamını geçeceksiniz. Zühd makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır.
Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyeceksiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ululevbat makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah-u Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tevbe-i Nasuh'a davet edecek. Selah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100 ile birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir, sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihete mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz.
arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi, yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhuna, nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sükun ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiilen hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sükun ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanıyorsunuz ya negatif derecat kazanıyorsunuz. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız, hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size, emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız. Size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsanız eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamde şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine
hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Cenab-ı ve İyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir. Ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duyma konusundaki gayretiniz sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız sevgiyle nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun

Mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iftiralar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok

insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın insanı yaratmaktan muradı, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır.

Elhuda, bir de Allah'a. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşma hüve işte o elhüda hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vekşimizi Allah'a teslim ettik. Vekşin Allah'a teslimi. İşte bu vekşin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala sahabe için onlar yani sahabe hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri Ali İmran 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulul elbab yeskurallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulul elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukâtihi. Ey amenî olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu teslim bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor.

0: Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hak kul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesini de Allah'a teslim etmek isterse, salâh makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi Hakk'ul Yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin birinci kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz? Sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraş halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçilmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın ard arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle. Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır. Sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa, iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi? Zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir? Arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle, ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken, doğumundan itibaren Neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruhsa Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruhsa Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfil-i safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfil-i safiline reddettik diyor. Aslında Allah Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden. Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk 7 basamağın ötesinde başlar. İlk 7 basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette enne kullanıyor Allah Teala inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü Gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi. Nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi. Orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız Allah-u Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. İradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah-u Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanların şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lennâhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, (gülüyor)
1: tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de

kariyere sahip olan insanlar, eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin, Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri

İki, cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. Yedi tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın yedi safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin. Neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, yedi tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, yedi tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın
altıncı safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve yedinci safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir.
sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin. Ard arda diyor. Ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın
emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin. Yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl ilahiyat fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Ve bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için
mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. Dört tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun. Sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz, silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve
İslam'ında Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve يُغَافُونَ سُوَهَ الْحِسَابِ. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهُمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَهُمِ الْبِشْرَى فَبَشِرِ اِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Ve
Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
hayattayken görenlerden ona tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadarla kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki
Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah-u Teala. Öyleyse

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından.

Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler.

Allah-u Teala bütçenizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah-u Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealuhum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيْيَا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ Hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Yani siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala ve sabikunel ebelin var ya hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki fevzül azimin sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakin takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahibi

اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda

Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekun cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki, bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleleri halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak. Tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdûne bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayâtina yûkinû. Diyor ki Allah Teala,
onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse,
tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin
yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala.
Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor. Sümme la ve enibü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı mustakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnne Allahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala biz ve siz bu sefer konumuzun içine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de giriyor. Konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Farz nedir sevgili kardeşlerim? Farz, Kur'an'da Allah-u Teala'nın açık bir şekilde emrettiği bütün müesseseler farzı oluşturur. Neyi emretmişse o bir farzdır. Namaz kılın diyor Allah-u Teala, farzdır. Zikir yapın diyor, farzdır. Zekat verin diyor, farzdır. Öyleyse bu farzların ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuda getirdiği başka hususlar var. Bunların ötesinde ve sadece ona ait olması lazım. Özel işler. Bu farzların ötesindeki müessese sünneti vücuda getirir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Sünneti seniyesi diyoruz buna. O zaman namaz kılmak bir farzdır. Ama farz olan namazın İki rekete veya üç rekete veya dört rekete farz hüviyetindedir. Ama gene aynı vakit namazının bu farzın ötesinde sünnetleri de vardır veya sünneti vardır. O zaman farzı Allah koymuş sabah namazını kılın demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam ilk gün namaz kılıyorlar. Dikkat edin. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşididir. Tabiyetini gerçekleştiren odur. Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmuştur. Hatırlayacaksınız olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün, bazen 40 gün bir mağaraya çekilirdi. Yanında sadece kuru ekmekle su alırdı. Ve itikafa çekilirdi. Yalnız olurdu. Ve o devrelerden birinde Cebrail aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan şeklinde temessül etmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben okumak bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Zaten o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmıştı. Kollarıyla onu sımsıkı sardı. Ve tam o sırada Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Kolları arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı tuttuğu için cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Ve ikisi birden şiddetle sarsıldılar. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sık sık bu cezbe Allah-u Teala'dan gelip sarsmaya başlayacaktır.
İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la Cebrail Aleyhisselam'ın kıldığı 2 günlük namazlara baktığımız zaman, birinci gün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün vakitlerin sonunda kıldıklarını görüyoruz. Ölçüler güneşe göreydi. Güneşin en büyük olduğu nokta öğle namazı. Güneş doğmadan evvelki son namaz süresi, sabah namazı. Akşamın karanlığı çökünce akşam namazının vakti, öğleyle akşamın arasında ikindi namazı. Ve karanlığın girişinden sonra, belki 1,5 saat sonra, ona benzer, ona yakın bir zaman parçasının sonunda yatsı namazı. 5 vakit namaz. Cebrail Aleyhisselam imam oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tabi'in ve beraber namaz kıldılar. Birinci gün bütün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün bütün vakitlerin sonunda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkatini ikindi namazı çekti. İkindi namazı kılınıyor ama akşam namazının girmesine yarım saat kaladan daha evvel Cebrail Aleyhisselam namazı kıldı ve bitirdi. Sonlarını kılarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sordu. Neden? Cebrail Aleyhisselam son yarım saatin vakti kerahet olduğunu söyledi. O son yarım saatte aslında hini hacette, yani gerekli olduğu vakitte yetişememişse kişi, farz kılınır. Ama sünnetin kılınamayacağını ifade etti. Aslında farz içinde son yarım saatte kılınmamasının daha uygun olduğunu ifade etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Cebrail aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabahın 2 rekatı farzdır. Öğlenin 4 rekatı farzdır. Sabah 2 rekat farza, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat sünnet ilave etmiştir. Elbette Allah-u Teala'nın emriyle, elbette farzın ötesinde. Sonra geliyoruz öğle namazına. 4 rekat farz. Ama o 4 rekat farzdan evvel 4 rekat ön sünnet. 4 rekat farzdan sonra 2 rekat son sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazına ilaveleri. İkindi namazına 4 rekat bir sünnet ilavesi var. Akşam namazına 2 rekat sünnet ilavesi var. Yatsı namazına 4 rekat var. 4 rekat ön sünnet, 2 rekat son sünnet, hem de vacip ilavesi var. Vitir namazı, vitri vaciptir. Öyleyse bu muhtevada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini
uygulamak mecburiyetinde miyiz? Bunu Allah Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun izinden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler. Ashab suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ta yok olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ahsen, güzellerin en güzeli demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala ahsen örnek ifadesini kullanıyor. Ahsen bir örnek. Şimdi burada Allah-u Teala'nın ne demek istediğine bakalım. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerini ele aldığımız zaman şöyle diyor Allah-u Teala sahabe için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani sahabe böylece Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yönelmişler ve arkasından da Allah'a kul olmuşlar. Bir sonraki ayette ayet-i kerime Zümer 18 kulumuzla alakalı diyor ki Allah Teala Zümer 18 konusunda onlar sözü dinlerler. Sözün

Bir, o kendinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Allah'ın tasarrufu altındaydı. Son nebiydi, devrin huzur namazının imamıydı. Tabiatıyla nebi ve resuldü. Bütün nebiler bildiğiniz gibi aynı zamanda resuldür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen. Neden ahsen? Konuşmaları ahsen. Niçin? Çünkü o konuşmuyor. Allah onu konuşturuyor. Ne söylemesi lazım gelirse Allah söyle diyor, söyletiyor. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o kendiliğinden konuşmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden konuşmuyor. Allah'ın ona konuşturduklarını konuşuyor sadece. Konuşturan Allah, konuşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki, Habibim, orada onları kum attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah Teala. Yani sen bizim tasarrufumuzdasın. Biz attırdığımız için attık. Attın o kumu, kum gözleri kör etmiş. Öyleyse

Allah konuşturuyorsa elbette sözleri ahsen olacak. Sözleri ahsen çünkü onu konuşturan Allah'tı. Peki onun söyledikleri bir başka açıdan daha ahsen değil mi? Ahsen. Hangi açıdan? Kur'an-ı Kerim açısından. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı kalbine Allah'ın yazdığı bir peygamberdir. Allah Teala Kur'an'ı onun kalbine yazdı ve kalbinden okumasını sağladı. Kitapla Kur'an-ı Kerim'in yazılarına bakarak hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i okumamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'i kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı biliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazan Allah. Diyor ki, Habibim, o sana yazdırdığımız Kur'an'ı ezberleyeceksin diye ne diye kendini üzüp duruyorsun? Sana o Kur'an'ı indiren Allah, senin kalbine sana onu ezberletecek olan yetkinin de sahibidir. Öyleyse şimdi bir olgu ile karşı karşıyayız. Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ama yazılara bakıp da Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamıştır. Okuma yazması yoktu. Onun için Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Ümmi Nebi Resul olarak geçer. Diyor ki Allah Teala Araf

dedi de kim o? Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ümmi Nebi Resul. Okuma yazma bilmiyor. Peygamber ve Resul ve elçi. Resul elçi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde, her zaman şeyle örnekti. İşte Kur'an-ı Kerim'de namaz mı söz konusu? Namazların farzları Allah-u Teala tarafından konmuş, Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Sünnetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik mevkine koymuş, konmuş ve usul haline gelmiş. İki usul haline gelmiş. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaşanlar için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında ifna olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahsen bir örnek. Her açıdan. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Mekke'nin en güvenilen kişisiydi.

Ve İsra suresinin 72. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim gece kalk. Sana mahsus bir namaz kıl. En az gecenin üçte birinde, en çok gecenin üçte ikisinde teheccüd namazı kıl. Sırf sana mahsus bir nafile namaz. Teheccüd namazı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesidir. Ama Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesini sahabe biliyordu. Ve teheccüd namazı konusundaki ayet gelince Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Müessesesinin gereği olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber teheccüd namazı kılmaya başladılar. Evin hepsini alması mümkün değildi. Ama lambayı öyle bir şekilde koydular ki, ya da mumu, aşağıya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi vuruyordu. Ve dışarıdakiler o gölgeden faydalanarak onunla birlikte her gece teheccüd namazını kıldılar. Sevgili kardeşlerim, teheccüd namazı deyince bir deneyin bakalım. Gecenin üçte birinde namaz kıldığınızı düşünün. 12 saatlik bir zaman dilimi düşünelim gece için. Gece ile gündüzün eşit olduğu noktada yapalım hesabımızı. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Gece 12 saatse üçte biri 4 saat. Gece 9 saate kadar iniyor. 9 saat gece ise üçte biri 3 saat. Ya üçte ikisi

İşte 3 saatle 9 saat arası bir süreyi alıyor. Azalıyor veya çoğalıyor mevsimlere göre gecenin küçülmesiyle veya büyümesiyle. Ve devamlı bir namaz. Her gece yerel saatle saat 12'den sonra kılınan bir namaz. Teheccüd namazı gece. Her gece 12'den sonra, yani bir sonraki günün vakti, bir sonraki günün zamanı başladıktan sonra kılınacak. Öyleyse öyle bir müessesede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün yaptıklarının tatbikata sokulması söz konusu oldu. Onun her yaptığı mutlaka en güzeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı Allah Teala tarafından emredildikten sonra o kılmaya başladı. Gecenin en az üçte biri kadar kılardı. Çoğu zaman daha öteye giderdi. Ve sık sık üçtekisinin ne kadar da zamanı kullanırdı. Allah Teala Fetih Suresinin son ayet-i kerimesinde diyor ki teheccüd namazının size ağır geleceğini biz biliyorduk.

Siz onun yaptıklarını yapamazsınız. Biz sizi onu donattığımız gibi donatmadık. Onun yaptıklarını yapamazsınız. Burada hep eksik kaldığınızı göreceksiniz. Ama bu teheccüd namazı sebebiyle yüzleriniz sarardı. Hastalanmaya başladınız. Onun için bu yüzlerinizin sararması, hastalanmaya başlamanız sebebiyle teheccüd namazını artık kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, 4 rekatlık bir namazı kıldığımız zaman 6-7 dakikanın içinde bu namaz normal standartlarda biter. Ama namazın uzun uzun kılındığı bir ortam söz konusu. Çünkü 11 rekatta kılınacak olan

Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha farz kılınmamışken teheccüd namazı sahabe için vazgeçilmezdi. Ama dayanamadılar teheccüd namazına. Beyin üzeri soldu, hastalandılar. Allah Teala da ancak ondan sonra onun üzerine sizin dayanamayacağınızı elbette biz biliyorduk diyor. Bundan sonra diyor teheccüd namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani ne demek istiyor Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın? Demek istediği şey aslında basit. Yani artık 6 saat, 9 saat teheccüd namazı kılmayacaksınız. Diğer namazları nasıl kılıyorsanız normal bir 4 rekatlık namaz 6-7 dakika içinde kılınır. 10 dakika olsun. Sahabede öyle bir dizayn yaptılar o ayet geldikten sonra. Gene teheccüd namazı kılmaya devam ettiler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ama o zaman rükünlere daha dikkatli olarak sarılarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelini usul haline getirmiştir. Ve onun indinde Allah-u Teala'nın sadece emirleri vardı, kendi hayatının bir değeri yoktu. Allah'a göre ise o hayat, gelmiş geçmiş hayatların, gelecekteki hayatların en kıymetlisiydi. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ve münafıklar arasında devamlı bir iletişim, bir beraberlik söz konusuydu. Münafıkların hepsini bilirdi, yüzlerine vurmazdı. Allah-u Teala onu güzel ahlakla yoğurmuştu.

When he said, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her açıdan çağının güneşiydi. Gene kainattaki en kıymetli güneştir. Ölmesi neticeyi değiştirmez. Kıyamete tekrar canlanacaktır. Peki sünnetlerin muhtevasına bakın. Ne diyor Allah Teala? Orada verdiği tarifte sünnetlerin ortaya konacağı, sünnetlere riayet edileceği ifade edilen ayette Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in genel davranış biçimleri içerisinde bir değerlendirmesini yapıyor. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse

Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaştıktan sonra da Allah-u Teala'nın zatında yok olmayı dileyenler. Allah-u Teala her şeyin en güzelini dizayn etmiş sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranışları hep sünnet olabilecek liyakat seviyesine sergilerdi. Kim kendisine saldırmışsa, ona kötülük etmişse, vurmuşsa, yaptıkları her şey onların kendi günahlarını oluşturur. Öyleyse arkasından, kendisine yapılan her kötülüğün arkasından Allah'a yalvarmıştır. Ya Rabbi, sen onları bağışla, onlara merhamet et. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir duası söz konusu. Her zaman insanların affından yanaydı. Cezalandırmak onun işi değildi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirdi ve başkalarından daha üst boyutta. Gördük ki sadece teheccüd namazında onunla beraber kılmak isteyen sahabe bir süre sonra yorgunluktan kendini perişan hissetmeye başladılar, hastalandılar. Arkasında onun peygamber oluşu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti o çağda onunla beraber yaşamış olanların arasında hiç kimseye nasip olamazdı. Çünkü o tasavvuftaydı. Bir peygamber olarak vardı. Her şeyi en güzel standartta gerçekleştiriyordu. Her şey çok güzeldi. Ve Allah Teala'nın kendisine yüklediği sünnetleri vücuda getirirken hiçbir sıkıntı duymadan gerçekleştirirdi.

Görüyorsunuz ki o muhteşem bir örnekti kendisinden sonra gelecekler için. Ve korkardı. Vücuda getirdiği sünnetlerin başkaları tarafından da devam ettirilmesi mecburiyetini getirmiş oluyordu sünnetleriyle. Aslında Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri bütün sahabeye ışık tutuyordu. O bir peygamberdi. Çok sade bir hayatı vardı. Bütün güzellikleri işlemek üzere yaratılmıştı. Daimi zikir onun işiydi. O devirde birçok insan daimi zikre ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en ölçülü şekilde tatbikata geçirilmesinin daima sahibi olmuştur. Ondan herkes örnek alırdı. Bütün davranışlarıyla onu devreye koyardı.

Seyruni sünnetinde uykusu onun sünnetiydi. Sabah erkenden kalkardı. Sabah namazından çok daha evvel. Zaten o gecede gecenin bir kısmını mutlaka emredildiği kadarını teheccüd sünneti kılarak geçirmiştir. Ve sabah namazından sonra da uyumazdı. Ne zaman uyurdu? Öğlenle ikindi arasında veya iki namazından sonra Keylule isimli bir uykuya dalardı. Her şeyi onun sünnetiyle sahabe dizayn etmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir farz kılmamıştır yemek yeme konusunda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın emri. İki, doymadan kalkın emri. Bugün de bütün tıp aleminin insanların sağlığı için ortaya koydukları aynı şey. Aradan geçen 1400 senede tıp ilmi bu kadar üst seviyeye ulaşması bir vaka olduğuna göre Allah-u Teala'nın kendisine verdiği büyük şeylerin sahibi olduğu, büyük yeteneklerin sahibi olduğu, bugünlerde düstur edilecek olan temel şeyleri söylemesi ve tatbik etmesiyle bellidir. Gerçekten tıbbın bugün gıda alma konusundaki temel prensipleri bu ikisidir. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, hep fazla yemek yeriz. Hep karnımız doyana kadar sofrada kalmak isteriz. Öyle gelir içimizden. Sağlıklı olmanın da bir işareti bu. Ama aslında yemeği usul haline getirdiğimiz miktarın yarısını yiyip sofradan kalksak 15 dakikalık bir zaman zarfında karnımızın doyduğunu hissedeceğiz. Demek ki her zaman yediğimizin yarısı da bizim doymamız için yeterliymiş. Ama onu hissedemiyoruz normal standartlar içerisinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. İki kanun. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Yani vücudunuzu lüzumsuz yere fazladan yiyeceğiniz yiyeceklerin yığdığı bir toksin deposu haline getirmeyin demiş oluyor. Dişlerin fırçalanması konusunda Allah Teala'nın dişlerinizi fırçalayın tarzında bir ifadesi yok. Temiz olun diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam özel bir ağacın dalları ki hala aynı ağaç İslam'da diş fırçası olarak kullanılır. Ve diş çekilmelerini de önleyen bir özelliğin sahibidir. O sahabenin arasında dişlerin fırçalanması esasını getirdi. Ve bugüne kadar da sünnet-i seniyyesi devam etti. Yarın da devam edecektir. Kim dişlerini fırçalarsa o sünnet-i seniyyeyi tatbik etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için
sahabesi çok kıymetliydi. Hepsini ayrı ayrı severdi. Allah'ın zamanı kıymetli bir faktör olarak verdiğini en iyi bilendi. Boş vakti hiç olmazdı. Her zaman birileriyle meşguldü. Her zaman tebliğ için vardı. Bunu yapardı. Ve sahabe de tebliğ ile çok başarılı bir çevreyi oluşturmuşlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam etrafındakilere öğrettikten sonra onları başka ülkelere tebliğ yapmaları için gönderirdi. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın her tarafı dolaşması elbette mümkün değildi. Ama sahabe bölük bölük ayrılarak, grup grup ayrılarak her tarafa gidebilirdi. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışı, her güzel sözü bir örnek olmuştur. Her şeyi sünnete esas olarak değerlendirilebilir. Her davranışının arkasında mutlaka ibret alınması lazım gelen bir şeyler mutlaka vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Onun için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler için Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor. Elbette o örnek olacaktı. Çünkü Allah ona öğretiyordu. O da bütün sahabeye öğretiyordu. Birçok konularda sünnet haline gelmesin diye çok dikkatli bir tatbikatın içinde bulunmuştur. Onun sünnetlerine baktığımız zaman sünnetlerinin sadece faydalı alanları doldurduğunu görüyoruz. Yani insanların her an Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en iyi değerlendirmesini hep hedef almıştır. Ve bunu hep belirtmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün hayatını başka insanlara adayan, onlar için yaşayan, onları en güzele ulaştırmak için hayatını tüketen sevgili Peygamberimiz, muhterem Peygamberimiz, onun yüce zatı, Peygamber Efendimiz. Sünnet-i Seniyyesi daha nice asırlara, kıyamete kadar hep örnek olmakta devam edecektir. On dört asır evvelden bu tarafa bütün güzelliklerin yayılmasındaki en aktif unsur onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleridir. O sünnetleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin davranışlarını takip ettiği, örnek aldığı ve onunla birlikte oluşturduğu bir odak noktasıydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Zülcenahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşamki konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine sizlerle birlikteyiz ve güzel bir günde, eşsiz bir sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mehir. Sizlerle birlikte olacaklar az sonra ben, hiç vakit kaybetmeden müsaadenizle inşallah muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz, evlerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz ve çok kıymetli dualarınızı beklerken, bugünkü bu eski sohbetinizde de zaten muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarekelerinizi ümit ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini yapıyoruz. Ve inşallah besmeleyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım selam. Yakin abdü ve yakin esnaiyesi nasıl var? Sakin sultan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, bir vaktinin değerli mensupları, televizyon olsun, radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyulduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gönüle yaşıyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, söz konusu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı B'yi C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D'yi E'yi F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölene Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. sadece dilemek bir insanı her halükarda, hangi standartların sahibi olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüme göre, onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim, ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an irşat makamıyla arasındaki hicabı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur topuzunu Allah'a çevirir. arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvel kızdığınızda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfıra ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı diliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenci

yaşayanların hepsi, kapım diyor hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacağım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vaka ise Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından

Derler beyler, tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

0: dikkat edin, bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı, bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından, ey insanlar, bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, huşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa, demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki, bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ وَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayet erminin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu gördük ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar, kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder. kulumuzun Allah'a öyle bir evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallâhi hüver hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yeryüzünde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler. Nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Ve gene Rad suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayet ki onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَبْدُ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Hazreti Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَقْ. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Bu suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamu aleyküm ve rahmetullah. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amidu ve iyyâken nesta'in ihtinan sıratel müstakîm sıratel lezîne inan ta'ihim gâri maktûz aleyhim ayetlâhın. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, dinden bahsetmek üzere, filasa her biri ayrı bir cepheden yeniden bir güzelliği temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki dünyanın her yerinden sizler bizi görebiliyorsunuz artık. Bilgisayardan ya da televizyondan. Televizyonunuz henüz hudutlu ama daha büyük imkanlara inşallah kavuşacağız. Televizyonun da dünyanın her tarafından izlenebilmesini inşallah imkanlarına koymaya çalışacağız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hidayeti anlatıyoruz. Hidayet çağında hidayet güneşi televizyonlardan, bilgisayarlardan bütün dünyayı aydınlatacak ve ısıtacaktır. Hidayeti unutan bütün dinlere, aslında bütün dinlerin mevcut olmadığını, dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, Adem Aleyhisselam dahil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar, sadece bir tek dinin yaşandığını, o dinin de hidayet dini olduğunu, teslim dini olduğunu, ruhun, beçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim dini olduğunu herkese açıklamak ve öğretmek üzere buradayız. Mihir Vakfı, International Mihir Vakfı ve Allah'ın Üniversitesi, Allah'ın emri üzerine bu maksatlarla kuruldu. Hidayet güneşinin çağımızı ısıtması ve aydınlatması için. Hidayet çağının 3. bin yıla damgasını vurması için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir şerefi Yüce Rabbimiz bize nasip kıldığı için, hidayet çağını aşmayı bize nasip kıldığı için Yüce Rabbimize, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu kadar güzelliğin arasında bazen kendimi kaybediyorum. Her şey bu kadar güzel olabilir mi? Ne zaman güzel? Sizlerle birlikte olduğum zaman güzel. Ömrümü bu işe vakfetmişim. Sizler için yaşıyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece ben değil, benimle beraber olanlar, sizlere hizmet verenler, hepimiz sizler için yaşıyoruz. Aslında sizlere hizmet verenler dediğimiz zaman
Yine hepinizi kastediyorum. Hepiniz bir hizmetin içindesiniz. Mutlaka Allah için bir şeyler yapıyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, başka insanlara hidayeti ulaştırmak gibi, Allah yolunda çalışmak gibi, açıklamalar yapmak gibi, tebliğ yapmak gibi, hepiniz güzelliğin bir parçasını mutlaka tutmuş götürüyorsunuz. Allah'a şükürler olsun ki sevgili kardeşlerim hepinizde çok büyük bir çoğunluk olduğu için hepinizde demek istiyorum. Bir tutku var. Arabanın içinde olmamak, arabayı çeken atlardan olmak. Sevgili kardeşlerim, bu araba yürüyecek. Allah'ın emri böyle. Öyleyse o arabayı çekecek olan atlar, onlar bizleriz. Bu can, bu tende kaldıkça bu araba insanları mutluluğa götürmek üzere vazifeli. Bir kulak verseler, bir dinleseler, mutluluğun elle tutulacak kadar yakın olduğunu görmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, onun için söylüyorum, her şey öylesine güzel ki, sadece ulaşmak söz konusu. Mutluluğa, elle tutulacak kadar yakın olan mutluluğa ulaşıp, mutluluğu yakalamak. O kadar zor mu? Hayır, hiç zor değil. İşte o mutluluk var ya, mutluluğa ulaşmanın temelinde bugünkü konumuz olan infak var. İnfak. Allah Teala infaktan bahsediyor. Hem maddi infaktan bahsediyor, hem manevi infaktan bahsediyor. Ve infaktan bahsettiği zaman bunun iki yönlü olduğu net olarak görünüyor. Evvela infak edilen, yani başkasına verilen nedir diye bakıyoruz. Onun rızık olduğunu görüyoruz. İnfak edilen rızık. Dikkat edin ki rızkın sahibi Allah'tır. İnfak edilense Allah'ın verdiği rızıktır. Şimdi infak meselesinin temelini teşkil eden rızkın alınması işlemine bakalım beraberce. İnfakta önce rızkın Allah'tan alınması var. Ne yapıyor? Tarlalarımızı ekiyoruz. Sünnetullah devreye giriyor. Toprak anayı bir şehir büyüklüğündeki bir kimya fabrikasının bütün işlevlerinden daha ötede işlevler yaparak tohumlardan bitkiyi çıkarıyor. Ve buğdaylar yeşeriyor. Her bir başağında birçok tane olan buğdaylar. Bu buğdaylar, ağaçlardaki meyveler, bahçedeki, tarladaki sebzeler, sevgili kardeşlerim, hepsi bütün insanlar için rızıktır. Eğer birinci ilişkide siz varsanız, tarlanın sahibiyseniz, Allah'ın size tarlanızda verdiği
ekin, meyve ve sebze, yenecek olan her şey Allah'ın size verdiği rızıktır. Bu fizik rızıktır. Fizik vücudunuzun ihtiyacı olan kendisinin kullanacağı bir rızıktır. Fizik vücudunuzu yaşatacaktır. Fizik vücudunuz Allah'ın gönderdiği rızıkla hayatını devam ettirebilir. Bu fizik rızkı, Allah'ın verdiği mahsulü, Allah'ın verdiği meyveyi, sebzeyi, alan bir kişi kovanı koyup kovana arıların yaptığı balın yerleşmesiyle o kovandan balı alan kişi Allah'tan rızık alır. İşte Allah'ın rızkı verdiği kişiyle Allah arasındaki ilişkide bu Allah'ın verdiği bütün bu yiyecek maddelerin hepsi rızıktır. Bu kişi Allah'ın kendisine verdiği bu rızıktan eğer başkalarına verirse o zaman bu verilen şeyin adı rızık olmaz. Rızkı Allah'tan alan kişinin başkasına verdiği, kendisine göre Allah'la kendisi arasındaki ilişkide rızık adını alan bu müessese, başka birisine verildiği zaman nafaka adını alır. Ve kişi başka birine verdiği nafaka sebebiyle onu infak etmiş olur. Onu rızıklandırmış olmaz. Demek ki rızkı tarladan alan, Allah'tan alan kişi için o bir rızıktır. Hayvan besleyen bir insan için beslediği hayvan bir rızıktır. Onu kesip yediği zaman Allah'ın rızkını almış ve yemiş olur. Ama başka bir insana herhangi bir sebeple bunu verse, hibe etse aynı hayvanı, o hayvanı öbür kişi kesip yediğinde birinci kişi rızkın Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan kişi, diğerine onu verdiği zaman diğerini rızıklandırmış olmaz. Diğerini infak etmiş olur. Ona nafaka vermiş olur. Allah'ın verdiği rızkı başkasına veren kişi hüviyetindedir. Ama birinci kişiyle de o gıda maddesinin ilişkisi Allah arasındaysa adı rızıktır. İkinci kişiyle de Allah arasındaki ilişkide onun adı yine rızıktır. Allah'ın rızkını almıştır. Ama başka birinden aldığı için adı nafakadır. Öyleyse aynı gıda maddesi, ister buğday olsun, ister meyve olsun, ister sebze olsun, ister et olsun, her neyse, Allah'ın verdiğinin ulaştığı kişi için daima rızıktır. Ama başka bir kişiye rızkı alan verdiği zaman o artık bir rızık değildir. Nafakadır. İnfak edilmiştir. İşte nafaka ikinci el içindir. İkinci el içinde birinci elden ikinci ele geçişte de birinci el içinde nafaka kelimesi geçerlidir. Rızkı alan infak etmiştir.
nafaka olarak vermiştir. İkinci el infak edilmiştir, nafaka almıştır. Ama aldığı şeyin adı, o veren kişi ile alan kişi arasındaki ilişkide ikinci kişinin aldığı o gıda maddesi rızık değildir. O nafakadır. Ama ikinci kişi için de Allah ile olan ilişkilerde o bir rızıktır. Birinci kişi de kişi için de Allah ile olan ilişkilerde o bir rızıktır. Yani malı tarlasında Allah-u Teala'nın verdiği mahsulü, meyveleri, sebzeleri tarlasından toplayan kişi için o bir rızıktır. Onu bir başka birine verdiği zaman ikinci kişi için rızık değildir. Birinci kişiyle ikinci kişi arasındaki ilişkide. Ama Allah ile birinci kişinin arasındaki ilişkide o bir rızıktır. Allah ile ikinci kişinin arasındaki ilişkide o bir gene rızıktır. İkinci kişi de onu üçüncü bir kişiye infak etse, verse, ikinci ile üçüncü arasındaki olay infaktır. Ama üçüncü kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene rızıktır. Bir buğday tarladan çıksın, evvela toptancıya satılsın, toptancıdan perakendiciye satılsın, ulaşsın, perakendiciden de dağılsın. Birinci için mahsulü toplayan için rızıktır, diğerleri için rızık değildir. Böylece görüyoruz ki rızık müessesesi Allah'la kul arasındaki ilişkiyi içerir sadece. İnfak müessesesi de kulla kul arasındaki ilişkiyi içerir. Ama Allah ile olan ilişkilerde insan hangi standartlarda olursa olsun birçok el değiştirmiş olan bir gıda maddesini de alsa Allah ile olan ilişkilerinde o gene o kişi için rızıktır. Ama bir evvelki kişi ona karşılıklı olarak bir şey vermişse o bir infak müessesidir. O bir nafakadır. Öyleyse insanlar arasında gıda maddeleri çeşitli şekillerde el değiştirir. Alan satar. Satın alan tekrar satabilir. Satın alan tekrar satabilir. Bu bir bey aktidir. Satış aktidir. Kur'an-ı Kerim iştira diyor buna. Satın almak, satmak istikametine ikisi için de iştirak kelimesi kullanılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu söylediğimiz hususlar

kıyamet kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın bir infak müessesesi var. Bu infak müessesesinde Allah'tan aldığı rızkı başkalarına verenler var. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesindeki infak meselesi kişiye yedi başaklı bir buğday grubu kadar, her başağında 100 tane bulunan yedi başaklı bir buğday veya bitki grubu kadar netice sağlıyor. Yani bire 700 alıyor kişi. Ne ile alıyor, nasıl oluyor, ne tür bir infak? Burada farklı bir infak meselesi var. Nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan nefsimizin kalbini faziletlerle dolu bir hale getirmemiz lazım. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse onu yapmak mecburiyetindedir. Nasıl yapacaktır kişi? Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah ona 12 tane ihsan verecektir. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi 7 tane de nimet alacaktır. İşte kişinin aldığı bu nimetlerden birisi nefsinin tezkiye olmasıdır. Yani nefsinin kalbine Allah'ın fazlını iman kelimesinin etrafında yerleştirmesidir.

kişinin nefsinin kalbi müsait hale gelmiştir. Kalbin mührü çoktan açılmıştır. Kalbin içine Allah-u Teala iman yazacaktır. Evvela devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecektir. Kişinin kalbinin içine Allah imanı yazacaktır. Ve nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ruhu nefs tezkiyesinin her %7'sinde bir lükkati yükselecektir. Allah'a ulaşmak üzere Allah'a yaklaşacaktır. Fizik vücudu nefsinin tezkiyesi oranında, yani nefsinin kalbindeki afetlerin yok olması oranında Allah'tan gelen fazıllar, fazilet oluşturmak üzere o kişinin nefsinin kalbine yerleşecektir. Bunun adı tezkiyetin nefstir. Yani nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu nefs tezkiyesi müezzesine dikkat edin. Ne oluyor? Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından rahmetle fazl geliyor. Rahmetle salavat geliyor. Zikri yapan kim? Fizik vücudumuz. Tesbihinizi elinize alıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya

Kalbi zikir yapıyorsunuz. Bu yaptığınız zikre paralel olarak eğer 12 insanla mürşidinize ulaşmışsanız Allah'ın dizaynı yerine oturmuşsa o zaman zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat göğsünüze gelir. Göğsünüze Allah Teala yararak kalbinize ulaştığı için o yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. O mührü Allah Teala serbest bırakmıştır. Mührün üzerine baskı yapan rahmet, farz ve salavat isimli üç nur mührü zülmani kapıya kadar iter. Zülmani kapı kilitlenir. Rabbani kapı ise açıktır. Allah'ın katından gelen rahmet, farz ve salavat oradan kalbe dolarken zülmani kapıdan içeri girmek isteyen şeytanın karanlıkları içeri girmek imkanını bulamaz. Böyle bir şey mümkün olmaz. Nefsin kalbi nurlarla tamamen dolar ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma fazıl toplanması %1, %2 derken %7'ye ulaşır. %7'ye ulaştığı zaman ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkma imkanının sahibi olur. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci kata kadar çıkar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikiminde yedinci kata kadar çıkar. Ama Allah-u Teala'nın burada enteresan bir hediyesi vardır. Normal standartlarda Allah-u Teala'nın amel defterinize, yani rakamlı kitabınıza, yani hologram sistemi üzerinden çalışan hayat filminize, üç boyutlu hayat filminize, kiramen katibi meleklerinin koyduğu rakamlar var. Günah işlediğiniz zaman kaybettiğiniz derece öğrencisine sol tarafa yazılıyor. Sevap işlediğiniz zaman kazandığınız hesap tarafa, sağ tarafa kaydediliyor. Ve Allah'ın normal ölçüsü her zaman normal standartlarda 1'e 10'dur. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de 14. basamakta 12 tane insanla mürşidine ulaşırsa o zaman Allah-u Teala'nın ölçüleri değişiyor. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala bu kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Bu kadar mı? Hayır. Daha ötesi de var. Demin söylediğimiz Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesine göre bu kişi 1'e 10 alırken mürşidine tabi olduğu andan itibaren dikkat edin ki bu gerçek bir tabiyet olsun. 12 tane ihsanla tabiyet olsun. Tabiyet tamamlandığı anda kişinin kazancı 1'e 10'dan 1'e 10 iken 1'e 10'un 10 katına çıkıyor. Yani 1'e 100 oluyor. Kişinin ruhu zemin katta, birinci kattayken 1'e 100 alır kişi böylece. Her sevabına karşılık 1'e 100. Ama ruh ikinci gök katına çıktığı zaman 1'e 200 alır. Üçüncü gök katına çıktığı zaman 1'e 300 alır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda
Bire 500, bire 600, bire 700 olur. Öyleyse bire 100'den bire 700'e kadar 7 tane gök katında her noktada artar kişinin kazancı. İşte bu Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar diyor Allah-u Teala. Yani 1'e 700'ü baştan verseydi 1'e 700 diyecekti. Ama 7 tane başaklı diyor. Yani her seferinde bir basamak yükselecek. 100 iken 200, 200 iken 300, 300 iken 400, sonra da 500, 600, 700 olacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte 1'e 700 kazanmanın esaslarına bakıyoruz. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi iki tane faktör koymuş. Birisi Allah'ın yolunda olmak. Yani o kişinin ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmış olmak. Kim 12 insanla mürşidine ulaşıp tabi olursa tabi olanın ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılır. Devren imamının ruhu başının üzerine gelmiştir kişinin ve senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın geldiği vücudu terk et emrine vermiştir. Allah'tan aldığı emri tebliğ etmiştir. Ruh her zaman vücudu terk eder ama tekrar geri dönmek mecburiyetindedir. Vücuttan da bir yere ayrılamaz. Nereye gitse tekrar dönecektir. Sığınağı vücuttur. Ama ne zaman ki kişi irşat makamına ulaşıp teslim olmuştur, devrin imamının ruhu gelmiştir başının üzerine bir muhafız olarak, o zaman Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince bu muhafız ona, devrin imamının ruhu ona, o ruha senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrine verecekler. Ve ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bu yola çıkışta ruh zemin katıdır. İlk 107 nur nefsin kalbine girmedikçe 107 fazıl, ruh birinci gökyüzüne çıkamaz. Burada kişinin aldığı dereceler 1'e 10'dur. Her katta 1'e 100'dür affedersiniz. Evvelce 1'e 10'du. Tabi olur olmaz 1'e 100 olur. Ve neticede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar yükselecektir. Öyleyse insanların mal vermesiyle bunun ne alakası var? Bu başka bir olay. Başka bir infak. Fizik vücut zikir yapıyor. Allah'tan rahmet yapar, rahmetli salavat geliyor. Kimin için geliyor? Fizik vücut mu için mi geliyor? Hayır. Fizik vücut için gelmiyor. Fizik vücut burada Allah'ın rızkını alandır. Rahmet ve faz, rahmet ve salavat Allah'ın rızkıdır. Fizik vücuda geliyor. Ve fizik vücudun göğsünü yararak kalbine açtığı yolu takip eden rahmet ve faz, rahmet ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin mühürü üzerine baskı yaparak kalbin içine giriyor. Zinvani kapı kapanıyor. Kalbin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. İşte bu toplanan fazıllar, o kalbe gelen rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat nurları, üçü de Allah'ın rızkıdır. Fizik vücut zikri yapmıştır. O bunu hak etmiştir. Ama hak ettiği şeyi nefsi için yapmıştır. Öyleyse kendisine rızık olarak verilen bu rahmet, farz ve salavatı nefsin kalbine ulaştırıyor. Ve nefs fizik vücudun rızık olarak aldığı bu nesneye ulaştığı zaman artık nefs için bu bir rızık değildir, bir nafakadır. Yani fizik vücut nefsi infak etmektedir.
nafakalandırmaktadır. İşte bu nafakanın neticesinde Allah Teala'nın Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylediği infak böyle bir infaktır. Bu infak o kişinin nafakasını, nefsin nafakasını veya fizik vücudun Allah'tan gelen rızkını bire ondan evvela bire yüze çıkarır. Sonra bire 200'e çıkarır. Bire 300'e çıkarır. Bire 400'e, bire 500'e, bire 600'e, bire 700'e çıkarır. Bire 700'e çıkardığı zaman ruh Allah'a ulaşmıştır. Yani kişi ölmeden evvel ölmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye buyuruyor ki ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin. İşte bu bire 700 kat verme olayı Bakara suresinin 261. ayet kerimesindeki infaka dayalıdır. İki şarttan birincisi fi sebilillah olmak, yani ruh 12 insanların yaşında ulaşmışan bu kişinin ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah-u Teala Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde irşat makamının önünde yapılan tövbeden bahsediyor. Arş-ı tutan meleklerin ve devrin imamının orada hazır bulunduğunu söylüyor. Kendisine izin verilen kişiyle yani mürşitle tövbe eden kişinin müridin, Allah'a varmayı murad eden kişinin ilişkisini söylüyor. Başka kimse konuşmaz diyor, sadece bu ikisi konuşur diyor. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki o kişinin burada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah'a vardığı zaman aldığı rızık ya da nefsin aldığı nafaka artık bire 700'dür. Allah Teala diyor ki Allah dilediğinin rızkını kat kat artırır. Bakalım Bakara suresinin

fi külli sümbületin niyeti habbe. Her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir nebatın durumu gibidir. Vallahi vidaifu limen yeşari, Allah dilediği kimse için kat kat arttırır. Vallahi vasibin alim ve Allah vasibin alimdir. Kaplayan ve bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada ne görüyoruz? Allah-u Teala burada Allah yolunda olan birisinden bahsediyor. Burada Allah-u Teala nafakadan bahsediyor. Ve bu nafakanın sebep olduğu sonuç açık ve kesin bire 700. Neyse, bu nafaka dünya üzerinde de nafakanın artmasıdır. Kişi Allah'ın kendisine verdiği helal rızıktan ne kadar çok infak ederse, dünya üzerinde mal olarak infak ederse Allah-u Teala ona o kadar fazla verir. Ama bunun ölçüsü, fazlalığın ölçüsü kişinin nefsine yaptığı infake paralel olarak yükselir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmışsa Allah-u Teala onun dünya üzerinde verdiği her bir miktarın ona tam 700 katını vermekle kendisini mükellef sayar. Öyleyse böyle bir durumda kişinin muhtevasına dikkatle bakalım. Ne oluyor? Kişi biri 10 alırken zemin katta ve birinci katta biri 100 almaya başlıyor Allah-u Teala'dan. Hem derecat hem de dünya üzerindeki fizik standartlarda yaptığı her infak için Allah-u Teala'nın bilinmeyen yerlerden onun evvela 100 katını, sonra yükseldikçe Allah yolunda 700 katına kadar ulaşan bir muhteşem mükafatlar dizisi veriyor kişiye. Kişi verdi mi 700 katını Allah-u Teala ona fizik standartlarında, para verdiyse para öder, mal verdiyse mal öder. Ama burada önemli olan bizim üzerinde durmak istediğimiz konu manevi rızık. Fizik vücudun zikri üzerine fizik vücuda gelen, sonra nefsin kalbinde toplanan rahmet, farz ve salavat nurları. İşte bu fizik vücuda gelen, fizik vücudun gayretiyle Allah'ın katından fizik vücuda gelen bir rızıktır. Ama fizik vücudun gayretinin neticesinde kendisine değil, fizik vücudun nefsi infak etmesi için gelmektedir. Nefsi nafakalandırması için gelmektedir. Ve nefsin kalbinde işlemler her %7 nur birikiminde tahakkuk etmektedir. Her seferinde ruh bir gök katı yükselmektedir. 1'e 700'lük ölçü kişinin aldığı derecelerin ölçüsüdür. Allah-u Teala'nın rızkı nafakaya çevirmesi söz konusudur kişi eliyle. Öyleyse fizik vücut Allah'tan rızkı rahmetle fazla, rahmetle salavat almaktadır. Nefsi infak etmektedir. Ve nefsin kalbinde fazıllar adım adım toplanmaktadır. Böyle bir infak söz konusudur. Peki bu standartlar bir defa da anlatılmış mı? Evet, Tegabin suresinin 16. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Bakalım ne diyor Tegabin suresinin 16. ayet-i kerimesi? Zaten 18 ayetli bir nesne bu Tegabin.
Diyor ki Allah Teala fettekullâhe öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Neyse ta tüm sonuna kadar güç yetirebildiğiniz ölçüde gücünüzün en üstün seviyesinde takva sahibi olun. Yani irademizi de Allah'a teslim edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci takvanın sahibi olun. Mürşidinize ulaşın. İkinci takvanın sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Üçüncü kat takvanın sahibi olun. Üçüncü takvanın sahibi olun. Fizik vücudunuzu teslim edin. Dördüncü takva. Nefsinizi Allah'a teslim edin. Beşinci takva. Eşyada ulaşın. Altıncı takva. İradenizi Allah'a teslim edin. Yedinci takva. Son takvaya ulaşın. Gücünüzün sonuna kadar bunu gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Belli ki Allah Teala bir takvadan bahsediyor, nihai takvadan. İradenin Allah'a teslimine kadar giden bir takva müessesesi. Ve devam ediyor Allah Teala. Resmehu, işitin. Dinleyin ve etiyu ve itaat edin. Ve enfiku hayren li enfusikum. Diyor ki Allah Teala şunu biraz daha yaklaştırayım. Böyle bakarsam yan dönmeden okuyabilirim. Ne diyor Allah Teala? Birinci faktör. Vesme'u. Hem dinlemek var, hem işitmek var. Semih hasasının devreye girdiği noktadan bahsediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah işlevlere başlamış. Rahim esmasını tecelli etmiş. Bir, arkadan kişinin gözlerindeki hicab-ı mesleği almış, arkadan kişinin kulaklarındaki vakrayı almış ya da işitme hassasındaki mührü, semî mührünü açmış. Kişi işitiyor. Şimdi burada dikkat edin. İtaat edinle başlıyor Allah Teala. İşitmekle başlıyor. İşitin diyor. İtaat edin. İşitmenin arkasından ne oluyor? Gözlerdeki hicab-ı mesire, kulaklardaki vakra işitmek. Kalpteki ekinlet alınıyor. Sonra kalpteki küfür kelimesi alınıyor. Kalbin mührü burada açılıyor. Kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevriliyor. Kişinin göğsünün yarılarak göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın emri üzerine Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Kişi ne yapmış? İtaat etmiş. Neye? Ne diyor Allah-u Teala? Ya eyyühellezine aminu vettekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Aminu tekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vettegî ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişiyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Bu talebe itaat edin diyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılıyor. Mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Tabi olursa ne olur?
Ondan sonraki kelimenin muhtevası gelir. Enfiku diyor. İnfak edin. Nasıl bir infak? Hayren li enfusikum. Nefsiniz için infak edin. Yani nefsiniz için Allah'ın katından gelen rahmeti, fazlı ve salavatı siz rızık olarak alın ama nefsinizi infak edin bununla. Ve hayır olarak yapılıyor bunu. Çok önemli bir açıklama. Ne oluyor? Nefs tezkiyesi yaptığımız zaman kişi bu noktada işitmiş, itaat etmiş, takva sahibi olmuş ve nefsini infak ediyor. Allah'tan rızık olarak aldığı rahmet, fazl ve salavatla nefsinin kalbini infak ediyor. Zikir yaptığı sürece bu kişi devamlı derecat kazanıyor. 1'e 700 derecat kazanıyor. Öyleyse devamlı hayır istiyor. Hayır işliyor. Nefsi bu hayırla infak oluyor. Kişi hayır olarak derecat kazanıyor. Yani nefsinin kalbi devamlı daha çok, daha çok, daha çok nurlanıyor. Biliyorsunuz ki bir insan daimi zikre ulaştığı zaman onun 7 tane kademede kalbi müzeyyen olur. Bu kademelerden bir tanesi hayırdır. Birincisi o kişinin kalbinin kalbi daimi zikrin sahibidir. Yani kesintisiz bir hayrın sahibidir kişi. Kalp daimi zikri sahibidir. 1. Bu sebeple nefsin bütün afetleri yok olmuştur. 2. Üçüncüsü kalp gözü açılmıştır. 4. kalp kulağı açılmıştır. 5. ehli tezekkürdür kişi. 6. ehli hayırdır. Ne demek ehli hayır? Bu kişi daimi zikir yapıyor. Daimi zikir yaptığı için sonsuz bir şekilde nefsinin kalbine nurlar giriyor. Kişi devamlı her saniye en az 1'e 700, her saniye bir tek derece kazansa, ki daha fazla kazanır, bir derece kazandığını düşünelim. Her saniye 700 derece kazanıyor kişi daimi zikre ulaşınca. Uykuda da kazanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Burada nefs tezkiyesinin neticesindeki infak anlatılıyor. Bu ona neyi sağlar? Neyi sağladığını anlatıyor Allah Teala. Ve men yuka şuha nefsihi. Kim nefsinin şehvet afetinden korunursa İlâike hümül muflihun. Onlar felaha erenlerdir diyor. Yani işaret son derece açık olarak geliyor. Nefsinizin afetlerinden korunmanız, afetlerini yok etmenizle mümkün. Bununsa bir tek yolu var. Tegabün suresinin 16. ayet-i kerimesinde bahsedilen bu infakı gerçekleştirmek. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları dolarken bir defa zikir yaptığınız için derecat kazanmak ve nefsinizin hayrı için bunu yapmış olmak söz konusu. Ayet-i kerimenin her noktası ayrı bir sahaya ışık tutuyor. İnfakı bir hayır olarak diyor. Daimi zikrin sahibiyseniz, zikir yaptığınız sürece hep derecat kazanıyorsunuz. Hep hayır işliyorsunuz.
Yani fizik malı bir defa verirseniz hayır işlersiniz. Ama zikir yaptığınız sürece her saniye derecat kazanırsınız. Her saniye hayır kazanırsınız. Kesintisiz bir hayır kazanma işlevi. Ve bunun neticesi ne? Nefsinizin afetleri azalacak. Ve şehvet afeti de bütün afetlerle birlikte azalacak. Ve nefsinizin egosundan, afetlerinden kendinizi bu hayırla, infak hayrıyla kurtarmış olacaksınız. Ve felah bununla mümkün. Çünkü bu devamlı size derecat kazandıracaktır. Daha günahlarınızın sevabı açtığı noktada cehennemden kurtuldunuz. Bu ise daha konunun başında gerçekleşir. Bundan sonra zikir yaptıkça nihai takvaya kadar gideceksiniz. Bu Tegavvün Suresinin 16. ayet-i kerimesindeki felah, salah makamının sonundaki felahtır. Çünkü Allah-u Teala ulaşabildiğiniz en son noktaya kadar takva sahibi olun. Mesteta tüm diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir manevi bir hayır müessesesini vücuda getirmek üzere, nefsinizin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın size gönderdiği rızkı infak etmeniz, zikirle nefsinizin kalbine Allah'ın fazıllarını yerleştirmeniz anlamına geliyor. Ve burada daimi zikre ulaşmış olan birisinin en son noktaya kadar giden bir felah müessesesinin sahibi olduğunu gösteriyor. Nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Yani devamlı zikre ulaşmak üzere, devamlı zikrin de sonuna kadar ulaşmak üzere, iradenizin teslimine kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki infak müessesesi Allah-u Teala tarafından özel bir müesseseyi ifade eder. Sizlere sunulan, sizleri en büyük hedeflere götüren bir manevi infak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem maddi infakın sahibi hem manevi infakın sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a mesala ala muhabbet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepimizi yaratmaktan sadece bir tek muradı var. Kainatta en çok sevdiği, en üstün varlık olarak yarattığı, mahluk olarak yarattığı insanın, yani bizlerin sadece mutlu olmasını ister. Hedefi budur. Bütün Kur'an, ondan evvel indirilen İncil, ondan evvel indirilen Tevrat, ondan evvel bütün peygamberler indirilen bütün şeriat kitapları, ki hepsi aynı şeriatı muhtevasını alır. Hepsi aynı hedefe yöneliktir. Hepsi insanın mutluluğu istikametinde bir öğütler dizisidir. Allah bizden ne ister? Mutlu olmamızı ister. Allah bizi niçin yaratmıştır? Mutlu olmamız için yaratmıştır. Bütün göstergeler 12'den vuruyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah biz insanları yaratmış mutlu olalım diye. Huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı geçirelim, tamamlayalım. Sonra da kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuza kadar mutluluğu yaşayalım. Ne diyordu Yunus? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene ver gir, hani. Bana seni gerek, seni diyor. Sonra mı? Sonra Yunus Allah'a ulaştı. Sadece ruhunu değil, daha sonra veçini, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etti. Ve mekanda Allah-u Teala ona taht ihsan etti. Ve büyük manevi imkanlar verdi Yunus'a. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor Yunus. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey Allah-u Teala tarafından belli bir hedefe yönelik olarak yaratılmış. Bu hedefe dikkatle bakın. Bu hedef bizlere bir şeyler söylüyor. Allah'ın öğüdünü ulaştırıyor. Öğüt, mutlu olun öğüdüdür. Kur'an'ın her zerresi insanın mutluluğu için bir işarettir, bir kilometre taşıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bütün ayetler buna göre dizayn edilmiştir. Her biri bütünün bir mozaiğidir, bir parçasıdır. Bütünleştiğiniz zaman da onlara gruplar olarak baktığınız zaman da aynı sonucu görürsünüz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse bir sonsuz hayat var. Ölümden sonra, kıyametten sonra yaşayacağınız bir sonsuz hayat.
Bu sonsuz hayatı cennette geçirmenizi Allah Teala istiyor. Emirlerini ona göre vermiş. Hani bir takım insanlar var. Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine nasip olmuş. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Bu imkansız. Böyle düşünün insanlara deyin ki ey benim aziz kardeşim deyin. Yanılıyorsun. Evvela sahabe hakkında yanılıyorsun. Sahabenin 10 tanesine değil, hepsine Allah Teala cenneti nasip kıldı. Ashab suresinin Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet saadetinin sahibi oldu. Öyleyse sahabe kimdir? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. O tabi olanlar, onların hepsi felaha erdiler. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp yüzümüzdeki basiretle Allah'a bakıp Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların yolu diyor. Hepimiz diyor Allah'a çağırıyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuştu. Hamdolsun ki bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Bütün İslam alemi sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu, biat ettiğini kesinlikle kabul ediyor. Öyleyse birçoklarının ifade ettiği gibi sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onu görenler değildir. Görenlerin içindeki ona tabi olan kesimdir. Âl-i İmrân 20'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Şimdi böyle bir dizaynda mutluluk adı verilen bir müessese var. Cennet mutluluğu veya dünya mutluluğu. Her ikisi de mutluluk. Cennet mutluluğu hemen elde edilebilen, inanılmaz derecede kolay elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilen bir olgudur. Sonsuz bir hayat içerir. Belki milyarlarca seneden oluşan bir sonsuz hayat. Bizim düşünme standartlarımızın ötesinde bir zaman parçasını içerir.
Ve Allah-u Teala'nın dizaynındaki ikinci mutluluk dünya mutluluğudur. Dünya mutluluğu ise başka bir cepheden bize ulaşır. Bu dünyada yaşanır ama üst noktalarına çıkmak bir dik yokuşu tırmanmayı gerektirir. Yani elde edilmesi son noktaya kadar gidecekseniz uzun zaman alır. Belki bütün ömrünüzü kapsar. Ama bu dünyada yaşanır. Hayattayken yaşanır. Öyleyse hasbelkader dünya adı verilen bu gezegende doğdunuz. Bunun gibi yüzlerce gezegende, belki binlerce gezegende hayat var. Bu gezegende doğdunuz. Buradaki hayata intibak etmek üzere gönderildiniz. Ve burada mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Mutluluk çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Çoğunun mutsuz olduğunu göreceksiniz. Neden mutsuz bu insanlar? Allah'ın kendilerine verdiği reçeteyi tatbik etmedikleri için. Öyleyse evvela cennet mutluluğuna bakıyoruz. Bütün sahabe cennet mutluluğunun sahibi olmuş. Hepsi felaha ermişler. Bütün sahabe dünya mutluluğunun da en üst boyutuna sahip oldular. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler.

Eso. Teslimler boyunca dünya mutlulukları arttı, arttı, arttı. Öyleyse onlar Kur'an'dan kâm aldılar. Kur'an onların temel kılavuzuydu. Başta kendisine Kur'an inen, kalbine Kur'an yazılan, kalbindeki Kur'an'ı okuyan, onu A'dan Z'ye bütünüyle hayatına tatbik eden, sahabenin de hayatına tatbik eden bir Nebi Resul söz konusuydu. Ve onlar cennet saadetini ardın cennetlerinde geçirecek olanlardır. En üst kat cennetlerde geçirecek olanlardır. Onlar dünya saadetini en üst boyutta yaşamışlardır. Yaşadıkları devre Allah-u Teala asr-ı saadet buyuruyor. Onlar saadet devrini yaşadılar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadetini istiyorsanız daha kolay bir şey olamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizden size güçlük çıkarmaz. Sizin güçlük çekmenizi istemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve vücuda getirdiklerinin sadece bu olduğunu, yani insanlara inanılmaz derecede Allah'ın cennetine girmek için kolaylık sağladığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demedin, demeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi üçüncü kat cennetime almak için yeterlidir ve sizi Allah'ın evliyası yapmam için yeterlidir. Dünya saadetinin de yarısını kazanmanız için yeterlidir. Sadece bir tek dileğiniz. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar." Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennet saadeti sizindir. Ama bunu kıyametten sonra yaşayacaksınız. Öyle bir standart ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete girmek istiyorsanız bir dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Olay bitmiştir. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Peki, dilediniz ama ibadet falan yapamadınız ve arkasından birkaç gün üstünde öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi hayatınızın en önemli olayı sayar. Bunun mutlaka bütün insanlar tarafından gerçekleştirilmesini diler. İşte bu düzen içerisinde varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn ki sadece bir dilek. O dileğin sahibisiniz, cennetinde sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yaşıyor. O zaman Allah Teala ona birçok imkan sağlayacaktır.
onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişinin hayatı müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir hayatı varsa, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Böylece kişi Allah'ın evliyası olur. Böylece kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları %50'den daha fazla yerleşir. Ve bu dizayn nefsinin kalbine bunları yerleştirme müessesesi son derece basit bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse o kişinin Allah'ın güzelliklerine ulaşabilmesi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla yerleşmesini Allah tahakkuk ettirecektir. Ve de böyle bir dizaynda kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığında dünya saadetinin de %50'den daha ötesine o kişi ulaşmıştır. Bizi dünya saadetinden men eden şey nedir? İblisin tesiri, nefsimizin afetlerine tesiri ve Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın bize telkin ettiği yanlışları işleyerek devamlı huzursuz olmamızı temin etmektir. İblis bu istikamette bir faaliyetin sahibi ve sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman nefsimizin afetlerinde azalma başlarsa şeytanın hakimiyet alanında nefsimizin afetlerindeki azalmaya paralel olarak azalır, azalır, azalır. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye verdiği söz, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadardır. O noktadan itibaren Allah'ın sözü tamamlanmıştır. Allah bundan sonrası için bir söz vermemiştir kimseye. O kişi Allah'a tevekkül edebilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yani kişi şöyle düşünebilirse, ben Allah'a ulaşmayı diledim.

Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişidir. Sevgili kardeşlerim, küfürden kurtulmak ister misiniz? Şirkten kurtulmak ister misiniz? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ister misiniz? Dalaletten kurtulmak ister misiniz? İstiyorsanız bu reçetelerin müşterek ilacı bir tek ilaçtır. Tek bir ilaç. Bu reçetelerin müşterek ilacı tek bir ilaçtır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün belalardan sizi kurtaracak olan şey işte odur. Münib kelimesi, ilave kelimesi, yunib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten gelir. Yönelmek, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma safhası geçirirsiniz. 21. basamakta Allah'a ulaşırsınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur ruhunuz. Bu noktaya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Yani bütün insanlar dünya saadetinin en az yarısını bir hediye olarak, bir nimet olarak Allah'tan almak için Allah Teala onları hak sahibi görmüştür. Onların yapmaları lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar dileyeceklerdir. Geri kalanını Allah halledecektir. Allah o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracak ve onu Allah'ın evliyası yapacaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Afetler başlangıçta nefsin kalbinin %100'ünü kaplarken kişi o noktaya ulaştığı zaman afetlerin kapladığı alan %49'a düşecektir. Kişi Allah'a ulaştıktan sonra zikrettikçe, fizik vücudunu teslim edene kadar nefsinin kalbindeki nurlar %81'e kadar yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zamansa %100 nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla dolacak ve kişi fazilet ehli olacaktır. Kimdir faziletli insan, erdemli insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizleyebilmiş olan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi seviyor. Sevmediği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru insanlar Allah karşısında sıradadırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, o bizleri seviyor, çok seviyor. Eğer Allah'a yönelmişseniz, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz,

Çok sevilenlerin arasındasınız. Kurtuluşa, felaha imza atmış kişisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Mutlak cennet saadeti eşittir. Dünya saadetinin yarısından fazlası. Öyleyse ne demek istiyoruz? Dünya saadetinin yarısından fazlası demekle. Şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir? Bir düşünelim bakalım. Mutluluk bir insanın iç dünyasında yaşanır, dış dünyasında yaşanır, Allah ile olan ilişkilerinde yaşanır. Yani bir insanın mutlu olabilmesi için üç ayrı alemde birden mutluluğu yaşaması şarttır. Yoksa o kişi mutlu değildir. O kişi hem iç dünyasında mutlu olacaktır, dünya mutluluğunu yaşayabilen kişi, hem dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlu olacaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Üçüncü mutluluğun, dünya mutluluğunun üçüncü şartı ise mutluluğun kesintisiz bir vetire olmasıdır. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar mutsuz. İnsanlar iç dünyalarında mutsuz. Neden mutsuz? İç dünyanızda nefsiniz var. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz. Ve bu nefsiniz devamlı ruhunuzla kavga halindedir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri mutlaka o emre karşı çıkarlar. Allah neyi yasak etmişse ruhunuzun afetleri mutlaka onu yapmak isterler. Şeytan ne ister? Aynı şeyi ister. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamanızı ister şeytan. Nefsinizin afetleri de aynen öyledir. Allah neyi yasak ettiyse şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Nefsinizin afetleri de mutlaka yapmayı isterler. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine söz geçirmek için bir gayrete girmesi falan gerekmiyor. Nefsinizin afetleri zaten şeytan ne isterse onlar için biçilmiş kaftan. Nefsinizin afetleri asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Şeytan da sizin Allah'ın emirlerini asla yerine getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Şeytan da sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Öyleyse şeytan ve nefsinizin afetleri aynı paraleldedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden huzursuzsunuz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu ve şeytan devamlı nefsinize onların istediği şeyleri yapmayı öğütlüyor. Onlar da zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlar. Emrettiklerini ise yapmamak. Öyleyse nefsinizde afetler olduğu sürece şeytanın emrinde bir nefs var. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediğiniz zaman Allah size azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Allah'ın emrettiklerini
yapmadığınız zaman da aynı şey gerçekleşir. Gene azap alırsınız, gene huzursuz olursunuz. Öyleyse huzursuzluğunuzun, mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar iç dünyalarında bunun için mutsuzlar. Şeytan iç dünyanızda sizin düşüncenizi manalandıran iç sesinizi taklit ederek kendi düşünceniz zannettirdiği bir seri teklifi size ulaştırır. Bunlar Allah'ın emirlerini yapmamak istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri işlemek istikametindedir. Ve öylesine kurnazca taklit eder ki siz onu kendi düşünceniz zannedersiniz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlersiniz. Emrettiklerinde yapmazsınız. Her ikisinde de Allah Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olabilmek için ne yapmanız lazım? Şeytanın hakimiyet alanında olan nefsinizin afetlerinden kurtulmanız lazım. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi bu afetlerden zikir adı verilen bir müesseseyle, Allah'ın bir şifresiyle kurtulur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde yapılması lazım gelen şey nefsinizin afetlerinden kurtulma. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefslerinden, afetlerinden kurtulması için iç dünyasında gerekli şartları hazırlar. Kalp şartlarını hazırlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi manasına gelir. Bu temizlenme ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazmadıkça hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça o kişinin kalbine Allah'ın nurları giremez. Kişi zikir yapsa bile Allah-u Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını göndermedikçe o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse her bir şart Allah'a ait. Bu sebeple Allah Teala Allah nefs tezkiyesini sağlayandır. Allah sizde bu sistemleri oluşturmadıkça nefs tezkiyesi yapmanız mümkün
değildir. Şimdi bu bapta sevgili kardeşlerim, sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah derhal rahim asmasıyla tecelliye girer. Gözlerinizdeki hicab-ı mestur altı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı kaldırır. Kalbinizin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Sizi böylece mümin hüviyetine getirir. Kalbinizin içindeki idraki önleyen ekinleti alır, idraki sağlayan ihbatı oraya getirir ve muhbit olursunuz. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, oradan kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ve huşu sahibi olursunuz. Allah irşat makamını gösterir. Ona ulaşıp tabi olursunuz. Tabi olmamanız mümkün değildir. Çünkü Allah Teala size mürşidinizi gösterdiği zaman kalbinize onun sevgisini koymuştur. Mürşidinizi seversiniz.

Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda ard arda getirdiği bu işlemlerle nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi zikir adı verilen bir anahtarla mümkündür. Zikir, Allah-u Teala'nın emri gereğince Allah'ın isminin tekrarıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vesbir ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Rabbinin ismi Allah. Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki sadece Allah kelimesi mi zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in verdiği anahtar bu. Belki eski devirlerde Allah-u Teala insanlara başka şifreler kullandırmıştır. Biz o şifreleri bilmeyiz. Ama bildiğimiz kesin bir şifre var. Allah'ın şifresi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbinin ismiyle zikret diyor. Ve zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Öyleyse o ibadeti o tarzda gerçekleştirelim Allah kelimesiyle. Ne olur? Allah kelimesini tekrar ettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister İçinizdeki sesle gene Allah ismini söyleyerek ister nefsinizin kalbindeki atışla nabzınızı tutacaksınız. Her çift atışında dilinizi dahi kımıldatmadan kalbinizin sesiyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz.

Halise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bunları öğretti bizlere. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesinin tekrarıyla Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Göğsünüzden Allah'ın o yardığı, göğsünüzü şer ettiği noktadan kalbinize ulaşır. Rahmetle farz isimli nur 12. basamakta, rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur 15. 14. basamakta. Ne olur? Siz zikrettiğiniz sürece Allah'ın katından gelen bu nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinde hareketli hale gelmiş olan kalbinizin mührünün üzerine baskı yaparak o mührü zülmani kapıya kadar, kalbinizin alt boyutunda bulunan zülmani kapıya kadar sürerler, iterler. Zülmani kapı kapanır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi önlenmiştir. Neyle? Rabbani kapının üzerindeki mührün aşağı inmesiyle, yani Rabbani kapı açılmıştır. Oradan nefsinizin kalbine Allah'ın nurları dolmaya başlar. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Ve doldurdukları bütün noktalardaki karanlıklar kapı dışarı edilir. Hiç karanlık kalmaz nefsinizin kalbinde zikir boyunca. Ve nefsinizin kalbine Allah Teala'nın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O manyetik alan Allah'ın katından gelen nurları kendisine çeker. Fazılları, rahmet, faz ve salavattan sadece fazılları kendisine çeker. Ve etrafında manyetik alan, iki manyetik alan birbirinizde olduğu için fazılları çeker ve kendisine yapıştırır. Böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Toplanan fazıllar iman kelimesine yapıştığı için iman kelimesi de çekim gücünü hep koruduğu için, hiçbir zaman onları bırakmayacağı için zikir bittikten sonra mührün üzerindeki baskı kalkacaktır. Neden? Rahmetle faz, rahmetle salavat artık oraya ulaşmayacaktır. Zikir bitmiştir. Bu baskı kalkınca mühür tekrar yükselecek. Rabbani kapının üzerinde yerini alacaktır. Ve nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk edecektir. Çünkü zülmani kapı açılmıştır. Oradan içeri hücum eden karanlıklar nefsin kalbini tekrar işgal edeceklerdir. Ama bir kısmını işgal edemeyeceklerdir. Neresini? Fazılların iman kelimesinin etrafında toplandığını söylemiştik. O toplanan ve iman kelimesine yapışan fazılları oradan atmaları mümkün değildir. Onlar sımsıkı
iman kelimesine yapışmışlardır. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 artacaktır. Arttıkça her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru başlattığı seyri sülükünü devam ettirecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaksınız. Seyri sülük. Ruhunuz Allah'a doğru yükselecek. İlk %7 nur birikimine ulaştığınız zaman ruhunuz birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde yedinci gök katına kadar ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır yedinci gök katında yedi tane alem geçerek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası 22. basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır.

Öyleyse Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. 22. basamağa kadar. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendine ait olan kesimi gerçekleştirdi. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. Kalbinize rahmet ulaştığı zaman %2 rahmet birikimi, onun ötesinde 7 defa %7 nur birikimi, fazla birikimi gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaştı. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Ve Allah'ın bütün insanlara vermiş olduğu söz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanı ben mutlaka kendime ulaştırırım sözü gerçekleşti. Neyle gerçekleşti? Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Yani artık nefsinizin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emrettiklerini de işlemek istemiyor. Yani yaklaşık 250 isyan var. Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu. Ama 200'de 150 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen bir grup var. Ruhunuzun %100'ü birinci %100, ikinci %100'ün %51'i daha Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Nefsinizin kalbinde %51. Sadece nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyor. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istiyor. Aslında mutluluğunuz %75 olmalı. Ama olmuyor. Çünkü şeytan hepinizle meşgul. Hepinizin devamlı mutsuz olması için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı içinde bir şeyler görüyoruz. Mutluluk. %75 mutlu olması lazım gelen bu kişi %75 mutlu olamıyor. Şeytan devamlı o kişiyle meşgul olduğu için ve kendi sesi zannettiği bir sesle devamlı o kişiye telkinlerde bulunduğu için o kişiyi bir kısım konularda yanlışlara mutlaka götürecektir. Ama ne yapsa o kişinin dünya saadetinin %50'nin altına düşmesine medar olamaz. Öyleyse %75 olmasa da %50'nin ötesinde bir dünya saadeti biliyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş 3-4 aylık bir zaman parçasında bu noktaya mutlaka ulaşırsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın evliyası oldunuz. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de %50'den daha fazla mutlu bir insansınız. Sonra
Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide, yeni bir ruhunuzu vücuda getirip sizin ruhunuz Allah Teala'ya ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra züht sahibi olacaksınız. Sonra da nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşınca fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki bu noktadan daha öteye geçebilir misiniz? Evet, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman nefsinizin kalbindeki her şey en güzele ulaşmış olacak. Öyleyse neden insanlar iç dünyalarında huzursuzdur? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı kavga ettiği, kavga var olduğu için. Devamlı suç işledikleri için, Allah Teala devamlı onlara azap ettiği için. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki kavga sıfıra inmiştir. Çünkü nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş, sulh ve sükûne ulaşmış bir insandır. Dünya mutluluğunun bütünlüğünü yaşar. Bu kadar mı? Hayır. O kişi dış aleminde de mutlak bir saadeti yaşar. Baştan neden yaşamıyordu? Başka insanların kalbini kırıyordu. Arkadan kişi üzüntü duyuyordu başkasının kalbini kırdığı için. Arkadan kendisine zulmettiği kişi ondan intikam alıyordu. Yeniden üzülüyordu kişi. O da intikam almak istiyordu. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz oluyordu. Alaması stres sebebiyle huzursuz oluyordu. Ama hep huzursuz oluyordu. Ama şimdi dış aleminde hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimseyle kavgalı değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Kişi dış aleminde de mutlu. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimse kendisine intikam almıyor. Stres hiçbir zaman oluşmamış. Kişi dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerine geliyoruz. Başlangıçta neden kişi huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah da ona azap ediyor. Yasak ettiği fiilleri işliyor, gene azaba muhatap oluyor. Ama burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, hep Allah'ın kendi kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, işlemediği için Allah'ın kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. İşte bu da sizin dünya saadetiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin %100'üne ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın rızasına dikkatle bakın. Orada ne görüyorsunuz? Mutluluk görüyorsunuz. Allah hepinizin mutlu olmasını ister ve sizi mutlaka o mutluluğa ulaştırmak ister. Mutluluğunuza mani olan ne başka insanlardır, ne Allah'tır. Mutluluğunuza mani olan sadece şeytanın hegemonyası altında bulunan sizsiniz, bizatihi siz. Şeytanın sizi kandırdığının farkına bile varmadan bir hayat geçirirsiniz. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve hep mutsuz bir insan olarak yaşarsınız.
Böylece kendinize yazık edersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve reddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın inşallah bir güzelliğini yaşamak üzere, onun ülkesinde olmak üzere, Allah'ın ruhumuzun ve Allah'tan bahsettiğimiz sürece işlediğimiz hayrın üçgeni içinde bir mutluluğu yaşamak üzere. Konumuz vahdet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Affedersiniz, vahdet dedim, yanlış söyledim. Konumuz tevhid. Allah'ın tekliği. Sevgili öğrenciler, Allah Teala diyor ki La ilahe illa hu. Huve. Başka bir ilah yoktur. Sadece tek bir ilah vardır. O Allah'tır. Eğer diyor Allah Teala başka ilahlar olsaydı göklerde birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Ve aralarında her zaman anlaşmazlık olurdu diyor. Bir kısmı bir kısmına galip gelirdi diyor. Bir kargaşa oluşurdu diyor. Ama Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah Teala. İşte Allah'ı düşündüğünüz zaman aklınıza ilk gelen mefhum zaman. Acaba Allah Teala ne zamandan beri var? Ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Olmadığı hiçbir devre yok. Ne kadar geleceğe doğru giderseniz gidin, Allah Teala gene var olacak. Zaman başlamadan evvel de Allah vardı. Zaman sıfırlandığı zamanda, geriye döndüğü zamanda, bittiği zamanda Allah gene var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah'ın varlığı dizaynı içerisinde Allah'ın tekliğini dikkate alıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah ve sadece tek bir tane Allah var. Ve orada, göklerde bir Allah var ve göklerde. Buyuruyor ki, altı yönde üç asıl, üç de zıttı olmak üzere altı alem yarattı. Altı yönde kainatları yarattı. Altı yönde üç asıl, üç zıt olmak üzere altı alem yarattı ve sonra arşa istiva etti diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala nerededir? Arştadır. Yokluktadır. Allah'ın kürsisi, Allah'ın var olmakta devam ettiği yer, istiva ettiği, ulaştığı arştır. Şu kainatlar dizisi içerisinde bir hususu dikkate alalım. Allah kainatı yaratmadan da vardı. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, evvelce gökler ve yer bir idi, bir aradaydı, beraberdi diyor Allah Teala. Sonra diyor, biz onu fethettik, patlattık, mekanlarından kopardık ve dağıttık diyor Allah Teala. Ve mekanlarından koparılan, dağıtılan bir kainat, bir tek noktadan bütün partiküllerin birden ayrılması, kainatı enerjinin maddeye dönüşerek vücuda getirmesi. Kainat yokken Allah-u Teala neredeydi? Oradaydı, yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Allah'ın var olmak için, yaşamak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Tek bir Allah vardır, ilahlar yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Evvela vahdet akidesine dört elle sımsıkı bağlanacağız. Sadece tek bir Allah var. Hiçbir zaman ikinci bir Allah olmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Allah zamandan evvel de vardı. İşte Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kainatı nasıl vücuda getirdiğini söylüyor. Bir noktada bulunan bir kainatı Allah-u Teala dağıtıyor, kainatı oluşturuyor. Ve zaman başlıyor. Allah-u Teala'nın yaratma işlemiyle beraber kainatı altı yönde oluşturması işlemiyle beraber zaman başlıyor. İşte o bir tek noktada bulunan, bütün kainatı oluşturan o nötrinoların, enerji partiküllerinin
vücuda getirecekleri gezegene doğru yola çıkıp oraya ulaşmaları, belki bir saniyeden daha kısa bir patlama sonucunda sonsuz hızda hareketleri söz konusu ve vardıkları yerde enerjinin maddeye dönüşmesi söz konusu. İşte yola çıkan bütün bu nötrinoların maddeyi oluşturması kainatın oluşturuyor. Zahiri alem, insanların yaşadığı bu alem, gayb alemi cinlerin yaşadığı alem, emr alemi Allah'a doğru yukarıya doğru yükselen yedi kattan oluşan yedi gökler katı. Yedi tane gökleri ihtiva eden, Allah'a ulaşan kesim. Ve bunun her birinin zıttı da söz konusu. Ve böylece üç asıl, üç tane zıt, altı tane alem oluşturuyor Allah-u Teala. Bu sistemler, gezegenleri oluşturduktan sonra ayrılma muamelesi bitmiş, tamamlanmış. O zaman zamanın durması lazım. Hayır, durmuyor. Allah-u Teala o gezegenlere hareket enerjisi veriyor, kinetik enerji veriyor. Ve gezegenler birbirinden ayrılarak aynı hüviyet içerisinde, aynı armoni içerisinde bir insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın değişmesi oluşmadan kainat büyüyor. Yani zaman devam ediyor. Bu hareketle zamanı yaratan Allah'tır. Zamanı sıfıra indirecek olan gene Allah'tır. İşte ne zaman kıyamet kopacak? Kıyametin kopması için bir sebep halk etmesi lazım Allah-u Teala'nın. O bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bir gün sona erecek. Artık bir enerji gezegenleri birbirinden ayırıp, yıldızları birbirinden ayırıp kainatı büyütemeyecek. Çünkü onlara Allah-u Teala'nın verdiği enerji tayin ettiği zamanın sonunda bitecek. Biterse ne olur? Biterse zaman durur. Hareket durur. Dikkat edin ki bütün kainatı ayakta tutan sistemler hünnes ve künnes kanunlarına göre yaratılmıştır. Yani mutlaka merkezde bir merkezi çekim gücü hünnes ve onun çevresinde cevelan eden hareket halinde olan eliptik bir yörünge üzerinde onun etrafında devamlı dolaşan künnes. Bu iki sistem hızı ifade ediyor. Bu iki sistem manyetik alanları, gravitasyonu ifade ediyor. Manyetik alanları değil, gravitasyonu ifade ediyor. Makro alemde manyetik alanları ifade ediyor, mikro alemde. Yaratansa hep Allah. Ve tek bir Allah söz konusu. Kıyamet günü ne olacak? Allah'ın verdiği kinetik enerji bittiği için kıyamet kopacak. Her şeyin bir sonu olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki her şey fani olacaktır. Herkes ve her şey fani olacaktır. Sadece senin
Zülcelali vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse kıyamete kadar genetik enerji sebebiyle büyümeye devam eden kainat, enerji bittiği zaman büyümesini durduracak. Büyüme durduğu zaman bütün sistemlerin alt üst olması söz konusu. Çünkü hepsi o hızın içerisinde dengedeydiler. İtiş enerjisi bitince hareket devam edemeyecek. Ve o anda kendisine olan enerji biraz daha devam edecek büyütmeye, ama arkadan yeni enerji, kinetik enerji gelip itmediği için gezegenler artık büyüyemeyecek. Birbirinden ayrılamayacak. Bunun neticesi durmaktır. Ama durdukları zaman da gravitasyon etkisini gösterir. O zaman yörüngelerdeki bütün hareketler alt üst olacaktır. Bütün yörünge sistemlerinde ağırlık, hız ve merkezden uzaklık bileşkesi üzerinden belli bir uzaklıkta, o uzaklığa göre belli bir hızla, belli bir ağırlıkta dönmekte olan, güneş etrafında dönmekte olan bütün gezegenlerde hareket halinde olan bir sistemin durması sebebiyle vücut bulacak olan karşı kuvvet sebebiyle bir denge bozulması söz konusu olacak. Bütün yörüngelerdeki sistemler bu denge bozulması sebebiyle üç ayrı unsurun ağırlık, hız ve merkezden uzaklık bileşkesinin hareket halinde olan bir sistemin durması sebebiyle devam edecek olan bağımlı unsurların dengelerinin hepsinin birden bozulması söz konusu. Bu neyi ifade eder? Bu dünyanın yörüngesinde olan ayın dünyaya düşmesini, dünyanın güneşe düşmesini ifade eder gravitasyon sebebiyle. Ve bütün güneşin etrafındaki gezegenlerin hepsi güneşe yapışacaklardır. Güneş sistemleri bunu tamamladıkları zaman bitecek midir her şey? Hayır, bitmeyecektir. Bu sefer de güneş sistemlerinin küçükleri büyüklerine düşecektir. Ulaşacaktır demek belki de daha doğru olur. Böylece Allah-u Teala güneşle dünya birleştiği zaman diyor, dünyayla ay birleştiği zaman diyor. Bu birleşme kıyamet günü gerçekleşecektir. Birleşme küçülmeyi, yani aynı noktaya geri dönüşü ifade eder. Öyleyse geçmişten geleceğe doğru akan zaman kıyamet günü sona erecek, duracak ve kıyamet günü gelecekten geçmişe akan bir zaman birinci defa Sura-i Fürlüş'te ortaya çıkacaktır. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam etmeyecek, gelecekten geçmişe dönecektir. Cennet ve cehennem hariç olmak üzere bütün kainat küçülecek, küçülecek, küçülecek ve o bir tek noktada toplanacaktır. Ama zaman geçmişten, affedersiniz, gelecekten geçmişe doğru akarken zamanın ulaştığı noktada hayatta olan bütün insanlar ulaşmadan evvel ölürken
o gün hayatta olacaklardır. Böylece ilk insandan son insana kadar herkes yeniden hayat bulmuş olacaktır zaman geriye doğru döndüğünde. Ve herkesin hayat filmlerinde kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler net olarak mevcut olduğu için kazandıkları dereceleri fazla olanların hayat filmleri 7. gök katında illiğine yerleştiriliyor. Günahların sevaplarından fazla olan fücarın kader yüceleri ise, rakamlı kitapları, hayat filmleri ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicine yerleştiriliyor. Ve zaman geriye doğru gidiyor. Cennet ve cehennem müstesna, bütün kainat o bir tek noktaya geri dönüyor. Nokta tamamlandığı zaman, zaman bitmiştir. Zaman, bu alemlerde yaşayan insanlara göre geçerli olan bir şeydir. Ama cennet ve cehennem hayatı devam edecektir. Öyleyse cennet ve cehennemin de göklerinin çatladığı bir sonsuz devreden sonra göklerinin çatladığı bir noktaya ulaşılacaktır. Cennet ve cehennem de insanlar içindeki insanlar ölmeden enerjiye çevrilmek yoluyla hem cennet hem cehennem hem de insanlar enerjiye çevrilecek ve neticede Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Netice mi? Neticede sadece Allah'ın zatı baki kalacaktır. Bir mekana ihtiyaç göstermeyen Allah-u Teala gene mekansızlıkta bulunacaktır. O tek bir Allah'tır. Başka bir ilah hiç mevcut olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Allah Teala bir tek din yaratmıştır. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Arapça adıyla İslam dinidir. Ama Hazreti Adem'den ilk insan ve ilk peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son insan değil ama son peygamber. Ona kadar geçen bütün zaman parçalarını ihata eden bütün zaman devrelerinde sadece bir tek din var oldu. O din Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in lisanıyla

hani fıtratıyla yaratmıştır. Yani sen de hani fıtratıyla yaratıldın, bütün insanlar da hani fıtratıyla yaratıldı. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldı buyuruyor Allah-u Teala. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle. İşte bu din kayyum olan dindir diyor Allah-u Teala. Ezelden ebede ulaşacak olan dindir. Hiçbir değişikliğe tabi olunmayacak, tabi olmayacak dindir. Hep kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan dindir. Ayakta kalacak olan, hayatta kalacak olan, ezelden ebede ulaşacak olan dindir diyor Allah-u Teala Hanif dini için. Ve Allah'ın yaratmasında, halk etmesinde tebdil göremezsin. La tebdile li halkullahi diyor Allah Teala. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin. Sadece bir tek din yaratmıştır. Ne de insanları yaratmasında değişiklik görebilirsin. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 30. ayet-i kerimesi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Müşriklerden olmaktan da böylece kurtul diyor Allah Teala. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh'un dini. Ondan evvelki peygamberlerin dini. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Hepsi aynı din. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki dini kıyamda tutun diye, hayatta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle senin için de şeriat kıldık. Dini kıyamda tutun diye, kaim olan din olarak devam ettirin diye. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Müşriklere onları davet ettiğin bu din ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Hanif dininin, kainatın tek dininin temel özelliği. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak, sonra fizik vücudu, sonra nefsi, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek. Hanif dini üç özellik taşır. Bir, tek Allah'a inanmak. Ne açık şirk, ne gizli şirk Hanif dinine yaklaşamaz. İkinci

birincisi tek bir cemaat oluşturmak. Yani dinde vahdet, tek bir cemaat oluşturmak, Hanif dininin, kainatın tek dininin, Arapça adıyla İslam dininin ikinci özelliği, üçüncü özelliği Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle dört teslimi gerçekleştirmek. Hanif dini yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, irşat makamına ulaşıp tabiyet ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safha, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safha, irşada ulaşmak altıncı safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha ve son safha. Bu yedi safhada dört tane teslim gerçekleşiyor. Ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Hazreti İbrahim için o Hanif'ti diyor. Tek Allah'a inanırdı diyor. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, iki türlü şirk var. Birisi açık şirk. İnsanların Allah varken ikinci bir ilah edinmeleri kendisine. Mesela putlara tapanların put yapıp da ona ibadet etmeleri. Menat, Uzza, Lut gibi

Üçüncü ismi yanlış söyledim, hatırlayamadım ne olduğunu. Bir tanesi Menat'tı. Menat'ıydı. Peygamber Efendimiz zamanında putlara tapanların taptığı putlardan bir tanesi Menat'tı. Bir başkası Uzza'ydı. Bunlar açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hanif olarak benim toplumumdan diyor, benim ümmetimden açık şirk artık sadır olmaz. O olay bitmiştir diyor. Ama diyor gizli şirk her zaman vardır. Ondan korkarım. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi gizli şirktedir. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir ve şirkten kurtulabilir. Ayet-i Kerime'yi demin söyledik. Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ve la tekunu minel müşrikîn. Ona yönel. Ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Yani müşrik olmaktan kurtul. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o diyor tek Allah'a inanırdı. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı diyor Allah-u Teala. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Yani Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği andan itibaren gizli şirkten kurtulmuş. Açık şirke gelince o onun için hiçbir zaman bir problem olmamış. Çünkü putların insanların eliyle yaptığı nesneler olduğunu biliyor. Ve vahdet fikrinin temelini oluşturan Hazreti İbrahim putlara bir oyun oynamaya kesin kararlı. Ve bir gece dalıyor putların bulunduğu o kocaman salona ve bütün putları kırıyor. Ama bir tane en büyüklerini bırakıyor. Ondan sonra da yan kapıdan çıkıyor. Hemen yakalıyorlar Hazreti İbrahim'i. Diyorlar ki sen buralarda gezerken yoruldun. Zaten putlara bir şeyler yapacağını sağa sola söylemişsin. Mutlaka sen yapmışsındır bunu. Bu putları sen nasıl bizim putlarımızı, tanrılarımızı kırarsın? Hazreti İbrahim de diyor ki hayır diyor ben yapmadım. Yapsa yapsa diyor bu yapmıştır diyor. O kocaman putu gösteriyor. Onlar da diyorlar ki hiç diyorlar o taş parçası diyorlar. Kırabilir mi onları diyorlar. Öyle şey olur mu? Hazreti İbrahim de fırsata bulmuş. Bakın diyor bir putu bile kıramayacak olan bir taş parçasına siz diyor tapıyorsunuz. Asıl diyor utanç duymanız lazım gelen şey. İşte bu. Hazreti İbrahim'e fena halde bozuluyorlar. Sonra da onu ateşin içine atmaya karar veriyorlar. Hazreti İbrahim'in umurunda biri değil. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ateşi söndüreyim diyor. Seni buradan alıp kaçırayım diyor. Hazreti İbrahim diyor ki Rabbim diyor benim hangi durumda olduğumu en iyi bilendir. Ve mancınıkla Hazreti İbrahim'i atacaklar. Dağ gibi odun yığmışlar, yakmışlar. Kocaman bir ateş tarlası olmuş ortalık. O ateşin içine Hazreti İbrahim'i mancınıkla atacaklar ve atıyorlar. Ama Hazreti İbrahim oraya inmeden evvel Allah o ateşi
su haline getiriyor. Ateşin olduğu bütün o alanı su haline getiriyor. Bir havuz oluşturuyor orada. Ve bütün odunları da, sular gelince odunlar sönmüş tabii, o odunları da yok etmiş, balık yapmış. Urfa'daki o camide, caminin önündeki suda hala o balıkların yüzdüğünü göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Nasıl bir olgu bu? Hanif dini, Hanif dini Hazreti Adem'den beri var olan, hiçbir değişiklik göstermeyen Allah'ın tek dini. Ve bu tek dinin esası, tek bir Allah'ın varlığına inanmak. Öyleyse gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Allah Teala gizli şirki anlatıyor. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzere, ilim üzere, onların faydasız ilimleri üzere dalalete bıraktı. Onların basar isimli görme hastalarının üzerine Allah dışavet adlı bir perde koydu diyor Allah-u Teala. Sonra diyor onların işitme hastaları mühürlüdür diyor. İşitme hastalarını mühürledi Allah. Sonra diyor onların kalpleri de mühürlü diyor. Üç hasta. Görme hastası, basar, üzeri gışavet tatlı bir perdeyle örtülü, bir başka ifadeyle mühürlü. Başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala onların basar hastasını mühürleriz diyor. İşitme hastası, semi hastası mühürlü ve kalp, yani kalpteki idrak hastası, fıkıh hastası o da mühürlü. Kalbin kendisi mühürlü. Tabiatıyla içinde küfür kelimesi yazıyor. Tabiatıyla içinde, kalbin içinde ekinnet var. Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ne diyor Allah-u Teala burada? Burada Allah-u Teala gizli şirki açıklıyor bize. Tek Allah fikrinin insanlar, mesela Hristiyanlar, üç Allah'ın varlığına inanıyorlar. Hepsi değil. Ne yazık ki büyük kısmı buna inanıyorlar. Tabii onların bileceği şey, inanmak veya inanmamak, onların isteğine kalmış bir şey. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tek Allah'ı net ve açık bir şekilde söylüyor. Ve bizim bugüne kadar yaptığımız araştırmalar, İncil'de de
Tevrat'ta da birden fazla Allah'ın varlığına dair hiçbir işaretin mevcut olmadığını gösteriyor. Öyleyse Vahdet müessesesine bakıyoruz. İnsanların tek bir toplum oluşturması. Toplumun vahdeti. Tek bir toplum oluşturmak. Allah'ın yolundaki tek toplum. Sonra tevhid akidesine bakıyoruz. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Allah tektir diyorlar. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı düşünün. Tek Allah. Sevgili kardeşlerim, acaba ne yapıyor bu hevalarına tabi olan insanlar? Allah'ın emirleri var. Allah emrini vermiş. Onu yapmıyorlar. O emrin dışında nefsleri kendilerine, nefslerinin herhangi bir afeti, Allah'ın o emrinin zıttı olan neyi emretmişse onu yapıyorlar. Onu gerçekleştiriyorlar. Peki ne yaptı şimdi bu insanlar? Bu insanlar Rab mevkiinde olan emirlerine mutlaka itaat edilmesi lazım gelen Allah'ı o olayda Rab mevkiinden indirdi. İndirdiler ve nefslerinin hevasını, afetlerini, afetlerinden A afetini veya B afetini Rablerinin yerine koydular. İkinci bir ilah oluşturdular. Emrine itaat edilecek olan ikinci bir ilah. Hevalarını kendilerine ilah edinenler diyor Allah Teala. İlah ittihaz edenler. Men ittihaze hevâhu. Öyleyse hangi olayda bir insan Rab mevkiindeki Allah'ın verdiği emri yerine getirmez de nefsinin hevasına uyarsa o zaman Allah'ı Rab mevkiinden indirmiş oluyor. Nefsinin o afetini, hangi afetine itaat ettiyse o afetini Rabbin yerine geçirmiş oluyor. Allah'ın yerine geçirmiş oluyor. Ve bir Allah varken, Allah'ın zatı varken, kendisi varken hevasını ikinci bir Rab ittihaz ediyor. Allah Teala Rum suresinin Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Yani şeytanın emirlerine itaat etmeyin. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Şeytanın adımlarına tabi olan kişi, şeytanın adımlarına tabi olmayan kişiden otomatik olarak ayrılır. Öyleyse Rum suresinin 21. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Ve kişinin bu emir muhtevası içerisinde neyi yapması gerektiği vakasıyla karşı karşıyayız.
Allah'a şirk koşmamak asıldır. Öyleyse ne olacak? Ne olması lazım? Nefsinin afetini kendisine ilah edinmeyenler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi vardır, hem dünya müjdesi vardır. Kullarımı müjdeler. Şeytana kul olmaktan iştinab etmişler, Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar da böyle olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. İşte sadece görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a kul oluyorlar. Şeytana kul olmaktan kurtuldukları için şeytana itaat etselerdi, her itaat edişlerinde şeytanı ve nefslerinin afetlerini kendilerine tanrı edineceklerdi, ilah edineceklerdi ve hep gizli şirkte olacaklardı. Yani şeytanın telkinleriyle nefslerin afetlerinin onlara yaptırdığı şeyler %100 aynıdır. Neden aynıdır? Çünkü şeytan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister sizden. Nefsiniz de zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecek hüviyette yaratmıştır nefsinizin afetlerini. Öbür taraftan da Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri Allah'ın emrettiklerini yapmamaya teşne, Allah'ın yasak ettiklerini işte işlemek istiyor. Şeytan da aynı şeyleri size yaptırmak istiyor. O zaman şeytan bunları size yaptırmakta hiçbir zaman zorluk çekmez. Bunlarla emreder. Fuhuş ve münker nefsinizin afetlerinin tüm talepleridir. Bunlarla emreder. Emrettiği sürece de nefsiniz onları mutlaka işleyecektir. İşlediği zaman ne oldunuz? Şeytanın emrini yerine getirdiniz. Allah'ı o konuda Rab mevkinden indirdiniz, ilah mevkinden indirdiniz. Nefsinizin hangi afetine şeytanın emriyle tabi olduysanız, şeytanın ve nefsinizin o afetinin emrinde oldunuz. Aslında heva ikisini birlikte ifade ediyor. İnsan ve cin şeytanlar ve nefsinizin afetleri bu tuzağı size beraberce hazırlıyorlar. Heva sadece nefsinizin afetleri değil, aynı zamanda insan ve cin şeytanların telkinlerini de içeriyor. İşte o telkinlere itaat eden herkes otomatik olarak gizli şirktedir. Allah bir ilah olarak mevcutken, tek ilah olarak mevcutken, emirleri de belliyken, o tek ilahın emrini yerine getirmiyorlar. Allah'ın emrettiği bir konuda onun emrine değil, şeytanın kendilerine telkin ettiği nefslerinin, afetlerinin talebini yerine getiriyorlar. Hevalarının gereğini yapıyorlar. Hevada şeytanın tesiri birinci faktörü ifade eder. Nefsin afetlerinin ona itaati de böylece şeytanın talebini ilah haline getirmek,
ikinci safhasını ifade eder konunun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Şirkten kurtulmanın sadece bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemedikçe şirkten kurtulamazsınız. Nefsinizin afetlerine tabi olmaktan kurtulamazsınız. Şeytanın size emretmesinden kurtulamazsınız. Ve en kötüsü şeytan bunu yaparken öyle kurnazlıkla devreye girer ki sizin iç sesinizi öyle bir taklit eder ki siz zannedersiniz ki o sizin tarafınızdan gerçekleştirildi. Yani sizin kendi talebinizle o işi yaptınız. Oysa ki onu size söyleyen sizin düşünceleriniz değil. Onu size söyleyen iblis. İşte Allah'ı hep tek Allah olarak düşüneceksiniz. Hanif dini bu sebeple kainattaki tek dindir. Mutlaka tek Allah fikrini ihtiva eder. Şirke asla geçit yoktur. Mutlaka tek bir cemaat, tek bir toplum, Allah'ın yolunda olanların vücuda getirdiği tek bir toplum. Peki bugün durum ne dünya üzerinde? Bütün dinlerin içinde mutlaka toplum üçe ayrılmıştır. Bir tanesi dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde gerçekten yaşayan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka bunu gerçekleştiren insanlar, bunların toplumdaki oranı her zaman %10'dan çok daha aşağıdadır. İkinci grup dinlerini hiç yaşamayanlar. Üçüncü grup dinlerini yaşadıklarını zanneden ama gizli şirkte olanlar. Yani dinin hükümlerini Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki hükümlerini tatbik edenler, yedi safhanın hiçbirisini yaşamayanlar, mesela İslam dininde İslam'ın beş şartını yaşayıp, dinin gereklerini yerine getirmeyen insanlar. Bunlar ve dinlerini yaşamayanlar bir araya geldiği zaman %90'dan daha fazla bir kitle oluşturuyorlar. Öyleyse her halükarda alnınız açık, yüzünüz pak, herkese tek bir Allah vardır, birden fazla Allah hiç olmamıştır diyebilmelisiniz. Gene alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere tek bir din vardır. Hiçbir zaman iki tane din olmamıştır. O tek din Hazreti Adem'den bugüne kadar geldiği gibi bugünden kıyamete kadar da devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır. O din Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Arapça İslam dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin o tek dini yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'de ve bütün mukaddes kitaplarda anlatılıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde. Hep size sorarız, Allah-u Teala bizden ne ister? Biz insanlardan Allah'ın en çok istediği nedir? En çok istediği sadece bir tek şeydir. Bizim mutlu olmamızı. Allah-u Teala insanı en üstün mahluk olarak yaratmış. Ruhundan üfürmüş insana. Bu en üstün ruhundan üfürdüğü yegane mahluk olan insanın mutlu olmasını istiyor. Onu bir imtihan dünyasına atıyor Allah-u Teala doğuşundan itibaren. Çünkü ruhundan üfürdüğü ve ruhunu %100 hasletlerle doldurduğu bu insanın tam zıttı bir mahluk nefsi onun içerisinde yer almış durumda. Hani Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah-u Teala nefsimizi bize vermiş. Bir de onun tam zıttı olan ruhu da içimize üfürmüş. Böylece bir insanın iç dünyasında iki zıt kutup, zıttıyla kayyım kılınan iki sistem, nefsimiz ve ruhumuz, biri sadece afetlerle dolu, ikincisi sadece hasletlerle dolu, birinin tamamen zıttı olan 19 ayrı cepheden tamamlanmış olan nefsimiz ve ruhumuz. Ruh, Allah'ın ruhu 19 hasletle donatılmış. Bunların en önemlisi bize göre sevgi. Her güzel şey ruhumuzun kalbinde yer almış. Sevmek bunların temelini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbinde nefret var. Ruhumuzun kalbinde sevgi var. Nefsimizin kalbinde hasislik var, pintilik. Ruhumuzun kalbinde cömertlik var. Nefsimizin kalbinde korku, ruhumuzun kalbinde cesaret. Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörler, 19 bölüm afet, nefsimizin kalbini tamamen doldurmuş. 19 bölüm haslet de, 19 grup haslet ise ruhumuzun kalbini doldurmuş. İkisi birbirine taban tabana zıt. Nefrete karşılık sevgi. Pintiliğe karşılık cömertlik. Korkuya karşılık cesaret. Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılıkları ruhumuzun hasletlerinde. Her ne kadar adına ruhumuz diyorsak da aslında hepiniz biliyorsunuz ki o ruh bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor.
üfürülen bir ruh, seva edilen, dizayn edilen bir fizik vücut, ve salsalinden oluşan, vücuda getirilen bir fizik vücut ve seva edilen bir nefs. Biz insanlar üç tane vücudun sahibiyiz. Fizik vücut bir sığınaktır. Bu sığınağın içine Allah Teala ruhundan üfürüyor ve nefs-i divanen bir varlıkla onu teçhiz ediyor. Yani ruhumuzun muhtevasındaki bütün hasletlere karşılık nefsimizin kalbinde tamamen afetler yer alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müessese bir uyum halidir. Bir insanın iç dünyasında mutluluk, nefsinin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle gerçekleşir. Afetlerin yerini ruhun hasletleri alır. Ruhumuz mu? O başlangıçtaki denge için vücudumuza üfürülen ruhumuz bizim ruhumuz değildir. Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman yarı yarıya mutluluğa Allah Teala bizi ulaştırır. Onu Allah Teala'ya ulaştırıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devrede, 7 yakıtın her birini birer ayda açsa kişi, 7 aylık bir devrede o kişinin nefsinin kalbine Allah Teala %51 nur ulaştırır. Eskiden başlangıçtaki denge nasıldı? 3 tane vücudumuz vardı. Bir fizik vücudumuz, 2 nefsimiz, 3 ruhumuz. Üçü de birbirinin aynı görüntüsü. Fizik vücudumuzun iç dünyasında bulunan nefsimiz de ruhumuz, kendi aralarında da bir dengenin sahipleri. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu, nefsimiz %100 afetlerle dolu. Aynı dengeyi Allah Teala ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra da kuruyor, kurmayı garanti ediyor. Çünkü baştan o dengeyle yaratmış bizi. O dengeye o kendisi ulaştırıyor tekrar. Hangi denge? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Böylece kötülüklerle iyilikler dengede, ikisi de birbirine eşit. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala bu dengeyle yarattığı insana emir vermiş ki ruhunu, Allah'ın ruhunu Allah'a iade etsinler. Onları yaratan Allah'a, onun kendilerine üfürdüğü ruhu teslim etsinler. Ederse denge bozuluyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu, ruhu yok oldu. Ne oldu? Sadece afetler kaldı geriye. O zaman denge bunun neresinde? Dengeyi oluşturmak için Allah Teala devreye giriyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten ve Allah'tan mürşidini sorduktan sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olduğu an ruhu vücudunu terk eder, devrin imamının bulunduğu dergaha girer,
ulaşır. Oradan diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşıp zikir hücrelerinde zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Pozitifleri ifade eden %100 hasletlerle dolu olan ruh vücuttan ayrıldı. Ne kaldı geriye? Nefs kaldı. %100 afetlerle dolu. Allah Teala her şeyi bir dengeyle yarattık diyor, zıttıyla kayyum kıldık diyor. O zıttıyla kayyum kılmayı bir defa daha yerine getirecek. Ruh ayrıldı. Kişi sadece nefsiyle beraber kaldı. Nefsi ise %100 afetlerle dolu. Allah Teala buna müsaade ediyor mu? Etmiyor. Derhal o kişiyi şeytanın tesirinden alıkoyacak olan bir baraj oluşturur. Şeytan o kişiyi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar şeytan onun kılına bile dokunamaz. Hiçbir şekilde o insana şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Allah Teala şeytanın bunu yapamaması için tedbirini almıştır. Ta ki o kişinin nefsindeki nurlar yarıya ulaşsın, hatta yarıyı %1 geçsin. İşte sevgili kardeşlerim, bu devrede bir insanın ruhu 7 tane gök katı aşacaktır. Bu devrede o kişinin nefsinin kalbi %7 fazıllarla dolacaktır. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala bir işlem yapıyor. O kişinin göğsünü yarıyor. Yani göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden? O kişinin kalbine nurlarını gönderebilmek için Enam suresi 125. ayet-i kerime. Onun göğsünü yararız diyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açarız diyor Allah Teala. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Allah dilediğinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar diyor Allah Teala. Ve kişinin Allah katındaki en büyük ibadeti zikir adını alır. Bu zikir, zikretmek, hatırlamak anlamının dışında Allah kelimesini tekrar etmek olarak da vasıflanıyor. Ve burada istenen Allah kelimesini tekrar etmektir. Kişi zikre başlıyor. Elindeki tesbihle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye çekiyor. Veya tesbihsiz Allah, Allah, Allah diye çekiyor. Sesli veya sessiz, hatta dilini bile kımıldatmadan diye içinden Allah kelimesini tekrar etse gene aynı şey tahakkuk eder. Ne tahakkuk eder? Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmişse, bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından ona rahmetle fazl ve rahmetle rahmet nurları salavat tarafından, salavat isimli taşıyıcı nurlar tarafından o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet girer evvela. Ancak bundan sonra kişi Allah'tan mürşidini dileyebilir. Allah-u Teala'dan bir kişinin mürşidini dileyebilmesi nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikimini gerektirir. O kişinin kalbinde hakkın inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı bu kişinin mürşidini Allah'tan sorabilmesi için nefsinin kalbinde mutlaka %2
rahmet birikiminin gerçekleşmesi lazım. Bu rahmet nuru bir insan mürşidine ulaşmadan evvel onun kalbine giren ilk haberci nurlardır. Yani bu nefsin kalbi mutlaka Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla doldurulacaktır. Bu müjdeyi başlangıçta gelen bu %2 rahmet nurları vermiş olur. %2'nin rahmet nuru nefsin kalbine girer ve orada kalır. Başlangıç olayı tamamlanmış, kişinin kalbine nur girmiştir. Bundan sonraki nurların girmesi bu hadis 16'daki muhtevaya bağlıdır. Bundan sonra kişi mürşidine ulaşmak için kalbinde huşu oluşunca hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan hak mürşidi soracaktır. Kalbine %2 rahmet nuru giren kişi mutlaka Allah'tan mürşidini sorduğunda cevap alır. Çünkü o hakkın sahibi olmuştur. Allah'tan soracağı sualin cevabını alacaktır. Kalbinde huşu oluşmuştur. Ancak huşu sahipleri Allah-u Teala'dan sual sorarlarsa cevap alabilirler. Ve de Allah Teala buyuruyor ve estainu bis sabr ve salatı innaha lekebiretun illa alel hashiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir. Kebiretun, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Öyle orada kalmıyor. Diyor ki ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbuhum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin surette Allah'a mulaki olacaklardır. Onlar kesin surette Allah'a mülaki olacaklarına iman ederler, inanırlar. Böyle bir inancın sahibidirler. Ruhlarını hayattayken Allah'a mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde İnananlardır diyor Allah Teala. Ve inna ileyhi racun ve ona rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a döndürüleceğine de kesin şekilde inananlardır. Ruh için ya Allah'a ulaşmayı dileyip seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşması söz konusudur, ulaşmak söz konusudur, ya da bunu kişi yapamazsa ömrü boyunca, o zaman kıyamet günü Azrail Aleyhisselam'ın ölümü gerçekleştirip takımıyla beraber ruhu beraberine alıp 7 tane gök katını aşıp Sitet-i Müntaha'ya kadar ruhu götürmesi, oradan da ruhu Allah'a ulaştırmaları söz konusudur. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı cephede gerçekleşen bir olgudur. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu muhteva daha ötesini de beraberinde genellikle getirir. Yani kişi ruhunu Allah'a ulaştırmakla bırakmaz ipin ucunu. Dik yokuşu aşmaya, 18 saat zikre ulaşmaya çalışır. Bunu başarabilen az sayıda insan,
fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu teslim eden insan için nefsini teslim etmek artık büyük bir problem değildir. Daimi zikre ulaşıp nefsini de Allah'a teslim eder. Ulu'l-elbab olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşade memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi safhalardır. Ve sadece iki gruptan Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dileyen iki gruptan sadece bir tanesi için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı dileyenler için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize Kur'an'ı insanların yaklaşık 10 asırdan beri unuttukları Kur'an hükümlerini bize öğretti. İnsanlar zannediyorlardı ki kim İslam'ın 5 şartını yaşarsa o cehennemde biraz kaldıktan sonra hafif tertip kavrulduktan sonra ceza gördükten sonra oradan çıkıp cennete girer. Kur'an-ı Kerim'de tam 48 ayeti kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının hiçbir şekilde mümkün olamayacağını, cehenneme giren kişinin ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muhtevası içinde eline elim onu gösteriyor. 48 ayeti kerime cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının hiçbir zaman mümkün olamayacağını, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar o insanların cehennemde kalacağını ifade ediyor. Ki o, Allah'ın yarattıklarının hepsinin yok olması istikametinde bir ifade. Cehennemin de, cennetin de göklerinin çatlaması, yok olması. Sonsuz bir zamandan sonra Allah'ın bu ifadeyi kullanarak bize bildirmek istediği şey, insanlar sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Cehenneme girenler orada kalacaklardır. Cennete girenler de cennette. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle herkes Allah-u Teala'nın cennetine girebilir. Hem de neticede Allah onları mutlaka üçüncü kat cennete ulaştıracaktır. Böylece onların Allah'a ulaşmayı diledikleri zamanki mutluluğu, mürşitlerine ulaştığı zaman artacaktır dünya mutluluğu. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha çok artacaktır. Bu insanlar hayatlarının %51'ini, yarısını mutlulukla geçirmeyi hak edenler olacaklardır. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Allah dünya mutluluğunun yarısını hediye ediyor kişiye. Hepsi o kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. İkinci kat cennetin sahibi. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu kişinin ilk teslimidir. Önce ruh Allah'a teslim edilir. %51 nur birikiminde. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. %81 nur birikiminde.
Daha sonra nefs Allah'a teslim edecektir. %100 nur birikiminde ve irade teslim edecektir. Allah Teala'nın o kişinin başının üzerine kendi ruhunu da ulaştırması neticesinde irşat makamına tayin edecektir onu. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişiyi mürşit kılacaktır. Ve burası yolun sonudur. Burası salah makamıdır. O kişinin kendi iradesiyle yaptığı daimi zikrin zikir adından çevrilerek tesbihe dönüşmesi burada gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, artık o kişiyi eğer bir nebi ise veya bir resul ise ilahi irade kontrolü altına alır. Değilse velayetin bu noktasında külli irade kontrolü altına alır. Ve onun o ana kadar kendi iradesiyle yaptığı zikir ya ilahi irade tarafından ya da külli irade tarafından gerçekleşir, gerçekleştirilir. Ama artık o tesbihin sahibi olur. Artık zikir değil, yaptığı şey kendi iradesiyle olmadığı için her an Allah kelimesinin tekrarı tesbih.

Böyle bir noktada bu kişinin muhtevasına bakıyoruz. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın zatını görmekle dahil Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi görmüştür. Salâh makamındaki kişi irşâd-ı memur ve müezzin kılındığı zaman Allah'ın zatını mutlaka görür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde sizin için düşünülen şey, hedef tayin edilen şey sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala o konuda sizlere bütün boyutlarıyla yardıma hazırdır. Ama ilk adımı sizin atmanız gerekir. Mutlaka saadeti isteyen kişi, dünya mutluluğunu ve cennet mutluluğunu isteyen kişi mutlaka bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindedir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Başka bir alternatif yok. O bir insanın dünya mutluluğunu yaşayabilmesi yarıya kadar Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Cennet mutluluğunu yaşaması üçüncü kat cennete kadar Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Bu kadar büyük bir imkan o kişiye sadece bir dilek karşılığı tevdi edilir. Allah Teala tarafından temin edilir, sağlanır. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Kim ellerini Allah Teala'ya açar da "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum." diye kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse o dilek mutlaka Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Onun kalpten mi olduğu yoksa kalpten olmadığı mı? Bu hususlar Allah Teala tarafından bilinir ve kişiye ona göre muamele edilir. Kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu mutluluğun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bedavadan verilmiştir kişiye. Bundan sonraki safha bir dik yokuşu ifade eder. Günde 3 saatlik bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Dünya mutluluğunun yarısını da vermiştir ona. Bundan sonraki kesim o kişinin zikrini 18 saate mutlaka çıkarmasını ifade eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Nefsini teslim edebilmesi içinse daimi zikre ulaşması gerek. Bu birinci hediyeden yarı mutluluktan sonraki ikinci yarı mutluluk için insanların katlanmaları lazım gelen sonuçlara dikkatle bakın. Dünya mutluluğunun yarısı bir insana Allah'a ulaşmayı sadece bir dilekle dilediği için Allah Teala tarafından hediye ediliyor. Hibe ediliyor, karşılıksız veriliyor. O kişinin yaptığı şey ne? Ya Rabbi benim ruhum.

Ruhumu da sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Beni de kabul et ey Yüce Allah'ım. Biliyorsun ki bu dilek kalbidir. Ben kalbimden bunu diliyorum. Bunu kalpten dileyen herkesi Allah kendisine ulaştırıyor. Bu ulaştırması üçüncü kat cennettir. Bu ulaştırması dünya mutluluğunun yarısının o kişiye hibe edilmesidir. Sadece bir dilek karşılığında. Şimdi geliyoruz ikinci yarıya. İkinci yarı için bu kişinin daimi zikre ulaşması lazım. 3 saatlik zikir nerede? 24 saatlik zikir nerede sevgili kardeşlerim? Bu kişinin daimi zikre ulaşması onu salah makamına çıkartabilir. En son makam salah makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa ulul-elbab makamına otomatik olarak ulaşır. Tövbe-i Nasuh'a davet, edilir. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Muhlis olur. Sonra da Allah onun iradesini teslim alır. Günahlarını örter ve sevaba çevirir. Başının üzerine nur verir. Ve onun iradesini de teslim alır. Bütün bu olaylar o kişinin dünya mutluluğunun sadece ikinci yarısını temin eder. Dünya mutluluğunun yarısını yaşarken kişi dünya mutluluğunun tamamını yaşamaya başlar. Öyleyse verilen mükafatla yapılan eylem arasındaki ilişki birbirinden dağlar kadar uzaktır. Bir insan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle dünya mutluluğunun yarısına Allah Teala tarafından kavuşturulur. Cennetinde 3. katına gene Allah Teala tarafından kavuşturulur. Bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Allah ona namazı sevdirir. Allah ona zikri sevdirir. Bütün ibadetleri Allah sevdirir ve Allah mutlaka onu sonuca ulaştırır. Dünya mutluluğunun yarısı 3. kat cennet. Diğer kat cennetler, 7 kat cennetin geri kalan 4'ü ile dünya mutluluğunun tamamı ödenilmesi lazım gelen çok ağır bir görevler dizisini borçlanmakla sağlanır. Dileyen kişi, ben irademi de sana teslim etmek istiyorum diyen kişi, Allah'a karşı borçlanmıştır. Bir dileğin sahibidir. Bu dileğin sahibi olan kişi, Allah'tan yardım almayacak mıdır? Alacaktır. Ama bu yardımı gerçekleştirebilmek için zikrini daimi zikre ulaştırmak mecburiyetindedir. Fizik vücudun teslimi sonuca yetmez. Nefsin teslimi sonuca yetmez. Muhlis olmak sonuca yetmez. İradenin teslimiyle noktalanır konu. Bu 7. kat cennet demektir. Dünya mutluluğun tamamına ulaşması kişinin daimi zikre ulaştığı ulul-elbab makamında gerçekleşir. Ama kişinin en üstün cennete, adın cennetine ulaşması, iradesini de Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elmanın birinci yarısını Allah-u Teala bir hiç karşılığı veriyor. Dünya mutluluğunun yarısı, 3. kat cennet. Sadece bir dilek. Elmanın ikinci yarısı, bir insanın günün yarısından fazla zikretmesine gerçekleşemiyor. Ta ki o kişi daimi zikre ulaşsın. Yani 24 saatin bütününde zikretsin. 3 saatlik zikir,
24 saate çıkmak mecburiyetinde. Bir bütün mutluluğu yaşayabilmek için. Yani elmanın ikinci yarısı, dünya yarısını yaşadığınız dünya mutluluğunun tamamına ulaşması, 3 saatlik zikrinizin 24 saat zikre çıkması, yani 8 kat artması demektir. Ancak bunu gerçekleştirebilirseniz, onu 8 kat arttırabilirseniz, o zaman bu hedeflere ulaşabilirsiniz. Oraya ulaştığınız zaman adın cennetlerinin sahibi olursunuz, 7. kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ödediğiniz karşılık dünyadaki en ağır ibadetler grubunu teşkil eder. 24 saat zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Evet, 7 vakit zikrin namazınız değişmeyecektir. Gene 7 vakit namaz kılacaksınız. Ama zikriniz 3 saatten 24 saate çıkacaktır. 8 kat artacaktır. Karşılığında elde ettiğiniz dünya saadetinin ikinci yarısını alabileceksiniz sadece. Ve de elde ettiğiniz üçüncü kat cennetin yerine yedinci kat cennete ulaşabileceksiniz. Görülüyor ki Allah Teala insanlara çok büyük ölçüde bir ikramda bulunmuş. Bir tek dilekleri üzerine onları üçüncü kat cennetine ulaştırmayı garanti etmiş. Dünya mutluluğunun da yarısını vermeyi garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan daha ne isteriz ki? Bir insan sadece bunu yapabilse, zaten Allah-u Teala yaptıracak. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişinin dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaşmasını ve nefsinin, kalbinin %51'inin temizlenmesini, üçüncü kat cennetinde sahibi olmasını, yani cehennemden mutlak olarak kurtulmasını sağlar. Allah Teala'nın biz insanlara bununla bir tek dilekle bu neticeleri vermesi, insanoğlunun Allah'ın katında ne kadar sevilen bir mahluk olduğunu göstermiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah ruhunu boşuna mı üflemiş insana? İnsanın ruhunu taşıyan, affedersiniz, Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için, sadece bunun için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hiçbir mahluka bizim kadar torpil yapmamıştır Allah Teala. Bizim kadar İkramda, insanlar kadar ikramda bulunmamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu büyük ikramının hepinize hayırlar getirmesini, sonsuz mutluluklara sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Tenezzene enamte aleyhim gayrı mağdubi aleyhim ve la ilâhe illallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tevhid. Yani bir tek toplum oluşturmak, yani fırkalara ayrılmamak. Öyleyse tevhidin boyutlarına baktığımız zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i konunun kapladığını görüyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizin başlangıç noktasında tevhid yer alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içinde olan tevhidi oluşturan biridir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o fırkalara ayrılan biridir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, fırkalara ayrılmayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın." Ne demek istiyor Allah Teala? Amin olun. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın. Kimdir bu amin olanlar? Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar. Allah'ın ipine sarılanlar kimlerdir? Fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, fırkalara ayrılmayanlardan bahseden çok ayet-i kerime var. Öyleyse evvela burada soruyor Allah-u Teala, fırkalara ayrılmayın diyor. Tek bir fırka oluşturun. Bu din konusundaki bir realite. Yoksa dünyadaki idari şekilde ne yazık ki fırkalar olacaktır. Olması da siyasi açıdan bir gereklilik gibi görünüyor. Herkesin ayrı bir fikri vardır. O fikrin etrafında insanlar toplanacaktır. O konu dinle alakalı bir konu değildir. Elbette ülke idaresinde fırkalar, yani partiler oluşacaktır. Bu partiler seçime gireceklerdir ve seçimi kazanan iktidara gelecektir veya kazananlar. Onun da alakası yok sözlerimizin. Dinle alakalı bir konuda beraber olmak, bir tek fırkayı oluşturmak, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemek, burada bir vahdet temelini oluşturur. Vahdetin temeli Allah'a ulaşmayı, affedersiniz, tevhidin temeli. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah Teala kendisinden senin ilahın, ilahın vahidin, vahidun diyor. Tek bir ilahtır. Vahid kelimesi, vahdet kelimesi Allah'ın tekliğini ifade ve ihata ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımız zaman böyle olduğunu görüyoruz. Senin ilahın tek bir ilahtır, ilahın vahidin diyor. Vahdet kelimesi buradan geliyor. Allah'ın tekliği konusunda hemfikir olmak. Allah'ın tekliği vahdeti oluşturuyor. O konuda beraber olanlar vahdetin muhtevası içinde olan insanlardır.
Allah'ın tekliğine inananlardır. Tevhid ise Allah'ın tekliğine inananların tek bir fırka oluşturmasıdır. İnsanların bir tek grup oluşturması, tek bir fırka oluşturması. İşte bu tevhiddir. Ve fırkalara, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Bu fırkalara ayrılmamanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir toplantısı olduğunu görüyoruz. Öyleyse

Ali İmran 103'ten bahsediyoruz. Fırkalara ayrılmayın Nisa 103'te değil, Ali İmran 103'te geçiyor. Allah Teala diyor ki وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ve la تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, fırkalara ayrılmamak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir düzende Allah-u Teala'nın tevhidden bahsettiğini görüyoruz. Bir, fırkalara ayrılanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. O tek fırkayı oluşturanlar tevhidin sahipleridir. Tevhid müessesesi. İnsanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir toplum, diğer insanların hepsi fırkalara ayrılmış durumdalar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Öyleyse gerçek böyle midir diye gelin bakalım. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor Rum 31 ve 32'de. Diyor ki münivine ileyhi ve yettekun ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Ve takva sahibi ol. Namaz da kıl. Ve takva sahibi olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olmaktan kurtul. Dilediğin an artık sen müşriklerden değilsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda müşriklerden olmama. Acaba Allah Teala kimlere müşrik diyor? Hemen arkasından Nisa 102 geliyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Kendisindekiyle ferahlanır. Öyleyse bir fırkalara ayrılanlar var. Bir de takva sahipleri. Takva sahipleri fırkalara ayrılmış olan müşriklerden değil. Öyleyse onlar fırkalara ayrılmamışlar. Tek bir fırka oluşturuyorlar. Bu tek fırkanın sahipleri. Fırkalara ayrılmamış olanlar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bunun adı tevhiddir. Fırkalara ayrılmamış olan kişilerin oluşturduğu muhteva, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir toplum. Takva sahibi onlar. Onun dışında kalan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bu fırkanın dışında kalan bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar. Bu bapta tevhidin muhtevasında
Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey çok net olarak görünüyor. وَاَتَسُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sarılın ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın. Bundan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Veskürû nimetullâhi aleykum. Allah'ın o nimetini hatırlayın ki iz kuntum adâen. Siz düşmanlar idiniz. Fe ellefe beyne kulübikum. Ve kalplerinizin arasını birleştirdi diyor Allah-u Teala. Kalplerinizin arasını birleştirdi. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana. Allah'ın bu nimetiyle kalplerinizi birleştirmesiyle kalplerinizi telif etmesiyle dostlar, kardeşler oldunuz diyor Allah-u Teala. Sonra ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Fe enkazekum minha. Sizi oradan kurtardı. Kezalike yübeyyinullahi lekum ayatihi lealekum tehtedun. Böylece ayetlerini Allah size beyan ediyor ki hidayete eresiniz. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şeyler değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hidayettesiniz. Ama hidayete ermiş değilsiniz. Birinci hidayet, birinci teslimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda birinci hidayete ermiş olursunuz. Hidayete ermek, teslim etmekle mümkündür. Allah'a ruhunuzu teslim etmekle mümkündür. Çünkü Allah Teala tarif veriyor. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayet. Hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması zaman erilecek olan bir menzildir. Hidayete ermek ruhu Allah'a ulaştırdığınız zaman gerçekleşir. Fizik vücudun hidayeti fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete soktuğunuz zaman gerçekleşir. O zaman muhsinlerden olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman evliyadan olursunuz. Evliyaullah'tan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erenlerden, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsinlerden olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhlislerden olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir hakkın takva sahiplerinden olursunuz. Öyleyse bu muhtevalarda hidayete ermek kavramı var. Hidayette olmak kavramı var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an hidayettesiniz ama hidayete ermiş değilsiniz. Hidayette olanlar hidayete erebilir. Başlangıcı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Yani Allah Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi hidayetin sahibidir. Hidayete ermek üzere harekete geçmiştir. Mutlaka hidayete erecektir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime
ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bir başka dizaynı daha ifade ediyor. Gelin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Neyle karşı karşıyayız? Gene fırkalara ayrılmakla karşı karşıyayız. Allah Teala orada da fırkalara ayrılmaktan bahsediyor. Orada da müşriklerden bahsediyor. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabeye, size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Size de şeriat kıldık. Yani Hazreti Adem'den başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün nebiler boyunca, ki nebilerin olmadığı devrelerde Resuller huzur namazının imamlığını yapmıştır. Ama bütün devrelerde Allah'ın Resulleri, nebileri, Resulleri veya nebileri huzur namazının imamlığını yapmıştır. Aynı şeriatı yaşamışlardır hepsi. Hiçbir peygamber bu şeriatın dışında vazifelendirilmemiştir. Tek bir şeriat. Tek bir din, tek bir şeriat. Allah'ın koyduğu şeriatın temeli ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi bir tek şeriatın sahibi olan o fırkalara ayrılmayanların arasına alır. Allah Teala diyor ki bunu yapmaktan muradımız diyor size dinde fırkalara ayrılmayın emrini vermektir diyor. Ve ancak dinde fırkalara ayrılmamayı başarabilirseniz dini kıyamda tutabilirsiniz. Fırkalara ayrılmayın ve böylece dini kıyamda tutun. Ayakta tutun. Hayatta tutun. Diye size de sana vahyetmek suretiyle size de, senin toplumuna da tek bir şeriat kıldık diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerin şeriatını, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin şeriatını ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa bütün peygamberlerin şeriatını sana da şeriat kıldık. Bu şeriatın iki tane esası var diyor Allah Teala. Bir, fırkalara ayrılmayın. İki, fırkalara ayrılmayarak dini hayatta tutun. Dini kıyamda tutun, ayakta tutun. Burada dini ayakta tutmak deyince, kıyamda tutmak deyince, başlangıçta söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden evvelki 30. ayet-i kerimesine geri dönmemiz gerekecek. Çünkü orada Allah-u Teala diyor ki, Habibim diyor, veçhini ikame et, kıyamda tut, Allah için veçhini doğrult. Burada veçhini, zatını, fizik vücudunu kıyamda tut. Namaz kılarak, ayakta ol, insanlara öğüt vererek, insanlara vaaz vererek,
Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak suretiyle veçhini ikame et, zatını ikame et, kıyamda tut. Şimdi burada Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir kelime daha ilave etmiş oraya. Veçhini hanif olarak kıyamda tut diyor. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Ne dini yaratmasında, hanif dininden başka bir din yaratmamıştır, ne de insanları yaratmasında, insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır ki, hanif dininin özellikleriyle donatmıştır. Sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır diyor. Arkasından söylediğine dikkat edin. İşte kayyum olan din budur. Kıyamda olan din, ezeli olan, ezelden ebede kadar yürüyecek, devam edecek olan din sadece bu dindir diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Bu kıyamda olan dinin özelliği tek bir fırkayı ihata etmesi. Böyle bir dizaynda bu tek fırkanın muhtevasına baktığınız zaman tek fırkanın arkasında fırkalara ayrılmayanları görüyorsunuz. Müşrik olmayanları görüyorsunuz. Ve hem kendilerini kıyamda tutan, din için kıyamda tutan, dini kıyamda tutmak için kendilerini kıyamda tutanları görüyorsunuz. Hem de kendilerini kıyamda tutarak dini kıyamda tutanları görüyorsunuz. Rum 30 ve Çin insanların kıyamda olması, Şura 13 dinin kıyamda olması. Kayyum olan demek ezelden ebede kıyamete kadar devam edecek olan din demek. Sadece bir din. Allah'ın kayyum olan dini. Şimdi burada Allah Teala'nın söylediklerine gelelim. Nasıl burada Allah'a ulaşmayı dileyin ve o fırkalara ayrılan müşriklerden olmayın diyorsa Allah Teala, Şura 13'te gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayın ve dini kıyamda tutun diye Nuh'a, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak verdiğimiz dini sana da şeriat olarak verdik diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun. Eğer fırkalara ayrılsalardı ne olacaklardı? Müşriklerden olacaklardı. İşte bundan sonra Allah Teala'nın söylediği şey, kendilerini davet ettiğin Allah'a ulaşmayı dileyin talebi müşriklere diyor, fırkalara ayrılmış olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese ağır geldi diyor. O gün de ağır gelmiş, bugün de ağır geliyor. Bugün hidayetin tebliğindeki birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulmuşlardır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir ve Rum 31 ve 32'ye göre şirktedirler. Ve Şura 13'e göre de şirktedirler. Çünkü diyor Allah Teala, senin onlara olan davetin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin tarzındaki talebin, o müşriklere, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de fırkalara ayrılmış olanlara, onlar müşrikler, ağır geldi diyor. Muhtevanın bu olduğunu ise kesinleştiriyor. Sonunda diyor ki Allah Teala, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer.
Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Kim o insanlar? Müşrikler değil, fırkalara ayrılanlar değil. O fırkalara ayrılanların dışındaki tek fırkayı oluşturanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepinize birden sesleniyorum. Sizler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o tek fırkasınız. Tek fırkayı sizler oluşturuyorsunuz ve her kavimde o kavimdeki Resul'ün tebliğiyle Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün dinlerin içerisinde hangi din yaşanıyorsa bugün dünya üzerinde, hangi kavim tarafından yaşanıyorsa o kavimde, o dinin içinde Allah'ın Resulü şu anda yaşıyor. Ve tebliğ ettiği şey o dinin gereği değil. Tebliğ ettiği şey Allah'ın bu tebliği. Allah'a ulaşmayı dilemeyi tebliğ ediyor. Ve kim o Resul'e tabi, o Resul'ün söylediğine inanmışsa, o zaman o Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyendir. Dilemiş olduğu anda da şirkten mutlak olarak kurtuluyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi de Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre kendisine ulaştırıyor. Şura 13'te bütünüyle verilmiş olay. Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre, şirkten nasıl kurtulacağımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah Teala'nın bizi mutlaka hidayete erdireceği, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an 3. basamaktayız. 3. basamakta Allah'ın bizi teslim alacağı ve 22. basamakta Allah'ın zatında ruhumuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok oluncaya kadar geçecek olan 3. basamaktan 22. basamağa kadar geçen bütün safhaları, bütün basamakları Allah Teala bize aşırtacağını, Allah Teala'nın yardımıyla bizim bütün o safhaları geçerek ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim edeceğimizi garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Her iki grup ayette, bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de, Rum 30, 31, 32 de aynı şeyleri söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, fırkalara ayrılmayanlardır. Onlar tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar tevhidin sahipleridir. Şimdi Hazreti İbrahim'in adı geçiyor. Hazreti İbrahim'in muhtevasına baktığımız zaman Hanif dininin 3 özelliğini görüyoruz. Vahdet, tevhid, hidayet. Allah'ın tekliğine inanıyor Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensupları, ki Arapça adıyla bu dinin adı İslam'dır. Her peygamberin yaşadığı sadece bu tek dindir. Birinci faktör tevhid. Vahdetten başlayalım. Asıl Allah'ın tekliği önemli. Tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'a inananların Allah'a ulaşmayı dileyerek oluşturduğu tek fırka, ikincisi tevhid ve üçüncüsü hidayet, yani teslim. Vahdet, tevhid, teslim. Ya da üçüncüsüne hidayet demek daha bir açıklık kazandıracak konuya. Çünkü Allah Teala bu çağa hidayet çağı adını verdi. İçinde bulunduğumuz çağ 21. yüzyıl hidayet çağıdır. Bu çağda insanlar hidayeti öğreneceklerdir. Dileyen hidayete
bu çağda verecektir. Bu çağda yeryüzüne adalet gelecektir. Bu çağda insanlar mutluluğu yaşayacaklardır. Neticede sulh ve sükun devri mutlaka oluşacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen sizler tevhidin sahiplerisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o tek fırkayı oluşturdunuz. Şimdi anlıyor musunuz? Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsettiği zaman, onun tevhid dininden bahsettiği zaman, neden Hazreti İbrahim'e hemen arkasından Hazreti İbrahim'den bahsettiği her ayet-i kerimede mutlaka o müşriklerden değildi diyor? Arkasında bu var. O, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şirkten kurtulmuştu. Onun dininin, Hazreti İbrahim'in, babanız İbrahim'in dini diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü bütün Allah'a şirk koşanlar hep aynı şeyi söylüyor Resullere. Siz bizi babalarımızın bizi alıştırdığı dinden soğutmak için geldiniz. Bizi şirkten kurtulmak adıyla aslında bize kötülük yapıyorsunuz. Babalarımızın bize öğrettiği şeyi değiştirmek istiyorsunuz. Allah Teala'nın dizaynı, gerçekten insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o babalarından gelen düşünce sistemini dinin insanlardaki babası olan babanız İbrahim'in dini olan Hanif diniyle değiştirmek. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemek ve şimdiye kadar anlattığımız standart içinde bir defa şirkten kurtulmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, fırkalara ayrılan insandır. O kişi ne yazık ki mümin sayılmıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde aynen şunu söylüyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte gene bir tek fırka, gene bütün fırkalar. Fırkalara ayrılanlar ve tek fırkayı oluşturanlar. Sizler, sevgili kardeşlerim, fırkalara ayrılmayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, dilediğiniz andan itibaren o tek fırkanın sahibisiniz. Dilediğiniz anda, Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre siz müminsiniz. Tek bir fırkayı oluşturuyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Allah kalplerinizi telif edecek. Âl-i İmran 103 gereğince ve birbirinize şimdi düşman gibi olsanız da neticede Allah kalplerinizi telif edecek ve birbirinizin can dostu olacaksınız. Eğer olamadıysanız, o zaman henüz Allah-u Teala'nın bu dizaynını yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz diye hemen ertesi günü Allah kalbinizi telif etmez. Bu yolda gayretleriniz, o tek fırkanın içinde olanlar olmanız sebebiyle mutlaka meyvelerini verecektir. Birbirinize karşı en güzel davranışları sergileyeceksiniz.
Allah için hizmet yapanlar, arabanın atları, hepimiz arabanın atlarıyız. Biz o arabayı çekenleriz. Bu can bu tende kaldıkça bu böyle olacaktır. Allah'ın arabası bizler tarafından çekilecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hala aranızda anlaşmazlıklar var. Kardeşlerinizle en iyi ilişkiyi tevhidin içinde bulunmanıza rağmen kuramıyorsunuz. Birbirinizi çekememeniz var. Birbirinizden yardım istediğinizde yardımın gelmemesi var. Ve nefsinize tabi olduğunuz birçok olay var. Öyleyse sahabeyle kendinizi karşılaştırın. Onlar Allah yolunda hizmet ettikleri zaman etraflarındaki herkesi kendilerinden üstün kabul ederlerdi. Hatırlayın oradaki birlik ruhunu. Her zaman söylediğim o Hazreti Ömer'in şehit olmak üzere olanlara su dağıtması olayını düşünün. Şehit olmak isteyen birinci sahabe diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Uzatıyor elindeki kabı. Tam o sırada ikinci bir sahabe diyor ki, ya Ömer su. İkisi de şehit olmak üzere. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer, şehit olmak üzere olan birinin vasiyeti olarak kabul ediyor bunu. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye suyu uzatıyor. Bir üçüncü sahabe, ya Ömer, su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini söylüyor. Ya Ömer, suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye koşuyor elindeki kapla ama yetişemiyor. Sahabe şehit oldu. Sahabe şehit olmuş. Hazreti Ömer'in uzattığı kap havada kalıyor. Onun şehit olduğunu gören Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor, ulaşıyor. O da şehit olmuş. Ona da veremiyor suyu. Onun üzerine koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Ölmek üzere olan bir insana dünyadaki bütün hazinelerden daha kıymetli olan bir tek şey gereklidir. Su. Vücut o anda suya büyük ihtiyaç duyar. Ve dünyadaki bütün hazinelerden daha kıymetli bir nesnedir su. Şehit olmak üzere olan bir insan için. Ama üçü de içemiyorlar sudan. Birbirleri için yaptıkları fedakarlık sebebiyle. Onlar böyle bir toplumdular. Onun için Allah-u Teala onlara diyor, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı oradan diyor. Ve birbirinizle kalplerinizi telif etti Allah da can dostları oldunuz diyor. Olmuşlar mı? Dikkat edin sahabe için Allah-u Teala'nın verdiği misale Fussilet 33-34-35 sahabeyi anlatır. Diyor ki Allah-u Teala Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin.
seyahati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Bütün sahabe Allah'a ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişler ve iradelerini teslim ettiğini anlatıyor ayet. İrşad kademesindeki sahabeyi anlatıyor. İşte o sahabe Ali İmran 103'te kalpleri telif edilip de birbirinin can dostu olan sahabe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Onların o günkü yapısı neyse bizim de bugünkü yapımız o. Onlar da insandı, sizler de insansınız. Aynı yapı. İnsan olarak yaratıldınız. Ama onlar birbirlerini kendilerinden hep daha üstün gördüler. Öyle bir devre yaşadılar ki o devrede sabah namazından sonra etrafa dağılan sahabe birbirine asladıkları zaman ilk işleri Velasır suresini okumaktı selamdan sonra. İkinci söyledikleri de sabah namazından beri dolaşıyorum, zekatımı vermek istiyorum. Şu ana kadar kimseye veremedim, herkes bana zekat vermek istiyor. Acaba sen zekatımı kabul eder misin? Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz olayı? Karşısındaki kişiden sahabe aynı cevabı alıyor. Ben de senin gibiyim. Sen falanca camide kıldın, ben falanca camide. Ama şu ana kadar ben de herkese ulaştım. Sana da bunun için sormak istiyordum, zekatımı kabul eder misin diye. Sevgili kardeşlerim, Medine'de hiçbir ev yapılmadı ki her sahabenin alın teri o evde yer almasın. Öyleyse özellikle Allah yolunda çalışan, gayret eden kardeşlerimizin arasındaki anlaşmazlıklar bizi ne kadar üzüyor biliyor musunuz? Bu sahabeden ne kadar uzak bir yapı içinde olduğunuzu göstermez mi sevgili kardeşlerim? Onlar o günün sahabesiydi, siz de bugünün sahabelerisiniz. Öyleyse neden? Anlaşmazlık neden? Nefsiniz nasıl oluyor da devreye giriyor? Birbirinizle en güzel ilişkiler olması lazım gelen sizler, başkalarına örnek olacak yerde Allah yolundaki hizmetin bir nimet olduğunu yaşayacak yerde başkalarına kötü örnek olabilenleriniz var aranızda. Sözümüz onlara neden diye soruyoruz. Neden? O zaman neden buradasınız? Sizden beklenen şey başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanız. En güzel

Hızla daimi zikir için kulaklarınıza taktığınız zikir muhtevasıyla adım adım hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Bütün bunlar sizin geleceğin meşaleleri olduğunuzu gösterir. Öyleyse nedir bu şeytanın aranızdaki dostluğu bozabilmesi, sizi en güzelden ayırabilmesi, bunun arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Bir de bakıyoruz ki anlaşmazlığı olan kardeşlerimiz bir gün birbirleriyle anlaşamamışlar, birbirlerini üzmüşler. Mesele bize ulaştırıldığında bir bakıyoruz ki incir çekirdeğini doldurmayacak olan bir sebepten taraflardan birisinin yaptığı bir yanlışlıktan öteki alınıyor. Yapması lazım geleni yapmıyor. Ne yapması lazım? Kardeşim sen bana böyle bir davranış sergiledin. Ben buna üzüldüm. Belki de üzüntünde haklı değilim. Sen bana bir sebeple bunu yapmış olmalısın. Ben Allah-u Teala'nın huzurunda böyle bir şeye muhatap olduğuma göre senden af diliyorum. Çünkü şunu düşünüyorum ki bana böyle davranman için ben sana mutlaka daha evvel bir yanlış davranışta bulunmuşumdur. Acaba benim hangi davranışım buna sebebiyet verdi? Ben Allah'ın huzurunda senden bunu öğrenmek isterim ki şu anda Allah bizimle beraber, ben onun huzurunda senden af dilemek istiyorum. Yaptığım hata sebebiyle af dilemek istiyorum, beni affetmeni diliyorum. Sevgili kardeşlerim, aranızdan kaç kişi bunu söyleyebiliyor? Ne zaman öyle olacaksınız? Ne zaman? Bunları anlata anlata 27 yıl geçti. Zaman süratle akıyor. Siz bir kısmınızdan bahsediyorum, ait olduğunuz yerde değilsiniz. Hala küçücük şeylerden birbirinize onları kıracak davranışlarda, karşınızdakini kıracak davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Hala toplumun içinde asık suratla dolaşanlarınız var. Öyleyse Allah'ın sizden beklediklerine dikkatle bakın. Tevhidin içinde olan insanlar tevhidin gereğini yapanlardır. Allah'ın o tek fırkasının sahipleri sahabe gibi kalpleri Allah-u Teala tarafından telif edilip birbirine en güzel, en asil davranışlarda bulunanlardır. Sizden hep bunları duymak istiyorum. Bize getirdiğiniz şeyler başkalarıyla nasıl anlaşmazlığa düştüğünüz olsa da çözüm her zaman vardır. Ama bizim sizden asıl duymak istediğimiz şey bir kardeşimizin size karşı yaptığı bir kötü davranışa, yanlış davranışa, muhakkak o kardeşimiz de bir sebebe dayalı olarak, belki bilmeyerek, belki sizin ona yaptığınız bir olayın, bir yanlış davranışın mukabilini size ödetmek üzere onu yapmıştır. Onu affettiğinizi, ona en güzel bir davranışla yaklaşarak, onu nefsinizle değil, ruhunuzla güzelliğe ulaştırdığınızı görmek istiyorum. Onu işitmek istiyorum sizden. Birisi size yanlış davranmışsa bunu söylemelisiniz. Ben sana mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Hele hatırlıyorsanız hangi yanlış yaptığınızı mutlaka o kardeşimize söylemelisiniz. Ben sana böyle yaptım ve bu yaptığın davranıştan daha kötüsünü hak ettim. Acaba beni Allah

huzurunda affedebilecek misin? Bunu söyleyebiliyor musunuz kardeşlerim? Sahabe bunu söylerlerdi. Öyleyse 21. asrın sahabeleri, Allah için olun. Tevhidi Allah'ın istediği istikamette mutlaka kurmak mecburiyetindeyiz. Geleceğe açılan merdivende bu merdivenin her basamağını çıkarken sadece Allah'ın emirleri doğrultusunda davranmalıyız. Bizler, Mir Vakfı'nın mensupları, Allah'ın Üniversitesi'nin mensupları, bizler tevhidi şu dünya üzerinde en güzel yaşayanlar olmak mecburiyetindeyiz. Herkese örnek olmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sizlerden anlaşmazlıklar istemiyoruz. Yanlış davranışları örtmenizi, o yanlış davranışlara mukabil sizin hiç hatanız yok, %100 karşı taraf hatalı, buna rağmen sizden beklediğim şey size o yanlış davranışı yapan kardeşinizden af dilemek büyüklüğünü gösterebilmenizdir. Bunu yapabildiğiniz gün onlar gibi olacaksınız. Hepiniz yapabildiğiniz gün. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar, onlar böyle bir dilekten sonra irşat makamına ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirenlerdir. İnsanlardan bir ipe sarılanlar. Onlar tağutun yolunu, tağutu devre dışı bırakarak Allah'a ulaşmayı diledikleri gün tağut, insan ve cin şeytanlar devre dışı kalmıştır. Allah'ın yolundasınız o noktadan itibaren. Birinci sırat-ı müstakim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah'ın sizlerden mutlaka örnek bir toplum olmanızı istediğini hiçbir zaman unutmayın. Dünyanın dört bir tarafında sizler hamdolsun ki varsınız. Her taraftan bize e-mailleriniz, telefonlarınız geliyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle bu tarzda davranabilen kardeşlerimizin bize davranışlarını ulaştırdıklarında, hele aynı konuyu karşı taraftan dinlediğimizde de aynı güzelliği onların da anlatması sizin o civan mertliğinizi, onlara olan davranış biçiminizi karşı taraftan da duyduğumuz zaman, o zaman mutluluğumuz sonsuz oluyor. Neden kardeşlerim? Herkesin kalbini kazanmak, herkesle birlikte mutlu bir tevhidi oluşturmak varken neden nefsinizin kurbanı olasınız? Neden herkese kötü örnek olasınız? Her geçen gün kardeşlerimizin adım adım kendilerini yeniden dizayn ettiklerini görüyoruz. Her geçen gün aranızdaki anlaşmazlıkların azaldığını görüyoruz. Siz herhangi bir toplum değilsiniz. Siz hidayeti temsil edenlersiniz. Öyleyse her davranışınızda aynı şeyi insanlar hissetmeliler. Bunlar başka bir toplum. Her zaman topluluk halindeyken fısıltıyla konuşmayı usul haline getirin. Hiç kimse sizin konuşmanızdan etkilenmemeli. Hele etrafınızdakiler namaz kılarken bir takım hanım kardeşlerimiz
namaz kılamıyorlarsa ve başkalarının namaz kılanların duyabileceği bir sesle konuşuyorlarsa, o zaman bu onlara karşı yanlış bir davranış değil mi sevgili kardeşlerim? Ne zaman ölçülü olacaksınız? Hamdolsun ki her geçen gün biraz daha güzele doğru gittiğimizi görüyoruz. Hepinizden beklediğimiz şey bu güzellikleri Allah'ın istediği boyutlara ulaştırabilmenizdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah-u Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sonrası şöyle. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bizi, bütün insanları, bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle
kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkesi olduğu gibi bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın, çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor. Şah damarımıza dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katına aşırarak Allah Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehti ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur?
İki ayet-i kerime Rad 27'de, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur, ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası, Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah-u Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerimede. Biz onun insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz İtaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emre itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman
O kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, yani sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder." Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki, la kullanmış Allah Teala, muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de hani namaz dinin direğiydi? Doğru. Namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerindeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah-u Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinden. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde, salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbini Allah
iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir. Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci'i ila rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik olan sebebiyle iman kelimesinde mevcut olan manyetik alan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasına alır. Bu 7 kademenin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi, ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersiniz %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini geçecektir. Ve zikir hücrelerine,
ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir yücelerinin ayrılığı Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyir sürüklediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır. Fena içinde fena, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. İlk yokuşu aşabilirsiniz. Zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirsiniz. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i Nasuh'a tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah-u Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadarki olan bölümü, bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu, dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah-u Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra araneye bıraktı insanoğlunu.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir, o zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunda yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala, kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahmin edemediği şey budur. Neden tahmin edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullelbap olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i nasuha davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın. Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. 3. kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah-u Teala yolun yarısına kadar.
Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytan elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır. Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler, Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve 3. kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor, cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmaya, Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi, daimi zikri olacak kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah-u Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, 3. kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve 3. kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin 3. katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi? Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa,
Dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz. Ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun içinde bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatlik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Çünkü siz insansınız. Allah'ın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği, en değerli mahluku. En üst seviyedeki mahluku. Dikkat edin. Yeryüzünün halifesi cinler değildir, melekler değildir, insandır. Yeryüzünde Allah'ın vekili gene cinler değildir, melekler değildir, hayvanlar değildir, gene insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsansınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için Allah Teala her şeyi yaratmış. Her şey sizi mutlu kılmak için bir vasıta. Siz de başkalarının mutluluğu için bir vasıtasınız. Ama Allah'ın bir kanunu var. Siz başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunmazsanız, onlardan size sizi mutlu edecek olan davranışlar geri dönmez. Her biriniz kendi mutluluğunuzdan mesulsünüz. Eğer mutsuzsanız, sakın sebebini başkalarında aramayın. Sebep her halükarda 100 üzerinden 100'de sadece sizsiniz. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. O her şeyin en ince hesabına kadar sahibidir. Öyleyse Allah insanı cezalandırmaz. Ne zaman cezalandırır? Cezayı hak ettiği zaman cezalandırır. Allah'ın kanunları var. Eğer başka birine bir kötülük ederseniz, Allah Teala size azap verir. Bu onun tabii karşılığıdır. Bu azabı tattığınız zaman Allah Teala size neden azap veriyor diye düşünürseniz doğru bir düşüncedir bu. Yaptığınız günahın karşılığını dünya üzerinde size ödetiyor. Ama Allah Teala bana azap ederek zulmediyor diyorsanız hayır. Allah kimseye zulmetmez. Sadece adaleti mutlak tahakkuk ettirir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar azaba muhatap olursunuz. Öyleyse ne zaman bir başkasının kalbini kırarsanız arkasından bir azap ulaşır size, bir huzursuzluk, bir sıkıntı kaplar içinize. Keşke yapmasaydım dizaynına girersiniz. Bu azabı size gönderen, size tattıran Allah'tır. Yetmez. Nefsiniz de sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ruhunuzun nefsinize bu tarzda bir davranış biçimi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Ve mutluluğunuzun mimarı kendinizsiniz. Mutluluk dünyanızı kendiniz inşa edeceksiniz. Dilerseniz. Dilemeyebilirsiniz. O zaman bu dünyada da mutsuz olursunuz. Ve gideceğiniz yerde mutlaka cehennem olur. Mutlulukla cehennemin ne alakası var diyorsunuz? Birinci sınıf alakası var. Evvela mutluluk ikiye ayrılır. Birincisi dünya mutluluğu, şu dünya

yaşadığınız hayat. İkincisi cennet mutluluğu. Ya bu dünyada da mutlu olursunuz, cennette de mutlu olursunuz. Birinci alternatif. Ya da bu dünyada da mutsuzsunuz, cehennemde de mutsuzsunuz. İkinci alternatif. Bu dünyada mutlu olamadan cennete girmek de mümkün mü? Evet, mümkün. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de diledikten sonra Allah'a ulaşmadan evvel ölürse, Allah'a doğru yola çıkamadan evvel ölürse, bu süre içinde bu kişi başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından hiçbir farka sahip değildir. Onlar nasıl mutsuzsa o da mutsuzdur. Ama bu noktada ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşmadan evvel ölürse, bu kişi Allah'ın cennetine girer. Ama dünya mutluluğunu yaşamamıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, mutluluğu kısmen yaşayan birisidir o. Eğer birinci gök katına ulaştığı zaman ölürse, mutluluk oranı çok düşüktür. %7. İkinci gök katına ulaştığı zaman ölürse %14. Üçüncü gök katına ulaştığı zaman ölürse %21. Bu kişi cennete girecektir. Dünya mutluluğunun hayata oranından bahsediyoruz. Her gün bir hayata gözlerinizi açarsınız. Bu dünyada bir hayat mı? O hayatı yaşarsınız. Dünya hayatını yaşarken kanunları bilmeyen bir insan için her zaman huzursuz olmak söz konusudur. O Allah'ın kanunlarını bilmediği için başkalarından kendisine iyi davranmasını bekler ama kendisi başkalarına iyi davranmaz. Başkalarından güler yüz bekler, kendisi başkalarına güler yüzle davranmaz. Başkalarından kendisine iyilik edilmesini bekler ama kendisinden başkasına iyilik ulaşmaz. Böyle insanlar dünyada hiç mutlu olamayacak olan insanlardır. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Ne ekersen onu biçersin. Negatif alanda kanunu böyle. Ne ekersen onu biçersin, birebir karşılığını alırsın. Kişi hangi standartlarda olursa olsun, birebir karşılığını alır. Yani kötü davranan kişi aynı oranda bir kötülüğü mutlaka davet etmiştir. Ama iyi davranan kişi bunu katlı olarak Allah-u Teala'dan alacaktır. Evvela her başkasını mutlu ettiğiniz olayda o insanların bir ihtiyacını giderdiğinizde onlara güler yüz göstererek onları mutlu ettiğiniz zaman sevdiğinizi onlara gösterdiğiniz, ispat ettiğiniz zaman bunların her birisi ayrı ayrı güzellikler. Onlardan da mukabele görürsünüz. Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte orada mutluluk sizi bekliyor. Sadece ona nasıl ulaşacağınızı
bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Nasıl ulaşacaksınız? Bir niyetle ulaşacaksınız. Bir dilekle ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu anahtar cennet kapısını mutlak olarak açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse işte onun sırrı budur. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de sırrı budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece dileyen kişi için cennet mutluluğu dilediği andan itibaren teşekkür etmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse kişinin birinci kat cennetin sahibi olduğu bir nokta.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa mı dinliyorsunuz yoksa? O zaman sormakta haklı olacaksınız. Yani sen ne demek istiyorsun? Bir tek dilekle Allah Teala, sırf Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi cennetine mi alacak? Sahabeden bile 10 tanesini cennetine almış Allah Teala. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci sualinizin cevabı evet. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet için ehilsiniz. Bitmiştir olay. Hiç ibadet yapmadan ertesi günü ölseniz, niçin ertesi günü ölseniz diyorum? Çünkü yaşarsanız o size ibadetleri sevdirecek. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Göreceksiniz ki namaz kılmak bir zevk halini alacak. Oruç tutmak bir zevk halini alacak. Özellikle zikir yapmak bir zevk halini alacak. Zikir yaparken o büyük mutluluğu, iç huzurunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda gelin sizin de gül bahçesinde, gül bahçelerinde bir geziye çıkalım. Bu gezinin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu gezinin sonucu yedinci kat cenneti, en üst cenneti elde etmektir. Bu gezinin sonucu dünya saadetinin bütününü elde etmektir. Her şey bir dilekle başlıyor. Hani ne sihirdir ne keramet falan derler ya, sihir gibi bir şey. Sihir kelimesi deyince insan olmayacak şeyin olacağını düşünür de onun için bu kelimeyi kullanırız. Yoksa zünvani bir müessese sihir. Ama Allah-u Teala Rabbani açıdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona mutluluğun bütününü vaat eder. Hem cennet saadeti bütün boyutları yedi katının sonunda yedinci kat cennet saadeti de o kişiye ait olabilir. Eğer yolunda sebat gösterirse. Birinci kat cennet saadeti de daha başlangıçta ona mutlaka sağlanır. Sebat göstermesi gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi ne kazandırır size? Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa, bakınız ne kazandırır size? Dünya mutluluğunun yarısını, yani her gün 12 saat uyanıksanız, 18 saat uyanıksanız, ne kadar uyanıksanız o müddetin yarısında mutlaka güzel bir şeyler işleyeceksiniz. Mutlaka yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Ne zaman? Eğer 5-6 aylık ömrünüz varsa. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Evet. Allah öğrettiği için biliyoruz. Bundan da eminiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Allah Teala da böyle söylüyor. Ayrıca kendimiz de dahil olmak üzere pek çok insan bu güzelliği yaşadı. Ve halen hayatta olanlar yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o yolculuğun başlangıcı, yani gemiye biniş bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Bilet Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemidesiniz.
Bu gemi sizi 7 tane limana taşır. Birinci kat cennetten başlayarak 7 kat cennete birer birer ulaştırır. Birinci kat cenneti elde etmek için gemiye binmeniz yeterli. Bindiğiniz anda geminin kendisi birinci kat cennettir. Çünkü birinci kat cennet için hiç gayret sarf etmediğiniz halde, hiçbir şey yapmadığınız halde, sadece bir dilek sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alır. Birinci kat cennet. Nasıl olur? Ben günahkar bir insanım. Bunca günah işlemişim. Allah Teala beni cennetine neden alsın ki? Onca namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar yaşıyorsa onların yeri cennet. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki onların çoğu da bu hakikatleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Allah Teala ilim sahiplerini ilimsizlerden ayırıyor. Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şu dünya üzerindeki payesi ne olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun dünya ilimlerinden netice değişmez. Mutluluğunuz için söylüyoruz bunları. Bakın ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki hiç şüphesiz ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Cehenneme gidecek insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve arkasından birçok faktör birden geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen adam. Allah Allah. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. Bir insanı cennete ulaştıran ya da cehennemde bırakan faktöre baktığımız zaman bunun bir dilek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne yaparsa yapsın. Şu dünya üzerinde o kişinin yapacağı şey ne olursa olsun, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun, ne yaparsa yapsın, gideceği şey cehennemdir kişinin gideceği yer. Kurtuluşu mümkün değil. Yetmez. Ne kadar alim geçinirse geçinsin, şu dünyada bütün diplomaları alsın, Allah'a göre o ilmin sahibi değildir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dikkatinizi çekmek ve ibret almanız için söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece küfürdedir.
Allah Teala amini olanların Allah'ın dostu olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dilemeyenlerin kafirler olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Net ve kesin hüküm. O insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Yetmez, kafirler. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. İblis insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Demiş ki, bakın size kitaplar yazdırıyorum. O kitaplardan öğrenin dininizi. Siz Kur'an-ı Kerim'i nereden bileceksiniz? Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Bir takım adamları da öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'i öyle öğrenip de yanlış yanlış öğrenirseniz çarpılırsınız ha. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep hurafeler. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dilemek. O sizi Kur'an'ı da öğretmeye götürür. Her geçen gün mutluluğunuz artar. Hem dünya saadeti sizin olur, hem cennet saadeti sizin olur. Dilemiyorsunuz. Peki, öyleyse sonuçlarını söyleyelim. Ne demiştik? O insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ne demiştik? O insan küfürdedir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olursa olsun, ne kadar ibadet ederse etsin, hangi ilmin sahibi olursa olsun, gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Bir tarafta mutluluk var, öbür tarafta bu dünya hayatını yaşarken de mutsuzluk, kıyametten sonra mutlak cehennem. Ve bunları ayıran bir tek ayıraç var, bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Bu kadar mı önemli? Evet sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir emanet taşıyorsunuz. Hepiniz Allah-u Teala'dan size üflenen ruhunu, Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu bir emanettir ve insandan başka Allah'ın hiçbir mahlukuna verilmemiştir. Ne cinler, ne melekler, ne hayvanlar, ne kuşlar, ne balıklar, hiçbir mahluk ruh adı verilen bir emanetin sahibi değildir. Sadece sizler sahibisiniz ve Allah emanetini geri istiyor. Ben diyor emaneti size verdim, onu geri istiyorum. Bunu geriye bana vermek istikametinde harekete geçmeden ölürseniz eğer, bilin ki gideceğiniz yer cehennemdir, madde bir. Böyle yaparsanız mutluluk adı verilen müesseseyi dünyada da yaşayamazsınız diyor. Hadi bana sorun bakalım şimdi. Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bu mutluluk? Ne demek mutluluk yani? Biz zaten mutluyuz. Ya. Gerçekten mutlu musunuz? Hadi gelin beraber mutluluğun tarifini yapalım. İtirazınız varsa onu konuşalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Bir uyuşma halidir. Mutluluk kavganın bittiği ve artık
olmadığı bir ortamdır. Devre dışı kaldığı bir ortamdır. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Devamlı bir fenomen, devamlı bir müessese. Mutluluk eğer size nasip olmuşsa, onun kesintisiz bir saadet hali olduğunu yaşayacaksınız. Her an mutlu olursunuz. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da bütün kavgalar sona erer. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, kanunlarını koyan yüce yaratıcı, kainatı yaratan, yaratıcılık vasfı sadece kendisine olan Allah, sadece tek bir yaratıcı var, Allah. Yaratıcı sadece O'dur. Onun dışında ne varsa hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. İblis de bu yaratıklardan sadece bir tanesidir. Öyleyse iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir savaş var. Bu yüzden mutsuzsunuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, orada mutsuzluk vardır. İşte doğduğunuz andan itibaren nefsiniz ve ruhunuz bir kavganın içindedirler. Hayata eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, cehalet, cimrilik. Düşmanlık. 19 grup afet nefsinizin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Ya ruhunuz? Ruhunuz da bunların tam zıttı olan 19 grup hasletle mücehizdir. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret mi var? Ruhunuzun kalbinde sevgi var. Cimrilik mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde cömertlik var. Cehalet mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde ilim var. Alimlik vasfı var. Nefsinizin kalbinde isyan mı var? Ruhunuzun kalbinde itaat var. Öyleyse bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzda. Ruhunuzda bütün bu pozitif karşılıklar nurlarla temsil olunur. Bu sebeple ruhunuzun kalbi pırıl pırıldır. Işık saçar. Nefsinizin kalbi ise afetlerle doludur. Afetler de karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse böyle bir muhtevada afetlerin özelliği nedir? İki özellik. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan etmek, asla onu gerçekleştirmek istememek. İki,
Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini yapmak istemek, bunlar nefsinizin afetleridir. Bu afetlerin tesirinde yaşayan kişiye, hevasına tabi olan kişi denir. Heva ve hevesine, yani nefsinin afetlerine tabi olan kişi. Kim Allah'ın yoluna girerse, o adım adım hevasına tabi olmaktan, nefsinin afetlerine tabi olmaktan yakayı sıyıracaktır. Allah Teala diyor ki biz insanı, yani nefsi demek istiyor burada, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani ahsene ulaşacak bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşacak bir özellikle yarattık diyor. Fakat diyor sonra onu esfili safiline, cehennemin en alt katına kadar reddettik diyor. Gönderdik diyor. Öyleyse ahsene ulaşabilecek özellikle yaratılan bir mahluk nefsimiz. Ama onun üzerinde gerekli terbiye sistemini kuramazsanız o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Terbiye sistemini kurmak da sizin işiniz değil. Onu da Allah sağlayacak. Hiçbir şey yapmaya istekli olmayın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala sizin kalbinize bütün ibadetlerde isteği koyacaktır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için. Hasretleri gördük. Hasretler öyle güzel huylardır ki, duygulardır ki Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler, etmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Nefs, ruhun hakimiyetindeki her olaya katlanmak mecburiyetindedir. Bundan sıkıntı duyar. Ama ruh, nefsin yaptığı yanlışlara katlanmak mecburiyetinde değildir. Ne zaman nefs bir günahı talep ettiyse akıldan, akıl da bunu uygun görüp vücudu o günah işlemeye yönlendirdiyse, ruh derhal vücudu terk eder. O kişiyle beraberdir, onun dışındadır günah işlendiği zaman. Günah biter, ruh o kişinin hayat filmindeki rakamı elindeki mizandan okur. Ne kadar derecelik bir günah işlemişse mutlaka ruh ona o oranda bir sıkıntıyı verecektir nefse. Öbür taraftan kişinin işlediği günahın karşılığında Allah Teala o kişiye azap olarak ödetecektir. Manevi azap olarak. Herkes yaptığı günahın karşılığını azap olarak mutlaka dünya hayatında öder. Yeter mi? Yetmez. Ölürken bir defa daha öder. Adına kabir azabı denir. Yeter mi? Eğer bu kişi cennete girecekse evet yeter. Ama cehenneme gidecekse cehennemde sonsuz hayatı hep işkence içinde geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri birbirinin tamamen tersi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akıl bu dünyada hangi şartlarda
şuur kazanmışsa o şartların standartlarına sahiptir. Bir topluluk düşünün. Allah'ın bütün emirleri yok farz ediliyor. Allah neyi emretmişse insanlar hiç ona itaat etmiyorlar. Onları gerçekleştirmiyorlar. Allah neyi yasaklamışsa o da tamamen insanların çok büyük bir kısmı tarafından oluşuyor. İnsanlar Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapıyorlar. İşte sokaklarından çamur akan, pislik akan bir toplum düzeni. Bu nedir? Bu o kişilerin devamlı huzursuz olmasını ifade eder. Neden? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiili işlerseniz arkadan mutlaka Allah sizi azap eder ve nefsiniz de ruhunuza, affedersiniz, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Bunun arkasında ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bunun arkasında sadece Allah'ın ilmini bilmemek var. Bilmeyen kişi böyle bir ortamda yaşarken hep huzursuz olacaktır dünya hayatında. Huzursuzluğun birinci sebebi şudur. Ruhunuz ve nefsiniz birbirinin tersi alanlarda harekete geçmek isterler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterken nefsiniz asla yerine getirmek istemez. Hiçbirini. Ruhunuz Allah'ın yasaklarını işlemek istemezken nefsiniz Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse akla ulaşan iki sinyalden bir tanesi diğeriyle mutlaka terstir. Akılsa sadece bir tanesini yaptıracaktır. Eğer akıl Allah'ın bütün yasaklarının işlenmesinin olağan olduğu, tabii olduğu bir dünyada şuur kazanmışsa, nefsin bütün negatif taleplerine işin ışık yakacaktır. Nefs ne isterse akıl ona evet diyecektir. İçki içmek istiyor nefs, iç diyecektir nefs. Akıl nefse ya Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa, hangisine talep sahibi olursa o kişi, akıl öyle bir ortamda yeşermiş ki, neşvi neva bulmuş ki, öyle bir ortamda şuur kazanmış ki, bunların hepsi olağan şeyler, tabii şeyler. Ve Allah'ın yasakları çiğneniyor, emirlerine itaat edilmiyor hangi şartlarda? Akıl o vücuda Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman emrettiği hususları da gerçekleştirmediği zaman öyleyse böyle bir durumda bu kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her Allah'ın emrini çiğnediği zaman, her yasak ettiği fiili işlediği zaman Allah-u Teala tarafından azap edilecektir. Allah'ın emirlerini çiğneyen kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Mutlaka azabı görecektir. Yasaklarını da çiğneyen kişi aynı standarttadır. O da azap görecektir. Allah'ın azabının yanı başında ruhu da nefse
huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Neden Allah Teala bunu gerek görüyor? Çünkü ruhunuzun emanetin sahibi olan Allah'a, ruhunuz emanettir vücudunuzda, vücudunuz bir mekandır. O emanetin mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekiyor. İşte Allah'a geri dönecek olan bir emanetiniz var, ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeye programlı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye programlı. Evvela iç dünyanızdaki kavganın nereye ulaştırdığına bakalım size. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz de ruhunuz her an çatışma halinde. Birinin istediği şeye öteki hayır diyor. İkincinin istediği şeye de birinci hayır diyor. Ve bu durumda ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga, iç dünyanızda nefsinizde ruhunuzun kavgasıdır. Sizi hep huzursuz eder. Sıkıntı duymanıza sebebiyet verir. Sonra gidiyoruz dış aleminize. Dış aleminizde de kavga var. Nefsiniz sebebiyle başkalarıyla her an çatışma halindesiniz. Her an onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Her an farklı şeyler, yanlış şeyler yapıyorsunuz dış aleminizde. İnsanları aşağılıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. Sebebi de çok basit. Onlar da size kötü davranıyorlar. Dış dünyanızda da kavga var. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davranmanızın arkasında hep nefsiniz var. Başkalarının davranışlarından alınan da nefsinizin afetleri. Demek ki dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Orada da mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Yani Allah ile Allah'ın emirleri, ibadetler, onları yerine getirmiyorsunuz. Özellikle toplumun büyük kesiminde, dinlerini yaşadığını zanneden büyük kesiminde zikirsizlik müessesesi var. Zikir yapılmıyor çünkü iblis Kur'an'da farz olan zikri yok etmiş. Farzların arasından çıkarmış. Ne 32 farzda zikir var, ne de 54 farzda zikir var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Sizin şu dünyada da mutlu olmanız için, kıyametten sonra ahirette mutlaka cennette olmanız için. Allah Teala her şeyi yapmış. İndirdiği mukaddes kitaplarda herkese ne yapmaları lazım geldiğini
açık ve kesin bir biçimde söylemiş, göstermiş. Böyle bir dizaynda ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak sadece bu kadar. Mutlu olmak için Allah'ın ibadetlerini yapmalısınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 oldu. 6.sı da mı var? Evet. 6.sı da zikir. Yedincisinde mi var? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a neticede dileyerek ulaşmak. Öyleyse dilemeyen bir insan her halükarda mutsuzdur. Mutsuzluğu da o kişi ne yaparsa yapsın devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği sürece. Öyleyse ne oldu bu kişi? Allah'ın emirleri cephesinde de mutsuz, emirleri yerine getirmediği için. Yasakları cephesinde de mutsuz, Allah'ın yasaklarını yerine getirmediği için. Kulvara eşit şartlarla girmiştiniz. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla, ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir nefsiniz var. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, nefsinizin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermeye başlar. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu nurlar nefsinizin kalbinin tamamını kaplar. %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolunca atları fazıldır. Fazilet sahibi olursunuz. Yani nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yani nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istemez. Öyleyse ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyordu. Şimdi nefsiniz de istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istiyor. Öyleyse aralarındaki kavga bitti. Diyalektik kavga sona erdi. Artık iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Çünkü kavga bitti iç dünyanızda. Sonra dış dünyanıza geliyor sıra. Dış dünyanızda gene kavga bitti. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamazsınız. Onları seversiniz. Kırılmalarına, sizin davranışınızda kırılmalarına nefsinizde, ruhunuzda açık değildir, müsaade etmezler. İnsanları kırmadan, onlara en güzel şeyleri söyleyerek, onları mutlu ederek bir ömür geçirirsiniz. Dış dünyanızda da kavga sona ermiştir. Peki Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Çünkü siz nefsinizde hiç afet kalmayan birisi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olarak. Bütün ibadetleri o ibadetlerden zevk alarak yapıyorsunuz.
ibadetler hepsi ayrı bir zevk. Bu zevklerin en büyüğü zikirdir sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır. Öyleyse Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O güzellikleri yaşamakla hem vazifelisiniz hem de o güzellikler sizin hakkınız. Vazifenizi yaptığınız zaman hakkınızı elde edersiniz. Öyleyse nefsinizdeki afetler sona erdiği zaman, yok olduğu zaman, ruhunuza paralel bir noktaya ulaştığı zaman iç dünyanızda kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitmiştir. Ve siz üç alemde de kesintisiz bir uyum halindesiniz artık. Sulh ve sükun halindesiniz. İçinizdeki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Dışınızdaki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için orada da kavga bitmiştir. Siz mutlu bir insan oldunuz. Ve bu noktaya kadar sizi ulaştıran Allah-u Teala, şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için sizi oraya ulaştırdı. Hiçbir şey yapmak istemeyen bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilesin. Bakalım o zaman istemediği şeylerin zevk haline gelmesi karşısında ne kadar şaşıracaktır. Namaz kılmak ağır gelen, oruç tutmak ağır gelen, zikir yapmak ağır gelen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir de bakıyor ki onların hiçbirisi artık kendisine ağır gelmiyor. Hepsinden doyulmaz zevkleri almaya başlamış kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki mutlu olmak sizin de hakkınız. Ve Allah'ın yolunda sonsuz bir mutluluğa ulaşmak için bir dileğiniz kafidir. Vazgeçmezseniz sonuna kadar gidersiniz. Ve birinci emanet olan ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. 7 safhalık bir İslam'ı yaşarsınız. 4 tane de teslimi gerçekleştirirsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Cennetinde en üst katına, yani adın cennetlerine girersiniz. Allah mı? O sadece sizi mutlu kılmak ister sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey sizin mutlu olmanızdır. Kim bunun ötesinde bir şey söylüyorsa onu bize ulaştırın. Her ilde konferanslar düzenleyeceğiz. Onlara biz cevap verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan insanların söylediği değildir. Önemli olan hepimizi yaratan ve yalnız ve yalnız mutlu olmamızı isteyen Allah'ın söylediğidir. Söylediklerinde hepsi Kur'an-ı Kerim'i oluşturur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün devirlere hitap eden bir kelamıdır. Hiç değişmemiştir. İkinci bir din de hiç olmamıştır. Hep sadece bir din yaşamıştır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar
aynı din, bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek.

İşte böyle sevgili kardeşlerim, şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sizlere Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerini inşallah anlatmak istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki: Fertekib yevme tehtis semâ'ü bi duhanın mübîn. Semanın apaçık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. O günü gör, o güne bak. Yaşen nas, haza azabın aleyhim. Öyle bir azap ki bu bütün insanları saracaktır. Elim bir azap.

12. ayet Rabbena ekşif annel azabe inna müminun. Rabbimiz bizden bu azabı aç, kaldır. Muhakkak ki bizler müminleriz. Enna lehumuz zikra. Bu onlar için muhakkak ki bir zikirdir. Yani bu bir zikirdir ama bu zikri, bu öğüdü alabilecek olan bir yapıda değil onlar, diyor Allah Teala. Ve kad caehum resulün mübin.

onlara apaçık bir Resul geldi. Sümme tevellev anhü ve onlar sonra ondan yüz çevirdiler. Allah'ın Resulünden yüz çevirdiler. Ve kâlu muallemin mecnun, öğretilmiş malumun, öğretilmiş mecnun, deli dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş ve akli dengesi bozulmuş bir deli dediler Allah'ın Resulüne. 15. İnna kâşifül

azabi kaliden. Muhakkak ki biz azabı pek az açacağız. Ama muhakkak ki siz gene döneceksiniz.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı söz konusu Allah-u Teala'nın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor Allah-u Teala bundan 14 asır önce. Ve bugünlerden bahsediyor Allah-u Teala. Yeryüzünü bir dumanın kaplayacağı bir devreden bahsediyor. İşte bu duman gaflet dumanıdır. Bütün dünyayı gaflet müessesesi bütünüyle sarmıştır. Ve bugün dinler üzerinde araştırma yapanlar 72 tane birbirinden ayrılmış inanç biçimi tespit etmiş durumdalar. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyordu. Biliyorsunuz Sebe suresinin 20. ayet kelimesi Allah Teala tarafından indiriliyor. Diyor ki Allah Teala şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bu ayet-i kerimenin inişi üzerine sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki gerçekten bir tanesi mi kurtulacak? Evet, bir tanesi kurtulacak. Ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri ne? Onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. İsimleri ne? Fukayı, Naciye. Kurtuluşa, necata erenlerin fırkası. Ve Allah Teala'nın ne demek istediğine bakıyoruz. Bütün fırkaların ve bir tek fırkanın bahsedildiği bir ayet buluyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhun sırat-ı müstakimidir, fizik vücudun sırat-ı müstakimidir, nefsin sırat-ı müstakimidir ve iradenin sırat-ı müstakimidir. Sakın bu tek fırka olan sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yola olan sırat-ı müstakimden ayırır ve siz fırkalara ayrılmış olursunuz. Kainatın hiçbir zaman ikinci bir dini olmamıştır. Sadece bir tek din Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün kainatta geçerli olmuştur. Ve bu dizaynda gördüğümüz şey apaçık bellidir. Kainatın dini o tek din fırkalara
ayrılmayınız emrini veriyor. Fırkalara ayrılmayınız. Tek bir fırka oluşturun. İşaret, kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, fırkalara ayrılmayı kesinlikle Allah-u Teala uygun görmüyor. Hanif dininin üç özelliği var. Adem Aleyhisselam'ın da dini, Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de dini, tek din, aynı din. Birinci özelliği tek Allah'a inanmak. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak, sırat-ı müstakimin üzerindeki insanlardan oluşan. Üçüncüsü de ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yani Allah'a teslim olmak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kainattaki tek dini, İslam dini her açıdan geçerli. Evvelce de bu dinden başka hiçbir din vazgeçilmemiş. İslam kelimesi Kur'an-ı Kerim Arapça indirildiği için Allah'a teslim olmak manasında kullanılıyor. Hanif dininin, kainatın tek dininin esası da bu. Dört tane teslimle gerçekleşiyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse bu teslimlerden oluşan tek bir fırkanın vücuda gelmesi söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırka diyor. Ama zamanımızdaki alimlerin buldukları rakam 72. Nasıl bir olay acaba? 73. fırka nerede, kimlerden oluşur? Bu 72 fırkanın her birisinde insanların %90'dan fazlası şerde birleşmiş durumdadırlar. Ahkaf suresinin 33. ayet-i kerimesi muhtevası içinde Allah-u Teala diyor ki, eğer onların hepsi şerde birleşecek olmasaydı, biz o insanların evlerine gümüşten merdivenler yapardık. Bütün fırkaların, 72 tane fırkanın her birinin içinde insanların %90'dan fazlası bu 72 tane fırkayı temsil ediyor. Ayrı ayrı inançların sahibi insanlar ve gene aynı fırkaların içindeki insanların %10'undan daha azı ise hiçbir fırkanın dizaynına uygun değil. Onlar Allah'ın Hanif dininin esaslarını tatbik ediyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bir, irşat makamını Allah-u Teala onlara ulaştırıyor, tabi oluyorlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, teslim ediyorlar. Üç, fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Dört, nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Beş, irşada ulaşıyorlar. Altı, ve salaha irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yedi. Yedi ayrı safa, dört tane teslim. İşte bu insanlar bütün dinlerin içinde yaşıyor. Şu anda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Şu anda dünya üzerinde hiçbir kavim yok ki o kavmin içinde Allah'ın bir Resulü olmasın. Her bir Resul onlara kendi diliyle Allah'ın anlattıklarını anlatıyor. O kavimdeki insanların da %90'dan fazlası o Resulü hiçe sayıyor. Tıpkı Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın anlattığı gibi onlar da Allah'ın Resulüne deli diyorlar, meczup diyorlar, öğretilmiş diyorlar. Şeytan tarafından öğretilmiş olduğunu düşünüyorlar. Gerçekten Allah'ın bütün Resulleri öğretilmiştir. Ama şeytan tarafından değil, Allah tarafından öğretilmiştir. Allah'tan vahiy almaktadırlar. Bu sebeple hiçbir kavimdeki Resul, o kavmin büyük çoğunluğunun yaptığı hatalara hiçbir zaman gitmez. O Allah'tan emri alır ve doğru üzerinde, Allah'ın hakikatleri üzerinde hareket eder. Allah'tan emri alır ve o emri tatbik eder. İşte bütün kavimlerde hangi dinden olurlarsa olsun, 72 fırkanın hangisinden olurlarsa olsun, bütün fırkaların içinde Allah'ın Resulleri şu anda yaşıyor. O Resullere inanan, tabi olanlarsa her zaman o toplumun %10'undan daha aşağıda bir küçük azınlık oluşturuyor. Şimdi iblisi hatırlayalım burada. Allah Teala'nın ben Adem Aleyhisselam'a hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm şimdi. Şimdi ona secde edin emrini veriyor Allah Teala. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. İblis secde etmiyor. Allah Teala ey iblis diyor, seni bu secdeden men eden şey nedir? İblis diyor ki sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Tıyından yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın diyor. Şimdi konumuzla alakalı iblisin cevabına geliyoruz. Beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum diyor iblis. Eğer diyor beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben mutlaka bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden hem Adem Aleyhisselam'dan hem Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden mutlaka intikamımı alacağım. Tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. İşte buradaki tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım ifadesinden çıkardığımız netice mutlaka Resullerin etrafında toplanan insanların sayısı %10'un mutlaka altında. Ne kadar altında bir tahmin ortaya koyamıyoruz. Ama %10'un mutlaka çok altında bir rakam. Tek azı hariç hepsi. Öyleyse işte bu pek azı var ya o Resullere inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler diledikleri andan da diledikleri andan itibaren de kurtuluşa ulaşanlar işte onlar 73. fırkayı oluşturuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilirken bunu söylüyor sahabeye. Özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda sıratül Azizül Hamid'in üzerinde olur. Aziz ve Hamid olan yol. Bu bir
fizik standartlardaki bir tırmanma yolu değildir, seyri sülük yolu değildir. Bu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş yoludur. Sıratül Azizül Hamid diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an tağuta kul olmaktan içtinab eder. Dilediği an küfürden kurtulur. Dilediği zaman tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Dilediği an şirkten kurtulur. Küfürden kurtulur. Dalaletten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Birinciler cennet ehli, ikinciler cehennem ehli. Üçüncü bir standart yok. Sadece ikiye ayrılıyor insanlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşamaz. Şimdi burada dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Sahabeye hitap ediyor. Diyor ki siz münkerden nehyetmekle ve marufu emretmekle nehy-i anil münker emri bil marufla emrolundunuz ve bu hepinizin vazifesidir. Bunu mutlak olarak gerçekleştireceksiniz. Bu sahabenin başlangıç noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı emirdir. Nehy-i anil münker Allah'a ulaşmayı dilememekten insanları men etmek, Allah'a ulaşmaya dilemeyi sevk etmektir. Emri bil maruf, irfanla emretmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle emretmektir. Ve bunun safhaları gelecektir adım adım. Konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer böyle yapmazsanız, münkerden nehyetmezseniz, marufla emretmezseniz, o zaman Allah size azap eder diyor. Ve eğer gene aynı standartlar içindeyseniz, münkerden nehyetmezseniz, emri bil maruf yapmazsanız, Allah-u Teala duanızı kabul etmez diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıç noktasında bunu sahabeye söylüyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra sahabe o hedefe ulaşıyor. Çünkü
Allah Teala iki ayette iki ayrı şey söylüyor. Diyor ki aranızda münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk bulunsun diyor. Ve hepinizin üzerine vazifedir diyor Allah Teala münkerden nehyetmek ve marufla emretmek. Ama sonradan bahsettiği ikinci bir ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz insanlara marufla emreden ve onları münkerden nehyeden bir topluluk oldunuz diyor. Aranızda bir topluluk oluşsun diyen Allah Teala baştan bu topluluğun oluştuğu müjdesini veriyor. Topluluk gerçekten oluşmuş mu? Oluştuğu kesin. Çünkü mümin Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeden bahsediyor. O sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından cennetler akan, altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır diyor Allah Teala ve Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Söylediği son derece açık. İster ensar olsun, ister macirin olsun, iki gruba da ensara da macirine de tabi olmuş tabiin ve onlar da Fevzül Azim'in sahibi olmuşlar. Hem sahabe hem de tabi'in. Tabi'inin de bir kısmı irşat makamının sahibi olmuş. Onlar da tebe-i tabi'ini Allah'ın yoluna almışlar. Bütün sahabe gerçek anlamda Allah'ın emriyle rızasıyla ve özel eğitimiyle emrin bil maruf yaptılar ve münkerden nehyettiler. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesi sahabenin iradesini Allah'a teslim ettiğini, irşat makamının sahibi olduğunu, onlar Hazrül Azim'in sahibi oldular sözüyle ifade ediyor. Ve Allah'a iradelerini de teslim ettiklerini, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabenin Allah'a çağırdığını kesin olarak biliyoruz. Yusuf 108'de Allah Teala diyor ki: "Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların yani sahabenin basiret üzere kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmiş miydi? Burada Allah'a teslim olun deyip de diyor Allah Teala. Evet, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi açık bir şekilde bütün sahabeye tabi olunduğunu ispat ediyor kesin bir hüviyette.
Öyleyse hepsi iradelerini teslim etmişlerdi. Allah Teala onların hepsine irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi vermişti. Tabiin onlara tabi oldular. Tabiin de irşada ulaştı. Allah Teala onların da iradelerini teslim aldı. Onları da irşatla görevlendirdi. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sadece sahabenin irşat makamına tayin edildiğini ifade etmiyor. Tabiinin de irşat makamına tayin edildiğini ifade ediyor. İşte Fusilet 33'te Allah Teala Allah'a teslim olup da Allah'a davet edenden daha güzel sözde kim vardır deyince sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve bu teslimden sonra da en güzel standartlarda Allah'a davet ettiklerini ifade ediyor. Sonra Allah Teala onların seyahate hasenatla mukabele ettiklerini, seyahatlerinin hasenata çevrildiğini ve onların herkese bu yetkinin verilmediğini, seyahati hasenatla önleyenlerin fazl-ı azimin sahibi olduklarını ifade ediyor Allah Teala. Ve bütün sahabe fezl-i azimin, hazl-i azimin ve ecr-i azimin sahipleriydi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi ise bütün sahabenin ecr-i azimin sahibi olduğunu söylüyor. Üç ayrı cepheden de irşat makamının sahibi oldukları kesin. Ve Allah'a çağırıyorlardı. İşte sahabe önce o toplumun oluşması için bir muhtevanın sahipleriydi. Herkes nehyanil münker, herkes emri bil maruf yapıyordu. İnsanlara doğruyu anlatıyorlardı. İrşat makamının sahibi olmadan sonra irşat makamının sahibi oldular. Böyle bir toplumu oluşturun emrini aldılar Allah-u Teala'dan. Sonra da o toplumun oluştuğunu söylüyor Allah-u Teala. Siz emri bil maruf yapan, nehyi anil münker yapan insanlar için hayırlı bir ümmet oldunuz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu istikamette Allah'ın sünnetine dikkatle bakın. İnsanlar gerçeği bilmiyorlar. Nehyi anil münkerin en basit anlamda insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri ikaz etmekle bir vazife yapılması gerektiğini işaret ediyor. Emri bil marufsa bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmek olarak çıkıyor karşımıza. Başlangıç noktasında ve bu yedi safhada ayrı ayrı emirler şeklinde tecelli edecektir. Ama bütün o emirlerin içerisinde insanları dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracak olan, cennet saadetine mutlaka ulaştıracak olan ilk emri bil maruf münkerden ney? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere ve engel olanlara gerekli ikazı mutlaka yapmak, onları münkerden nehyetmek ve marufla emretmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle herkese emretmek. Bu herkesin vazifesidir. Bu münkerden nehyetmek ve marufla emretmenin başlangıç noktasıdır.
Ama bütün insanların kurtuluşu daha üst kademelerdeki bütün emirlerden çok daha önemli olarak buna bağımlıdır. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmekle, bu sebeple bu devirdeki herkes vazifelidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, bir başka husus mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan 80 yıl yaşasın, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etsin, 65 yıl namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Yaptıklarının hiçbiri onu kurtaramaz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde diyor ki, insanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gireceklerdir. İşte bu insanlar ömürleri boyunca Allah-u Teala'nın İslam'ın bugün kuşa çevrilmiş olan son emirlerini yerine getiriyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. İslam'ın beş şartını tatbik ediyorlar. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim etmek demek, teslim olmak demektir. Ve beş şarta bağlıdır. Biz de beş şartın hepsini yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Ve 80 yılımızın 65 yılını ibadetle geçirdiğimize göre elbette Allah Teala bize kim bilir kaçıncı kat cennetini verecektir. Ama bu insanlardan hiçbirinin kurtuluşu mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Ve insanlar kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. İşte hidayet çağının manası budur. Nehyi anil münker. Allah'a ulaşmaktan men edenlere ihtar etmek ve onları münkerden, insanları cehenneme çağırmaktan men etmek söz konusu. Elbette tebliğ sözle yapılır. Diğer taraftan da bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmekle, yani söylemekle herkes vazifelidir. İşte bu insanlar emri bil maruf yapanlar ve münkerden nehyedenlerdir. Herkes bu görevi yapmakla yetkilidir. Ama bu konunun başlangıcı için geçerli. Daha üst seviyelerde emri bil maruf yapmak giderek Allah Teala'nın yetkisini gerektirecektir. Daha emri bil marufun ikinci noktasında, tabiyet noktasında, tabiyetin gerçekleşeceği noktada Allah Teala'nın işaretine dikkat edin. Mutlaka Allah'ın tayin ettiği birine tabi olacaksınız. Öyleyse orada emri bil marufun ikinci safhası var. Kişinin iç dünyasında birçok değişiklik olmuş. Allah ona mürşidini göstermiş. O kişiye ulaşmış kişi. O mürşide ulaşmış. Ona tabiyetini gerçekleştirmiş. İşte bu tabiyetin gerçekleştirildiği noktada maruf ile emretmenin ikinci safhası söz konusudur. Bu emri verebilecek olan kişi, bunun ötesinde olan bir kişi olmalıdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak konusunda, mutlaka ulaştırılması lazım geldiği konusunda emri bil maruf yapacak kişinin evvela kendisi Allah'a ulaşmış olması lazım.
ki tavsiye edebilsin. Bu konuda emri bil maruf yapabilsin. Bakınız ne diyor Allah Teala ve Nas suresinde? Vel asr. İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminû ve âminus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yemin olsun ki insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme gidecek. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Bir kısmı demiyor. Hepsini kullanmış. İnsanlar hüsrandadırlar. Hüsranda olan insanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar, hepsinin gideceği yer cehennem. Ama dört tane istisna koymuş. İllellezine amenü diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Bu seviyede emri bil maruf yapacak olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikten sonra başka insanların da dilemesine sebep olabilirsiniz. Sonra ve amülü salihati, birincisi 7. basamağı ifade ediyor. İkincisi 14. basamağı, mürşidine tabi olup da amülü salihat yapmaya başlayan birisi bundan sonraki noktaya geldiği zaman, amülü salihat kendisi yaptığı zaman başkalarına amülü salihat tavsiye edebilir. Bunlar da nehi anil münker yapanlardır. Emri bil maruf yapanlardır. Ne zaman ki bir kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır, bu olayı yaşar, hakka ulaşır, onlar hakkı tavsiye ederler. Öyleyse 3. cephede bir emri bil maruf ve nehi anil münker müessesesi. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişiler başka insanları fizik vücudunun teslimine davet edeceklerdir. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra başka insanları nefsin teslimine davet edeceklerdir. İrşada ulaştıktan sonra başka insanları irşada davet edeceklerdir. Ve de iradelerini Allah'a teslim ettikten sonra insanlara gerçek anlamda tam teşekküllü bir nehi anil münker ve münkerden nehi müessesesi uygulayacaklardır. İşte bunların ışığı altında Duhan suresine beraberce bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? O günlere bak ki diyor, o gün bütün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bir duman. Öyle bir duman ki diyor, bu bütün insanları saracak. Bu azap veren bir dumandır. Ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Duman bir azaptır diyor. Azap veren duman demiyor. O duman bir azaptır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'ın yoluna girmezse, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi kalbinde küfür kelimesi olan bir insandır ve kalbi mühürlüdür. O kişi bu sebeple Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre kafir hüviyetindedir. Bu kişi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalalette olan bir insandır. Özellikleri aynı. Görme hastalarının üzerinde müşavet adlı bir perde var. Basar isim, basiret isimli, basar isimli görme hastalarının üzerinde müşavet isimli bir perde var. İşitme hastaları mühürlü. Kalpteki idrak hastası gene mühürlü. Hastaların üçü de mühürlü. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestura var.
Kulaklarda vakra var, kalplerde ekinet var. Üç, uzuv da engelli. İşte bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, küfürde olan insanlar, dalalette olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hüsranda olan insanlar, şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olan insanlar, ne zaman ki aynı zamanda şirkte olan insanlar, ne zaman ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, bunların hepsinden o zaman kurtulacaklardır. Bu insanlar neden azaptadırlar? Bir azaptır diyor Allah-u Teala. Duman için bu bir azaptır diyor. Neden azap? Çünkü bu insanlar her an huzursuz, her an sıkıntılı, her an mutsuz. Mutlu olabilmenin ilk adımını atamamışlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ömürleri boyunca azabı yaşayacaklar. Her davranış biçimleri yanlış olacağı için devamlı azap edilecekler Allah-u Teala tarafından. Nefslerinin emirlerine tabi oldukları için devamlı yanlış davranışlarda bulunacaklar. Arkasından azap gelecek üzerlerine. İç dünyalarında mutsuz olacaklar. Nefsiyle ruhları arasındaki mücadele kesilmeksizin devam edecek. Hep hata işleyecekler. Çünkü nefslerinin hakimiyetindeler. Ve şeytan nefslerinin bütününe hükmedebilecek durumda. Ve bu insanlar dış dünyalarında da başkalarıyla hep negatif istikamette bir davranış biçiminin içerisinde olacaklar. Kibirli insanlar olacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kibirlidir. Kibri sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu insanlar dış dünyalarında başka insanlarla devamlı kavga halinde olan, onları devamlı kıran, dolayısıyla kendilerine de devamlı diş bilenen, kendilerine karşı her zaman kötü hareket edilen insanlar, hem yaptıkları her başkasına hakaret, kötü davranışın arkasından Allah-u Teala tarafından azap edilirler, hem de ayrı bir huzursuzluğu ruhları onlara yaşatır. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yapmadıkları için azaptadırlar. Yasak ettiği fiilleri de işledikleri için azaptadırlar. Öyleyse iç dünyalarında azaptalar, dış alemlerinde azaptalar, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde azaptalar. Kim bu insanlar? Dumanın içinde olan insanlar. İşte bu Duhan suresinin 10. ayet-i kerimesindeki Allah-u Teala'nın söylediği duman, 11. ayet-i kerimede azaptır diyor Allah-u Teala. Bu duman bir azaptır. Bu duman gaflettir sevgili kardeşlerim. Demin yaptığım açıklamada bütün kavimlerdeki insanların, bütün dinlerdeki insanların, bütün 72 çeşit inanış biçiminin içindeki insanların %90'dan fazlasının içinde bulunduğu bir dumanı ifade ediyor Allah-u Teala. Gaflet. İnsanlar Allah'ın emirlerini içinde yaşadığımız bu devrede tamamen unutmuşlar. Bütün dinler, İslam da dahil olmak üzere, bütün dinlerde Allah'a ulaşmayı dileme müessesesinden başlayan bir dizi yaşam biçimi bütün boyutlarıyla unutulmuş.
Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Bizim ayetlerimizden gafildir diyor. Ve gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gaflette. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını bize hayattayken ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Allah'ın dinini bildiğini iddia eden 100 insandan 90'dan fazlası aslında dinlerini bilmiyorlar. Bu insanlara sorun, Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepsinden aynı cevabı alacaksınız. Hayır, o da neymiş diyecekler size. Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. İşte bu gaflette olan insanlar şu anda dünya nüfusunun %90'dan fazlasını teşkil ediyorlar. Ve ne yazık ki o duman, gaflet dumanı onları bütünüyle bir azap olarak yakalamıştır. Şu dünya hayatları üç cephede de iç dünyalarında, dış dünyalarında, Allah ile olan ilişkilerinde şu dünya hayatı onlara azap olarak yaşatılıyor. Öldükten sonra da cehennemde gene aynı azap söz konusu. Bu gafletin yani bu dumanın verdiği azaptır. Ve bu her devirde bu gaflet yaşanmıştır. Her devirde, her kavmin Resulünde bu gaflet mutlaka yaşanmıştır. İnsanlardan %90'dan fazlası o kavimdeki Resulü de mutlaka yalanlamışlardır. Burada Allah-u Teala'nın verdiği misal son devre ait, hidayet çağına ait. Diyor ki onlara bir Resulümüz geldi diyor. Bütün kavimlere Resul gelir. Ama onlara gelen Resul, o kavme gelen Resul'ün bir özelliği var. O kavme gelen Resul'e onlar diyorlar ki bu Resul bir delidir, sen bir delisin. Hem de sen Allah'tan vahiy aldığını söylüyorsun ama aslında sen şeytan tarafından öğretiliyorsun. İşte sevgili kardeşlerim, o olayların cereyan ettiği devrede gerçekten bir başka dumanda Kuveyt göklerini kaplamıştı. Ama Allah-u Teala'nın bu ayette bahsettiği, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde bahsettiği duman, Kuveyt'teki duman değil. Bu duman, gaflet dumanı. Ve bütün dünyayı, bütün gökleri kaplamış bir azap, insanların %90'dan fazlasına 72 fırkada hükmünü geçiriyor. O azabın dışında kalanlar, işte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar ne bu dünyada azaba uğrayacaklardır, ne de kıyametten sonra cehenneme gireceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın o olayda yaşayan Resulü bütün davranışlara, kötü davranışlara mukabele etmemiştir. Sadece onları yemine davet etmiştir. Eğer kitabın üzerine el basılıp da
yemin edilseydi, orada bulunanlardan bir kısmı bugün aramızda hayatta olmayacaklardı. Çünkü daha evvel defaatle tecrübe edilmiştir ki, inkar edenler, Kur'an'ın üzerine el basıp da yemin ettikleri zaman birer birer öldüler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Allah abesle iştigal etmez. Öyleyse Allah-u Teala insanların bir kısmının üzerinde azabı kaldıracak. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ama ne yazık ki bu ustattan sonra tekrar fıska düşmeleri söz konusu olacak. O gün olaya negatif olarak bakan, manasını anlamadan, sonra da Allah'a ulaştıktan sonra fıska düşen pek çok insan söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala abesle iştigal etmez. İşaretini son derece açık olarak vermiştir. Bütün dünya bir gaflet dumanıyla kaplanmış durumdadır. İnsanların %90'dan fazlası bu dumanın içinde şu anda kendilerine zulmetmekte ve azaptadırlar. Kıyametten sonra da ne yazık ki cehennemde azapta olacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Her bir söylediği bir büyük hakikatin muhtevasını taşır. Şunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının içinde yaşıyoruz. Hidayet çağı insanların küçük bir kısmını mutlaka hidayete erdirecektir. Ama sonunda insanlar bir asr-ı saadeti mutlaka yaşayacaktır. O asr-ı saadeti yaşayacak olan azınlık, onlara duanın tesir etmediği bir muhteşem dünyada yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağının içindeyiz. Size hidayet müjdesini veriyoruz. Hidayet, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslim edilmesi şekliyle tecelli eder. Uslattan sonra sadece Allah'a tevekkül edebilenler diğer merdivenleri çıkabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, meas-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz kod numarası 3.2.11.40 olan İslami ve tasavvufi konulardan Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü tarihi şuraya kaydedin.

Allah-u Teala sizden, sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemez. Allah'ın bizlerin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Ona ibadet etmemizle etmememiz arasında Allah'a göre bir büyük farklılık söz konusu olmaz. O hiç kimseyi zorlamaz. Herkes kendi gönlünün istediği standartlarda hayatını yaşar. Ne var ki Allah-u Teala kanununu önceden koymuştur. Hepimiz, bütün insanlar netice itibariyle sadece birer piyondur. Kader Allah-u Teala tarafından takdir edilmiştir. Dikkat edin ki bu kadar sizin irade yapınıza hiçbir zaman karışmaz. İradenizle sonucuna katlanmak şartıyla ne isterseniz yapmak yetkisinin sahibisiniz. Ama sonucuna katlanmanız şartıyla. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileyebilirsiniz. Mutluluğa imza atarsınız. Evvela birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat cenneti bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edebilirsiniz. Üçüncü kat cennet elde ettiğiniz yer aynı zamanda dünya mutluluğunuzun yarıyı aştığı bir noktadır. Ne yaptınız? Allah'ın emirlerine itaat ettiniz. Allah'ın emirleri sadece sizi mutluluğa götürür. Allah sizin dostunuzdur. Bir düşmanınız da var. İblis, o da sizi mutlaka huzursuzluğa, sıkıntıya bulaştıracak olan bir gayretin içinde olacaktır ömrünüz boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuricihum minezzulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Nefslerin kalbini başlangıçta %100 nefsin kalbi kapkaranlıkken o karanlıktan kurtarır ve birinci etapta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi için birinci etapta nefsin kalbinin aydınlığının karanlığından fazla olduğu bir noktaya ulaştırır. Burası üçüncü kat cenneti ifade eder. Burası dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Öyleyse Allah Teala hepinizin mutluluğunu istiyor. O kadar çok istiyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi mutlu kılması için yeterlidir.

Oyunun kuralları önceden konmuştur. Allah'ın emirleri vardır, nehileri vardır. Mutluluk bunların arkasında saklıdır. Mutluluk Allah'ın emirlerine riayet eden, emirlerini yerine getiren, yasaklarına riayet edenlerin hakkıdır. Bu ise kendi kendine oluşmaz. Bir insanın Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasakların hepsine riayet ettiği bir an mı düşünüyorsunuz? O an daimi zikrin başladığı andır. Ondan sonrası hep öyle gelecektir. Kişi hayatı boyunca sonsuz bir dünya mutluluğu içinde yaşayacak. Cennetinde en az 5. katının sahibi olacaktır. Daimi zikre ulaşan herkes. Öyleyse Allah Teala sizden ne istiyor? Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Senaryoyu buna göre yazmış Allah Teala. Herkesin mutlu olması için inanılmayacak kadar kolay bir şart getirmiş. Demiş ki bana ulaşmayı dileyeni ben mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası İslam'ın üçüncü safhasına onları ulaştırmamdır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın insanları İslam'ın üçüncü safhasına ulaştırması sadece bir insanın bir dileğine bağlıdır. Üçüncü safhası üçüncü kat cenneti ifade eder. Dünya mutluluğunun yarısından fazlasını ifade ve ihata eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin, yegane şeyin mutluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Öyleyse Allah Teala indirdiği mukaddes kitaplarla ki zamanımızda bunlardan üç tanesi kalmıştır. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil veya birincisine eski ahit, ikincisine yeni ahit deniyor. Üçüncüsü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim. Üç kitapta bir saadet reçetesidir. Üç kitapta bir saadet davetiyesidir. Üç kitapta bir saadet davetiyesidir. Allah Teala kanunlarını baştan koyuyor. Cennetimi mi istiyorsunuz diyor, cehennemi mi istiyorsunuz? Eğer cennetimi istiyorsanız şartım var diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse cennetime sadece diledikleri takdirde onlar girerler. Üstelik onların bir gayret sarf etmeleri gerekmiyor bu istikamette. Ben onları üçüncü kat cennetime kadar kendim ulaştırırım. Onların sorumluluğu ondan sonra başlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatını ben mutlaka koluma veririm diyor. Bu üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunun yarısının ötesidir. Öyleyse Allah'ın cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamak baştan aşağı bir kolaylıklar dizaynıdır. Bedava standartlarında insanlar
Allah'ın ayetlerine itaat ettikleri takdirde, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse kendini akıllı, çok akıllı olarak kabul eden birçok insan var. Onlara dediğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hidayete ermeden bu dünyadan gidersiniz. Onlar size kitaplardan bahsedeceklerdir. İnsanların yazdığı kitaplardan. Siz onlara kitaplardan bahsetmeyeceksiniz. Siz sevgili kardeşlerim, üniversitemizin değerli mensupları, siz onlara Kur'an ayetlerinden bahsedeceksiniz. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi olduğunu ispat eden Kur'an ayetleridir. Bir saadet davetiyesi olduğunu ispat eden Kur'an ayetleridir. Bir saadet garantisi olduğunu ispat eden Kur'an ayetleridir. Saadet reçetesi, saadet garantisi, saadet davetiyesi. Allah Kur'an-ı Kerim'i saadet temel bazına hedef tayin ederek indirmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanların cennet saadetine de dünya saadetine de ulaşmasını temin etmek üzere indirilmiş. Son nebisine, Allah-u Teala'nın son peygamberine indirdiği bir mutluluk destanıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim neden bir saadet garantisidir? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâre. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münib olursa, yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala bir garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Ankebut 5 Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَطْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse var mı böyle bir ayet? Allah'ın insanları kendisine ulaştırmayı dilediğini gösteren bir ayet var tabi. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Zümer 22'de Allah Teala Allah'ın göğüslerini şerh ederek, yararak göğüslerine, göğüslerinden kalplerine
yol açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşır. Hiç bu kişilerle kalplerine Allah'ın nuru ulaşmayan kişiler bir olur mu diyor Allah Teala. Allah'ın göğsünü açarak kalplerine nur ulaştırdığı kişiler, hiç onların kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlar gibi olur mu diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu göğüslerinden kalplerine yol açılanlar, göğüsleri işaret edilenler? Enam suresinin 125. ayet kelimesi cevap veriyor bu suale. Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına o kişinin ruhunu, kimin ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi var mı? Var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi var mı? Var. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden bahsediyor. Ellezine la yercune nikâena ve radu bil hayâtet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O bize ulaşmayı dilemeyen kişiler onlar var ya diyor Allah Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmayı dileyemeyen kişiler, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennem. Ne kalıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler var mı? İşte Ankebut suresinin 5. ayet kelimesi. Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecrallâhu lehâd. Kim Allah'a mülâki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah ne yapacak? Allah da onu kendisine ulaştırmayı dileyecek. İşte Enam suresinin 125. ayet kelimesi. Bu konuyla alakalı Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar. Öyleyse Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmasını istiyor. Baş talep Allah'ın. İstiyor, koymuş kanununu. Hepiniz diyor, bana ulaşmayı dilemelisiniz. Bana ulaşmanızı üzerinize 12 defa farz kıldım diyor Allah Teala ve ayetleri sıralıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, kurtuluşa, cennet saadetine, dünya saadetinin yarısına sahip olmaktır. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir.
İkinci basamakta bu hedefe ulaşsınlar diye Allah insanları seçer. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta bunu dilerler ve diledikleri andan itibaren kurtuluşa adımlarını atmışlardır bu insanlar. Öyleyse Allah Teala davet ediyor mu bütün insanları ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya? Evet. Tam 12 defa davet ediyor. Bu davet var olduğu cihetle Kur'an-ı Kerim'de 12 ayet-i kerimede Allah Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirmiştir. Kim Allah'ın evliyasıysa, yani ruhunu Allah'a ulaştırabilmişse o Allah'ın evliyasıdır. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir. Allah'ın evliyası olanlar

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki davetine icabet edenlerdir. Öyleyse gelin davetiyeleri beraberce bakalım. Tam 12 ayet-i kerime ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemenizi ve ona ulaştırmanızı emrediyor. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbihim ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavle en yetekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel, üzerinize ölüm gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı, her ikisi de aynı noktaya ulaşır. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyin. Enibü ila Rabbikum. Rabbinize mülaki olmayı, Rabbinize ulaşmayı dileyin. Rabbinize yönelin. Ve yöneldikten sonra Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah 12 ayetle hepinizin ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasını Kur'an-ı Kerim'e bir davetiye olarak koymuş. İşte birinci ayet-i kerime Zümer 54. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dileyerek başlıyor her şey. Allah'ın üçüncü ayeti Fecr 28. Üçüncü farz. Üçüncü davetiye ve enübü İlâ Rabbüküm ve Eslümü Lehu'dan sonra Min kabliyeteküm azabe Zümer 54 sonra ikinci ayet-i kerime Rum 31 üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Ve beşinci ayet-i kerime, dördüncü ayet-i kerime Fefirru ilallahi. Öyleyse o takdirde Allah'a kaç, Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Nereye ulaştık? Dört ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a geri dönmemizi, ona yönelmemizi, Allah'a ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye ve kim
bana ulaşmışsa, sen de onun sebiline, yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bu Allah'a teslim olmak istediğinde, ruhumuzu Allah'a göndermek istediğinde Allah Teala'nın 6. ayet-i kerimesi Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahu yedü darüsselamü yehti men yeşâ'ı ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve Allah kimi oraya, o selam yurduna, teslim yoluna, teslim yurduna ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime yöneltir. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala şöyle diyor: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse Şura Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kendi zatına davet ediyor. Allah'ın zatına davet. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtile, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ulaşmanın ancak zikirle mümkün olduğu kesinlik kazanıyor Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesiyle. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. 7 ayet-i kerime oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Görülüyor ki ruhun Allah'a ulaştırılması Allah'ın emri. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'ın emrini yerine getirerek Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin bir işaret olarak çıkıyor karşımıza. Nerede Kur'an-ı Kerim'de bir konu açık ve kesin bir emir hüviyetindeyse o bir farz oluşturur. Mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Sekizinci ayet-i kerime. Dokuzuncu ayet-i kerime ise Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin.
Allah'ın davetine icabetimiz söz konusu. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi kendi zatına.

Peki burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Dokuzuncu ayet-i kerime buydu. Onuncu ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da sizin üzerinize misakinizi farz kıldı diyor. Allah Teala elestü bi rabbiküm diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Arkasından diyor ki galu bela dediler ki evet. Herkese Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını, onların her birinin sırtından onların çocuklarını, o çocukların da sırtından onların çocuklarını çıkartarak bütün insanları bir araya topluyor Allah Teala ve hepsine birden soruyor ezelde. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyoruz ki dediler ki evet. O zaman Allah Teala diyor ki kıyamet günü biz bundan bu misaktan haberdar değildik demesinler diye onların nefslerine şahit tuttu diyor fizik vücutlarla ruhları. Ruh ve fizik vücut adı geçmiyor ama nefslerine şahit tuttuk demesi itibariyle şahitlerin nefs ve fizik vücut olması söz konusu. Ve Allah Teala soruyor ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Daimi zikre ulaşarak bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, fizik vücutlarınız ölmeden önce hayattayken, fizik hayatı yaşarken bana rücu edeceğinize, geri döneceğinize, bana fizik vücudunuz hayattayken ulaşacağınıza dair sizlerden misak istiyorum diyor ruhlarımıza ve fizik vücutlarımıza da diyor ki sizlerden de ahd istiyorum şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanız konusunda. Ve sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah-u Teala. Onlar da itaat ettik diyorlar. Atana ve yemin veriyor nefsler. Ahd veriyor fizik vücutlar. Ve misak veriyor ruhlar. Ölmeden evvel ruhlarımızın Allah'a ulaşmasına dair. Ruhlar, Allah'a kul olmaya dair fizik vücutlar, nefslerini tasfiye ederek, hiçbir afet bırakmayarak nefslerinde, nefslerini Allah'a teslim edeceğine dair, Allah'a teslim olacaklarına dair de nefsler yemin veriyor. Bununla kalmıyor Allah Teala. Bizlerden ruhumuzdan da veçimizden de nefsimizden de irademizden de hepsinin topluluğundan insanı temsil ediyor bu dört varlık. Topluluğundan da onların misak alıyor Allah Teala. Kesin söz anlamına kullanıyor burada misaki. Allah'a iradelerini de teslim edeceklerine dair. Allah'ın ahdini yani Allah'ın vasiyetini yerine getireceklerine dair. Allah'ın üzerimize farz kıldığı misakimiz. Neyle karşı karşıyayız? Allah Teala üzerimize farz kılmış 10. defa ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını burada diğer teslimlerde var. 11.'si ve bi ahdillahi effu haza sırat-ı müstakimi fettebi'u hu
Allah-u Teala diyor ki İnam 153'te Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki geri kalan 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru olan, doğru yol olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz. İşte bu Allah'ın üzerinize vasiyetidir diyor Allah Teala. Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti birbirine eşit oluyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınıyor. Ve 12. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Nisa 58'de Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرِكُمْ اُنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse 12 defa Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala üzerimize ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, teslim etmemizi farz kılarak bizi buna davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Görüyorsunuz ki söylediğimiz ayetlerde bile bir kısmında dört teslimde yer almış. Ruhumuzun ve içimizin, fizik vücudumuzun ve irademizin, ruhumuzun ve içimizin yani fizik vücudumuzun, nefsimizin, üç ve irademizin, dört Allah'a teslimi. Peki, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve diyor kim bana ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer mutlaka benim cennetimdir diyor. Öyleyse Allah Teala garanti veriyor mu? Elbette garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse onları mutlaka cennetime alırım diyor Allah Teala. Ve kişinin bu Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki birinci adımından sonra mürşide ulaşıp tabi olması, ruhunu Allah'a ulaştırması, fizik gücünü Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi, iradesini Allah'a teslim etmesi ve nefs teslimiyle irade teslimi arasında irşada ulaşması hepsi daha üst mutlulukların bir işaretini taşıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı hüviyette cennet oluşturmuş. Her katta bir cennet var ama 7. katta cennetler var. 7. kattaki cennetlerin adı Adın cennetleri. Önce Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişileri cennetin alması söz konusu. Bir. Sonra
daha ötede bu insanların daha üst seviye işlevleri gerçekleştirerek daha üst cennetlere ulaşması söz konusu ve dünya saadetinin adım adım artması söz konusu. Ve Allah Teala diyor ki kendisine tabi olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırmaları halinde gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 76 ve 77'de Allah Teala'nın söylediği şey onlar ki misaklerini gerçekleştirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ama kim yeminini, misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Bakıyoruz, takva sahibi olanların gideceği yer cennet. Kaf 32 ve 33 günü anlatıyor. Ve özlifetül cenneti lil muttakin gayri vayid. Hâzâ mâ tuâdûne leykülle yevâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğumuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmış olanlar için, meaba sığınmış olanlar için ve evvap olanların dışında hafiz olanlar için kim tabi olmuş da mürşidine başının üzerinde devrin imamın ruhu oluşmuşsa o da başının üzerine muhafız taşıyan, muhafaza altına alınan, hafiz olan kişidir. Görülüyor ki takva sahipleri cennete giriyor. Bakara Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde de Allah takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacağını söylüyor. Gene Âl-i İmrân Suresi'nin 98. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala söz verdiği zaman mutlaka sözünü yerine getirir.

Allah Teala cennete girenlerin durumunu anlatıyor Mü'minin 102'de. Kimin kıyamet günü sevapları günahlarından fazla olursa onun gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalırlar. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gireceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse cehennemin ve cennetin ölçüsü açık ve kesin. Kimin sevapları günahlarından fazladır? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun sevapları günahlarından fazladır. Öyleyse onun gireceği yer, o kişinin gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetime ulaştırırım. Ruhunu bana ulaştıranı gene cennetime ulaştırırım. Daha sonra fizik vücudunu ulaştıranı, nefsini ulaştıranı, nefsini fizik vücudunu Allah'a teslim edeni, nefsini Allah'a teslim edeni, iradesini Allah'a teslim edeni daha üst boyutlu cennetlere almayı Allah Teala garanti ediyor. O takva sahipleri ki diyor, onların girecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Takva sahiplerinin hepsinin gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Takva sahibi olabilmenin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Birinci takva, bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhunu ve cini nefsini Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü, dördüncü, beşinci kat cennetlerin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim ettiğinde altıncı kat cennetin sahibidir. Ve nefsini Allah'a teslim, iradesini irşada ulaştığı zaman altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin, en üst kat cennet olan Adın cennetinin sahibidir. Öyleyse Allah Teala onlar cennette olacaklardır diyor. Takva sahipleri cennette olacaklardır diyor. Ve ey amel olanlar takva sahibi oldunuz diyor. Kurtuluşun Allah'a ulaşmayı dilemek de amel olmakla gerçekleşeceği Allah Teala tarafından kesin bir hüviyette anlatılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Takva sahipleri ise mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere nezir göndeririz. O kavimde olanlardan ameni olanları müjdelesin diye, diğerlerini de uyarsın diye. Öyleyse kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bundan sonraki altı safhanın da, o safhada dahil yedi safhanın bir üst kat cennete doğru onu hedeflere ulaştıracağını görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her kademe takva ile kişinin daha bir üst cennete gireceğini defaatle açıkla kavuşturmuş.
Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın emrini yerine getiren için Allah-u Teala cennet garantisini veriyor, dünya saadeti garantisini de veriyor. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki

0: Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onları korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Dünyada da cennette de onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ve Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz ki mutlak bir Allah Teala'nın dizaynında mutluluk, saadet garantisidir. Hem saadetin garantisi hem saadetin davetiyesi. Peki reçete müessesesi nasıl? Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlara ne yapılacak ve nasıl yapılacak da mutluluk elde edilecek bunu anlatıyor. Daha kolay da bir şey yok. Sadece bir tek dilekle diyor Allah Teala. Reçete bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetinin sahibisiniz. Ömrünüz vefa etmedi. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahmetli oldunuz. Birinci kat cennet garanti de sizin. Daha uzun ömürlü birisi, 5-6 ay ömrü varsa ya da mürşidine ulaşacak kadar zamanı varsa kişinin yaşamışsa, ki nihayet 1 aylık 2 aylık bir olaydır bu mürşide ulaşma. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Reçetenin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide ulaşmak. Reçetenin muhtevasında ulaşabilmek için hacet namazının kılınması emrediliyor. Ulaşınca tabiiyet emrediliyor. Reçete muhtevayı belirliyor net olarak. Tabiiyetle beraber ruhun fizik vücuttan ayrılması ve Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması, 21. basamakta Allah'a ulaşması. Neyi ifade eder bu? Bu reçetenin 3. safhasını ifade eder. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak tabiiyetle birlikte ve Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşacak. Nasıl? Reçetenin muhtevasında ne var? En önemli unsur bütün ibadetler ama özellikle zikir. Çünkü zikir nefs tezkiyesini oluşturur. Nefs tezkiyesi de ruhun Allah'a ulaşmasını. Ruhunuz Allah'a teslim oldu, daha çok zikir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim edecek, olacak. Daha çok zikir, daimi zikir, nefsiniz Allah'a teslim olacak. Kalbinizin müzeyyen olması 12 mertebe, irşada ulaşacaksınız. 13. mertebede de Allah'ın zatını göreceksiniz, iradenizi Allah'a teslim ederek. Reçete, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için, bütün insanlık için bir saadet davetiyesidir, bir saadet reçetesidir ve saadetin mutlak garantisidir. Allah Teala hepinizin mutluluğunu garanti ediyor. Yeter ki siz reçeteyi, reçetenin standartlarını yerine getirin. Saadet rehberinin, Kur'an-ı Kerim saadet rehberidir, saadet reçetesidir. Emrettiği şeyleri gerçekleştirin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed'in. Rabbil alemin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayrıl mağdubi aleyhim ve lezzâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde tek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının, hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar.

attı ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabelerinde görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki, de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi, o da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun, şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'e bir açıyorsunuz. Hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu

0: Dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi için de varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah-u Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç umutları yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminullah takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vettegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminolar katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'alaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan bize tabi olun, ha bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek. Dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız, onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama ameli olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? İyi, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranlı olanlardır diyor Allah Teala. Ve asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan Nefus suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala, muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir, muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa, O kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendine ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil. Sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah-u Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler, şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah-u Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız, o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kulundunuz. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne İblis'in en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirsiniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah-u Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah-u Teala? Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık, babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı, onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir. O kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler. Bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur. Dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman, zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. ezzeyna elahu te'aleyhim daimim adlu ve aleyhim aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek üzere ve vahyinden bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz vahiy. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bütün ilimlerin sahibidir. Allah Teala diyor ki Kur'an'da biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi Kur'an'ın içine yerleştirdik. Öyleyse Kur'an'da sayısız şifre vardır. O şifrelerin hangisini açabilirseniz Allah Teala size ne kadar nasip etmişse o kadarına girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, vahiy nedir? İlham nedir? Allah kimlere vahyeder? Bu konuları işlemek üzere bu akşam sizlerle bir aradayız. Alimlerin yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri şeyler bizi hiç alakadar etmiyor. İnsanlığın, özellikle İslam aleminin içine düştüğü bu feci durum, onların Kur'an'dan ayrılarak bildiklerini, zannettikleri şeyleri insanlara öğretmesiyle oluştu. Bugün de, yarın da, öbür günde, kıyamete kadar Kur'an'ın ilmi aydınlatacaktır kainatı. Kur'an'ın nuru aydınlatacaktır. İlmin tamamı onun içindedir. Hiçbir eksiği olmadan, ama onu anlayabilecek olan kabiliyet, işte o kabiliyet Allah-u Teala tarafından verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, alimler demişler ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Herkes de inanmış ki Allah sadece peygamberlere vahyeder, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Kur'an-ı Kerim de kesinlikle böyle olmadığını söylüyor. Allah Teala'nın vahyettiği insanların peygamber olması gerekmiyor. Hatta Allah Teala insanların dışında yerlere, göklere, arılara, peygamber olmayan insanlara vahyediyor. İnsanların dışında yerlere, göklere, arılara vahyeden Allah Teala insanlardan da peygamber olmayanlara rahatlıkla vahyettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.

evhayna ila reculin minhum. Allah'ın onlardan bir adama vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor Allah Teala. Onlar için, insanlar için acayip mi oldu? Ve enzirin nase, nası insanları nezretsin, uyarsın diye. Ve beşirillezine aminu ve aminu olanları müjdelesin diye. Enne lehum kademe sıdkın inde Rabbihim. Muhakkak ki onlar için Allah'ın katında bir sıdk makamı olduğunu müjdelemesi için. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirler dediler ki bu apaçık bir sihirdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların içinden birisine vahyetmesi söz konusu. Dün de böyle olmuştur. Bugün de böyledir. Allah-u Teala dilediğine vahyeder. Yarın da böyle olacaktır. Allah-u Teala dilediğine gene vahyedecektir. Vahiy, Allah'ın insanlarla konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın yerlerle göklerle konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın arılarla konuşmasının adıdır. Vahiy, Allah'ın peygamberlerle konuşmasının adıdır. Yani nebilerle konuşmasının adıdır. Allah'ın resullerle konuşmasının adıdır. Allah'ın peygamber olmayan, resul de olmayan insanlarla da konuşmasıdır. Hadi gelin beraberce bu konudaki ayetlere bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde ve kâlellezîne lâ yâlemûne, bilmeyenler dediler ki lev lâ yükellimunallâhü Allah bizimle de konuşsa ya, ev tetina ayetün, veya bize de ayet gelse ya, gelse ya. Kezalike kâlellezîne min kablihim misle kavlihim. Bunlar gibi bundan öncekiler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah Teala. Teşabehet kulübüyüm, kalpleri birbirine benzer. Kat beyyenel ayati likamin yukinun. Allah

yakin hasreden kavme ayetleri beyan etmişlerdir, beyan etmiştir. Yakin hasreden kavim, yakinden mıradı ne? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Aynel yakinde vahiy müessesesi mutlaka tahakkuk ediyor. Aynel yakinin özelliği nedir? Aynel yakin kişiyi hikmet sahibi kılan kademedir. Yirmi altıncı basamakta başlar.

Neyle başlar? Aynel yakin, daimi zikirle başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi aynel yakinin sahibidir. O kişi hikmet sahibidir. Dört temel vasfı vardır. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikir onların nefsini yok etmiştir. Üçüncüsü, böyle olduğu için kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. Gene aynı sebeple kalp kulağını da açmıştır. Yani bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir, Allah'ına vahyeder. Allah'ın gösterdiklerini de bu kişi kalp gözüyle görür. Kalp kulağıyla işitir Allah-u Teala'nın söylediklerini, kalp gözüyle de görür. İşte Allah-u Teala'nın bu kişiye yaptığı konuşmanın adı vahiydir. O kişi Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerini devamlı işiten ve Allah'a soran, cevap alan birisidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 28 basamaktan hangisine aittir? Onları bir defada derhal tespit edebilecek olan bir yeteneğin, bir ilmin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Öyleyse vahiy müessesesi daimi zikre ulaşan herkes için geçerlidir. Sadece devrin imamına has bir olgu değildir. Devrin imamı Allah'tan vahiy alır. Bütün kavimlerdeki Resuller Allah'tan vahiy alır. İradelerini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler Allah-u Teala'dan vahiy alır. İrşada ulaşanlar Allah'tan vahiy alır. Nefslerini Allah'a teslim edenler Allah-u Teala'dan vahiy alır. Daimi zikre ulaşıp da söylediğimiz yedi vasfın sahibi olan herkes Allah'tan vahiy alır. Öyleyse aynı yakinin sahipleri de Hakkül Yakin'in sahipleri de Allah'tan vahiy alırlar. Hepsinin de adı vahiydir. Demek ki Allah-u Teala sadece peygamberlere vahyetmiyormuş. Allah-u Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, Allah-u Teala'nın yere vahyettiğini görüyoruz. Zilzal 5 Biyenne Rabbeke ehvaleha. Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah-u Teala. Allah semaya vahyeder. Fusilet 12'de Allah Teala buyuruyor ki: "Fe kadahunne sabba semavatin fi yevmeyni ve ehva fi kulli semain emraha." İki günde gökleri 7 kat olarak dizayn eden ve her yere emrini dizayn eder ve her yere emrini vahyeder.

Peki günde gökleri 7 kat olarak dizayn eder Allah-u Teala. Ve kadahünne ve kaza etmiştir. Seba semavatin 7 kat olarak semaları fi yevmeyni 2 gün içinde ve evha fi külli semain bütün göklere emreder, bütün göklere vahyeder. Neyi? Emreha, onun emrini. Emrini bütün göklere vahyeder diyor Allah Teala. Zanneder ve bütün göklere yani 7 kat semaya da emrini vahyeder. Öyleyse Allah Teala arıya vahy ediyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve evhara bükel ile nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma yarışu. Rabbin senin Rabbin bal arısına vahyetti ki dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan evler edin. Arkasına diyor ki Allah Teala ve insan için bir şifa olan balı üret. Demek ki Allah Teala insanlara vahyetmesini bir tarafa bırakalım. Arılara da vahy ediyor. Yerlere de yerlere de vahy ediyor. Göklere de vahy ediyor. Ve Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde havarilere de vahy ediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine. Ve iz evhaytu ilel havariyyine en aminu bi ve bi resulî. Ve o zaman ki Allah havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmişti. Kalu Âmennâ ve şed biyennenâ müslimûn. Dediler ki iman ettik ve şahit olun ki biz Allah'a teslim olanlarız. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın havarilere vahyettiğini görüyoruz. Kimse havarilerin peygamber olduğunu iddia edemez. Mecmu suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve tesirül civali seyra Allah Teala Necm suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki o zaman vahyeder kuluna vahyedeceği şeyi. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki iz efhayna ila ümmike mayuha o zaman senin annene Hazreti Musa'ya söylüyor bunu. Senin annene vahyedilecek şeyi vahyetmiştik.
Biz o zamanki evhayna biz vahyettik. İlâ ümmüke senin annene ma şeyi yuha vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Taha 38'de görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Maide 111'de. Öyleyse Allah Teala'nın vahiy müessesesinin sadece peygamberleri kapsadığı konusu sadece insanların uydurduğu bir şey. Bir ispatı mümkün olmayan bir zavallı iddia. Alimlere sualler soruyorlar. Muktesebatlarında olmayan şeyi de cevap olarak söylüyorlar. Oysa ki bunu bilmiyorum, incelemem gerekir diyebilseler zaten problem çözülecek. Kur'an-ı Kerim bu konulara açıklık getirecek. Bu söylediğimiz ayetler sevgili kardeşlerim bir kesinlik getiriyor konuya. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Peygamber olmayan, üstelik de bir kadın. Kadın bir peygamber hiç olmamıştır. Yetmez. Hazreti İsa'nın havarilerine de Allah-u Teala vahyetmiştir. Ve Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve mâ kâne li beşerin en yükellimullâhü illâ vahyen. Allah'ın hiçbir insanla karşılıklı konuşması, kelimelerle konuşması olmamıştır. Sadece vahyen olmuştur bu konuşma. Hangi insanla Allah konuşmuşsa sadece vahyen konuşmuştur. Vahiy yoluyla konuşmuştur. Ev min verai hicabin veya bir perdenin arkasından ev yürsile resulen ve yuhiye biiznihi mayayşa veya dilediğine izniyle vahyesin diye resul göndererek. Yani Hazreti Cebrail'i göndererek. İnnehu aliyyun hakim. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki vahiy müessesesi her devirde geçerlidir. Her zaman geçerlidir. Ve Allah dilediğine vahyeder. Allah'ın Resulleri ise Allah Teala tarafından Risalete nezfedilmiş, seçilmiş olan insanlarsa her zaman Allah Teala ile konuşma halindedirler. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik diyor Allah Teala. Sonra diyor ki fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ehli zikir, ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahipleri hepsi aynel yakinin sahipleridir. Hepsi Allah-u Teala ile konuşur, ehli tezekkürdür. Sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Ehli tezekkür Allah ile her zaman konuşabilen, tezekkür edebilen, müzakere edebilen
kişileri ihata eder ki bu nokta Allah-u Teala'nın vahiy müessesesinin kesin olarak başladığı noktadır. Kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşur. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini de görür. Demek ki 28 basamaklık bir skalada 26. basamakta muhtesap hak olarak vahiy müessesesi Allah-u Teala tarafından mutlaka kullanılıyor. Allah-u Teala o insanlara vahiy ediyor. Hangi şartlar içinde? O insanlar daimi zikre ulaştıkları zaman hem kalp kulakları açılıyor, hem kalp gözleri açılıyor. Sadece Allah'ın vahyini işitmiyorlar, o vahye dayalı olarak gösterdiği her şeyi de görüyorlar. Peki bir de ilham var. İlham da bir konuşma türü müdür? İlham da karşılıklı bir kelimeye dayalı alışveriş söz konusu olmaz. Yani kişi Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ki biz onu o nefs ve onu dizayn edene, sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Kat eflaha men zekaha. Kim ki onu nefsini tezkiye eder, o kişi felaha ermiştir. Öyleyse bir kişi Allah-u Teala tarafından kendisine ilham verilmeye başladığı bir noktaya ulaşabilir. O noktada o kişi Allah'ın ilhamına muhatap olur. İlham kişinin bir yerlerde ulaşamadığı bir dizaynı, mesela şiir yazan bir insanın bir satırda duraklaması, oraya uygun bir şey yerleştirememesi halinde Allah-u Teala'dan kendine ulaşan bir kelime, bir cümle ilhamdır. Şeytanın ilhamı devamlı o kişiyi rahatsız etmek istikametinde kullanılır. Şeytanın bir tek muradı vardır. Herkesi mutsuz ve huzursuz kılmak. Bunun için vardır iblis. Bütün gayreti buna dayalıdır. Ve Allah başlangıçta insanlara ilham etmez. O zaman sen Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığımız bir yer var. Nefs tezkiyesi söz konusu ve Allah-u Teala'nın ilhamı o zaman başlıyor. Evet, söz konusu olan Allah-u Teala'nın vahyi.
vahiy müessesesi Allah'ın bir büyük nimeti olarak değerlendirilmelidir. Öyleyse Allah Teala kişiyle karşılıklı konuşur mu? Konuşur. Suallere cevap verir mi? Verir. Dilerse kişi sormadan da Allah Teala ona dilediklerini, dilediği her şeyi vahyeder. Öyleyse önemli olan Allah'ın vahyine müyesser olmak. Allah'ın vahyine ermek. Hamdolsun ki bizim aramızda çok sayıda kardeşimiz bu istikamette Allah'tan vahiy alabilecek noktaya geldiler. Bu açıdan Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'ın vahyettiği kişiler kimlerdir? Demek ki vahyin bir muktesep hak olarak başlangıç noktası daimi zikir. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp kulağının açılması, kalp gözünün açılması. Böylece Allah-u Teala'nın ulaşması için Allah o kişiyle kendi arasına bir köprü kurmuştur. Kalp gözünü ve kalp kulağını açarak. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır. Kur'an'ın içinde müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak onları diledikleri istikametinde tevil edip başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan resurs sahipleri rasyon ise derler ki ya Rabbi biz inandık ki bütün bu ayetler müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da ilimde kökleşmiş olanlar da resurs sahipleri de müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir bu tezekkürün sahibi, vahyin sahibi ulul elbab? Tarif getiriyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 190-191. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah-u Teala ayaktayken de otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikredilmesi, daimi zikir, bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyor, ya da yanüstü yatıyor. Her üç halde de kişinin zikretmesi asıldır. O zaman o kişi ulul-elbab olur. Ölçüsü nefsindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini faziletlerin %100 doldurması. Öyleyse kişinin nefsinin kalbini
Allah'ın nurları tamamen dolduruyor faziletler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bizim için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın dizaynı. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kalbimizi öyle bir hüviyete sokuyor ki Allah'ın bütün söylediklerini işitebilecek olan bir hüviyete geliyor nefsimizin kalbi. Kalbimizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'ın bütün gösterdiklerini görecek hale geliyor. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılıyor. Hikmet sahibi olan kişi bu sebeple ehli tezekkürdür. Ulu'l-elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Bu sebeple kişi tezekkür eder. Kalp kulağı açılmıştır. Allah Teala'ya ister kalbinden geçirerek, ister kelimeye dökerek müracaat eder, sorar sualini. Allah Teala da mutlaka ona cevap verir. Öyleyse Enbiya 7'de Allah Teala'nın söylediği şey neydi? Senden önce de adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz diyor. Rical. Erkekler. Ve arkasından diyor ki Allah Teala feselu ehle zikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah-u Teala'nın sorun ifadesini kullandı ehli zikir. Ehli tezekkürdür. Onlara insanlar sorarlar. O da onlar da Allah'a sorar. Ve aldıkları cevabı aynen aktarırlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın hüviyetini hiç bilmeyen zavallı insanlar, derler ki, ehl-i zikir, ben de ehl-i zikirim. Peki niçin ehl-i zikirsin? Çünkü ben Kur'an okurum. Kur'an bir zikirdir. Onu okuyan ehl-i zikirdir. Ben de ehl-i zikirim. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ehl-i zikir bir, daimi zikrin sahibi olacak. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olacak. Üç, kalp gözü mutlaka açılmış olacak. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmış olacak. Başka, ehli tezekkür olacak. Ehli hayır olacak, ehli hikmet olacak. Bunların her biri ayrı bir ölçü. Hepsinin bileşki noktası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişi Allah'tan vahiy almaya başlar. İşte bu açıdan olayları değerlendirirsek, vahiy alanların birçok kategorisinin var olduğunu görüyoruz. Vahiy alanların başlangıç noktası kişinin aynel yakin sahibi olduğu, hikmet sahibi olduğu ulu'l-elbab makamıdır. Daimi zikre ulaşan herkes ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu tezekkür edebilir. Sorar, cevap ister. Allah Teala dilerse verir, dilemezse vermez. Ama sorar, Allah Teala onun her söylediğini zaten işitmektedir. Ama o da Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan bir imkanın sahibidir. Burada o kişiye henüz sadece zemin katın sırları gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. O dergahtaki altın kapı, altın paralardan oluşan bir küme. Ve
önlerinde rahleler bulunan, rahlelerin üzerindeki Kur'an-ı Kerimler bulunan onarlık insan ruhları sıralaması, sağ ve birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisi ve sol kanat velisi. Ve çekmek hatta devrin imamı, insan ruhlarının seyri sülüke çıkmadan evvel duvar önünde nasıl secdeye vardıkları, sonra sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan nasıl altın kapıdan uçarak çıkıyorlar, arkasından üst katlara çıkacak olanlar birer birer çıkıyorlar ve yukarıda tek bir sıra oluşturuyorlar. Ayakta olan insanlardan, insan ruhlarından oluşan, ama hepsi de boşlukta duruyor. Yerde değiller. Ve o tek sıra, aynı sıra halinde yukarıya doğru yükselir. Biliyorsunuz ki mihenk menfezinde bunun zıttı olur. Birer birer insanlar yükselirler, insan ruhları. Birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olur. Hiç kimsenin ayağı hiç kimsenin başına değmez. Sürat sonsuz hızdır ve aynı hızdır. Ama burada tek bir sıra yukarıya doğru yükselir. Diğerinde aynı anda çok sayıda insan ruhu Allah'a doğru yükselir. Ama hepsi aynı hizadadır. Soldan sonra sağ aynı hizada. Hepsi ayakta vaziyette ve yukarı doğru grup halinde bir yükselme. Saffat suresinde saf halinde yükselmenin kesinleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, vahiy almanın başlangıç noktası Ulu'l-Elbab makamında sadece kalbin bir mertebe müzeyyen olmasını içerir. Ne zaman o kişiye göğün birinci katı gösterilirse, o kişi her gök katında bir mertebe daha Allah'ın indinde yücelecektir, saflaşacaktır ve her katta vahiy daha gelişmiş bir vahiy olacaktır. Her katı Allah-u Teala'na göstererek onun bilgisini, ilim seviyesini daha açık bir ifadeyle irfan seviyesini aktaracaktır. Dikkat edin ki vahiy alanlar sadece irfan sahipleridir. İrfana ulaşamayan birisi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmayan birisi Allah'tan vahiy alamaz. Vahyin başlangıç noktası mutlak olarak ilmel yakinin bittiği noktadır. Ama aynel yakin başlamadan da kişi Allah'tan vahiy alabilir. Kalp kulağı açılabilir. Kalp gözü açılabilir. Ama daimi zikre varmamıştır. Mümkündür. Öyleyse vahyin alınabilmesi kalp kulağının mutlaka açılmasını ifade eder. Allah'ın yoluna giren bir kişi Allah'a ulaşmayı dediği zaman o kişinin kulaklarındaki vakra alınır, kalbindeki ekinnet alınır ve yerine ihbat konulur. İrşad makamının söylediklerini kişi idrak etsin diye baş gözünün kulaklarındaki vakra alınmıştır. Ama Ulu'l-Elbab makamında kalp gözü açılır kişinin. Kalp kulağı açılır. Kalp gözü de kalp kulağı da Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi baş kulakları ve baş gözü, baş gözündeki hicab-ı mestur alınarak, baş kulaklarındaki vakra alınarak
bir yeni hayata başladığı zaman Allah Teala onların ölülerken hayata geçirildiğini söylüyor. Ve burası üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Dördüncü basamakta rahim esması. Beşinci basamakta gözlerinizdeki hicab-ı mestüre. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki bakra. Yedinci basamakta kalbinizdeki ekinet alınıyor. Ve yerine ihbat konuluyor. Fizik vücudunuz ölüyken hayata getirildi. Bunlar olmadan evvel siz yaşıyordunuz ama Allah'a göre bir ölüydünüz. Ve bunlar değiştiği için yaşadınız. 5, 6, 7. basamaklar. Ama burada ölüyken hayata gelen fizik vücudunuz 26. basamakta Gullelbab makamında kalp gözünüz açılıyor. Nefsinizin gözleri açılıyor. Kulakları açılıyor. Yani kalbinizdeki kulak ve göz açılıyor. Fiziğin ötesini göstermesi için Allah-u Teala'nın fiziğin ötesini size anlatması için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah Teala'nın dizaynı sizi manevi hayata fiziğin ötesine hazırlamaktır. Fiziğin ötesini görür kalp gözü, fiziğin ötesini işitir kalp kulağı. Ve bu noktada Ulu'l-Elbab noktasında kişi sadece zemin katın sırlarını görür. O konuda Allah-u Teala'dan bilgi alır. Ama Allah-u Teala daha sonra ona bütün gök katlarını birer birer gösterecektir. Gösterdikçe vahiy o katı da ihtiva eden bir özellik kazanır. Gök katlarındaki yedinci katın yedi tane alemini ayrı ayrı görecektir. Ve en son indi ilahiyi görecektir. Huzur namazının imamını görecektir. Arkasındaki iki kişiyi görecektir. Onların arkasındaki bir kişiyi görecektir. Sonra da yedi kişiyi, yedi tane kutbu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp gözü ve kalp kulağı sizlere de Allah Teala tarafından sizleri nimetlendirilerek verildi. Aranızda kalp gözleri, kalp kulakları açılmış olan kardeşlerimiz var, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesi neyi ifade eder? Bunun ötesi ihlas makamını açtığınız zaman salah makamında oluyorsunuz. Salah makamında Allah Teala bu alemin ötesini gösterecektir size. Yedi tane alemin ötesini. Thank you.
tevhid-i ilahi ihlas makamında görülür. Ama salah makamında ademe geçersiniz. Ademden yani yokluktan kainata baktırır Allah Teala. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Burası ullel makamıdır. Burası, affedersiniz, salah makamıdır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerindesiniz. Ve nefsinizin kalbindeki müzeyyen olma miktarı 8'den 12'ye ulaşır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece Allah'ın zatını da görmeniz söz konusu olur. Öyleyse Hakkul Yakin'in bulunduğu noktadasınız. Ve kalp gözünüzün ulaştığı yer artık Allah'ın zatını da muhtevidir. Gaybi imanınız tahkiki imana dönüşmüştür Rabbinizi gördüğünüz için. Burası irşat makamına tayin olduğunuz yer. İradenizin Allah'a bağlandığı yer. Daha ötesi var mı? Daha ötesi var. Her kavimdeki Resuller. Daha üst seviyede vahiy Resuller içindir. Daha ötesi var mı? Evet var. Vahyin en üst seviyesi devrin imamı içindir. Devrin imamı her an Allah ile ilişki içerisindedir. Her an ondan bir şeyler alır. Her an bir şeyleri tezekkür eder. Allah onunla her an bir beraberliğin içindedir. Vahyin son noktası orasıdır. Onu konuşturan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette ki nebilere Allah-u Teala'nın verdiği vahiy ile Resullere verdiği vahiy birbirinden farklıdır. Üstünlüğe göre dizayn edilir. Vahyin bir başka cepheden incelenmesini gördüğümüz zaman ilmi ledüne ait vahiy ile Risalete mütalik olan vahyin birbirinden ayrıldığını görürüz. Allah Teala ilmi ledününü verirken başka açılardan değerlendirir kişiyi. Onun Resul olması veya Nebi olması hayır önemli değildir. Allah'ın başka kriterleri var. O kriterlere dayalı olarak verir ilmi ledününü. İlmi ledünü gizli ilmidir Allah Teala'nın. Bu Rabbani bir ilimdir. Allah Teala'nın gizli Rabbani ilmi ilmi ledün adını alır. Vahyin her an oluştuğu ve fizik ötesinin her an o kişiye ayan olduğu ve farklı özelliklere sahip kılındığı bir safhayı içerir bu. Burada Risalet, Nübüvvet İkinci planda gelir. Birinci planda gelen Allah-u Teala'nın o kişiye ledününden vahyetmesidir. Hazreti Musa Nebi'ydi. Allah-u Teala'dan vahiy alıyordu. Ama bu vahiy leduni vahiy değildi. Ama Hızır Aleyhisselam
bir nebi, hatta Resul olmadığı halde Allah Teala'dan leduni vahyi alıyordu. İki vahiy birbirinden farklıdır ve bu açıdan mütalaa ettiğiniz zaman leduni vahiy normal vahiyden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha tamamlanıyor. Vahiy konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sevgilerimiz biliyoruz ki karşılıklıdır. Biliyoruz ki sevgilerimiz Allah'ın sevgisiyle birliktedir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sihame az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle sımsıcak bir güzellik duygusuyla mutluluğa yelken açtık. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk hepiniz için kolayca ulaşılabilir bir merhaledir. Kolayca ulaşılabilir bir kilometre taşıdır. Elbette mutluluğun değişik safhaları vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğuyla mürşidine ulaşan bir kişinin mutluluğu eşit değildir. Ruhunu Allah'laştıran kişinin mutluluğu ikisinden de daha yüksektedir. Hem cennet mutluluğu fark eder, hem dünya mutluluğu fark eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu üçünden de daha yüksektir. Nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğu dördünden de daha yüksektir. İrşada ulaşan kişi beşinciden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise bu mutlulukların en üst noktasında olandır. Yedinci safhadadır. Her bir safha için bir gök katı yükselme, buna paralel olarak da bir üst kattaki cennetin sahibi olma söz konusudur. Zemin kat cennete, birinci kat cennete girecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Eşat makamına ulaşıp teslim olmuş da sonra ölmüşse ikinci kat cennete ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra ölmüşse üçüncü kat cennete ulaşır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennet onundur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin, irşada ulaşan altıncı kat cennetin, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennetler Allah-u Teala'nın nimetleridir. Dünya saadeti de gene Allah'ın nimetlerinin bir dizaynını ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın mutluluk garantisine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım. Bir dilek, şu dünyada hayatın en az %50'sini mutlu olarak yaşamak. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak. Sadece bir tek dilekle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini fark ettiniz mi? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında mutlak olarak cennet. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlak Allah'ın evliyası olmak, evliyasından birisi olmak, mutlak dünya saadetinin yarısından fazlasını her gün yaşamak, her gün hayatınızın yarıdan fazlası mutlaka mutluluk içinde geçecek.
bütün bunlar onun tarafından, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyorlar ki, öyle elinle yukarısını gösterme. Allah'a mekan izafe etmiş oluyorsun. Hayır, yukarısını göstermekle Allah'a mekan izafe etmiş olmuyorum. Ama Allah'ın orada yukarıda olduğunu söylüyorum. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, 6 günde zıttıyla kayım kılmak üzere 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 zıt. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa ulaştı ve orada kaldı diyor Allah-u Teala. Yokluk ifadesi. Yoklukta Allah'ın arşı. Varlıklar aleminin ötesinde, daha yukarıda. O yukarıdaki Allah var ya, o diyor, biz Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitapları inzal ettik diyor. Gene o diyor, rahmeti de, fazlı da, salavatı da biz inzal ederiz diyor. İkişer ikişer inzal ederiz diyor. Zümer 23'te Allah'ın nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere, ayetlere müteşabih bir şekilde, benzer bir şekilde, nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, içindeki ayetler, sureler mazrufsa, zarfın içindekilerse, rahmet zarftır, rahmet nuru, salavat nuru mazruftur, rahmet nuru zarftır, fazl nuru mazruftur. Eğer böyleyse, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ini, bütün mukaddes kitapları inzal etmişse, rahmetini, fazlını ve salavatını inzal ediyorsa, nurlarını inzal ediyorsa, o zaman yukarıdan aşağı doğru bir iniş söz konusudur. Öyleyse o Allah oradadır. Yoklukta 7 tane gök katını aştıktan sonra ulaşacağınız yer, varlıklar aleminin en sonu olan Sitetül Münteha'dır. Sitetül Münteha'dan yukarı doğru yükselir ruhunuz Allah'a ulaşmak için. Adem'e geçmeyen orasını göremez. Allah Teala Adem'den bahsediyor, yokluktan bahsediyor, varlıklar aleminin bittiği yerden bahsediyor. Onun için Sitretül Münteha, müntehadaki en son noktadaki ağaç demektir. En üst noktadaki ağaç demektir. Öyleyse Allah Teala oradadır, yokluktadır.

yukarıya doğru saflar halinde yükselmeyi ifade eden seyri süluku bütün katlarıyla gösterecektir. Zemin kattan sonra birinci kata yükselişinizi, oradaki secdenizi. Sonra ikinci kata yükselişinizi, secdeden sonra suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı. Sonra gene yükselme, üçüncü gök katında iki katlı bir mescidin üst katında da alt katında da nasıl namaz kıldığınızı. Ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz, üçüncü gök katını dördüncü kata bağlayan Mehenk menfezine ulaşıyorsunuz. Bir madeni silindir. Yukarıya doğru herkes sonsuz hızlı hareket halinde bir sonraki bir evvelkinin ayağının altında. Arada 20 santimlik, 25 santimlik, bilemediğiniz 30 santimlik bir mesafe var. Sonsuz hız boyunca kimsenin ayağı kimsenin başına değmez. Ama yükselme, yükselme, yükselme. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah-u Teala. Yedi tane gök katının her biri aşılacaktır. Fetih kapısına geleceksiniz. Dördüncü kattaki mescit, Beytül Makdes'in aslı. Beşinci kattaki mescit, Beytül Haram'ın aslı. Altıncı katta mescit yok. Sıbkatulma olma, Sıbkatullah olma makamı var. Ve her seferinde kapıdan girilir, yukarıya doğru giderken kubbeden yukarıya doğru yükselinir. İşte ne zaman oradaki ruhlardan, oraya kadar ulaşabilen ruhlardan birisinin artık oradaki o beyaz, çok açık yeşil renkteki, fosfor rengindeki ışıktan, nurdan derileri çatlamıyorsa, o zaman o kişinin eline kılıç verilir. Boşluktaki bir kürsüden verilir. Cebrail aleyhisselam bu görevi üstlenmiştir. Ve eline kılıcı alan kişi kubbeden gene yukarı çıkar, altıncı kattan yedinci kata kadar yükselir ve fetih kapısına ulaşır. Katlar boyunca Allah-u Teala her kattan daha üsttekine çıkarken yükselmeyi kesin menet olarak gösterir. Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk yukarı doğrudur. Nitekim yedi tane alemi gördükten sonra Sidretül Münteha'dan ruhunuz gene yukarı doğru yükselecektir Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah oradadır, yokluktadır. Yedinci katın üzerinde kendisine ait olan bir uzaklıkta ve yokluktadır. Ve yukarıdadır. Öyleyse biz Allah'a mekan izafe etmiyoruz. Allah mekandan münezzehtir. Ama zatı oradadır, yukarıdadır. Kainat mı dediniz? Allah-u Teala kainatı rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Her birimizin her şeyinden rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kuşattığı için anında haberdardır. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerini ait olduğu yere oturtalım. Allah Teala diyor ki eğer göklerde başka bir Allah olsaydı, başka bir ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Öyleyse gökleri yaratan Allah diyor, sonra da üst gökleri yaratan Allah diyor. Alt gökler her gezegenin ve güneş sisteminin etrafındaki hayat olan bütün gezegenlerde daima yedi tane atmosfer tabakası oluşur. Yer katmanları da tam yedi tanedir. Bu Allah-u Teala'nın arz ve semavat

yarattığı beraber kullandığı zaman arzıyla dünya yarattığı dünya, yedi katmanlı dünyasıyla insanların yaşamasını temin edecek olan yedi katlı atmosfer. Ama bir de semail ula diyor Allah Teala. Semavatil ula diyor. Üst gökler. Birinci hüviyetteki gökler. Allah'a yaklaştıran gökler. İşte orada tarik-i müstakimi görüyoruz. Saydığımız yedi tane gök katını bu tarik-i müstakimin yedi katı oluşturur. Allah Teala diyor ki biz göklerde yedi tane tarik yarattık.

وَلَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Üzerinizde diyor, sizin üzerinizde 7 tane tarik yarattım diyor. İşte bu 7 tane tarik, tarik-i müstakimi oluşturur. Bu 7 tarikin her birisi bir evvelkini bir üstteki gök katına bağlar. Gök katları hakkındaki bilgiyi de verdik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şey öylesine güzel ki, doğruları Allah söylüyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet söylediklerini kalbinize yerleştiriyorsa, eğer ilmi ondan alıyorsanız, o zaman neden mutlu olmayacaksınız ki? Hayatınızın bir mana kazanması söz konusu. Sizi ideal sahibi yapıyor Allah-u Teala. Yardımını bir an bile üzerinizden eksiltmiyor. O Allah ki ona tevekkül etmenizi, güvenmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah'a güvenin. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'a güvenin. Ne olur güvenirseniz? Sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini 33 bin zikrin ötesine çıkarıp daimi zikre ulaşabilirler. Daimi zikre ulaşanların hepsi mutlaka Allah'a tevekkül edenlerdir. Ne diyor Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden sizsiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır, olmadınız. Ama en kuvvetli, her şeye kadiri mutlak olan Allah sizin dostunuz, sizinle beraber. Öyleyse Allah kadiri mutlaktır. Bu mutlakiyetinin hududu yoktur. Bu mutlakiyetinin dışında hiçbir şey kalmaz. Her şeyi ihata eder. Her alem birbirinin içinde mevcuttur. Ama hiçbir alem aynı koordinatları paylaştığı diğer altı alemi fark edemediği gibi kendisini kuşatan ve çevresini kuşatan Allah'ı da beş duygusuyla idrak edemez. Fark edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki onu tanıdıkça sevmek, aşık olmak ve neticede hayran olmak söz konusudur. Ona sevginiz arttıkça onun da size karşı sevgisi artar. Çünkü sevginiz arttıkça daha ötelere liyakat kesbedersiniz.
sizi o liyakatı seviyesine çıkaran siz değilsiniz. O'dur. Size yardım elini uzatır. Lazım gelen gayretleri gösterdiğiniz takdirde kesbedeceğiniz güzellikler sizin için mukteseb hak olur. Ama Allah-u Teala'nın Resulleri için onlar mukteseb hak değildir. Allah'ın vehbi mükafatlarıdır. Yani karşılıksız hibe edişidir. İrşad makamına kadar yükselebilenler, yani iradelerini de Allah'a teslim edebilenler, kazandıkları her şeyi gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ama kesbi olarak elde ederler, kesbederler. Onu daimi zikri hak etmek mecburiyetindedirler. Bunun için uzun çalışmalar gerekir. Ama eğer Allah-u Teala risalete seçmişse bir kişiyi, Resullük vermişse ona, o zaman o kişinin daimi zikre ulaşması vehbidir. Allah-u Teala'nın bir hediyesidir, bir nimetidir, bir karşılıksız hibesidir. Allah Vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Kime? Seçilmişlere. Sevgili kardeşlerim, iki seçilmeyi birbirine bağlamayın sakın. İkisi aynı şey değildir. İnsanların 190'dan fazlası seçilir. Allah Teala tarafından ikinci basamakta. Allah'a ulaşmayı dileyenler yalnız seçilmişlerden olacağı için Allah Teala çok sayıda insanı, pek çok sayıda insanı seçilmişlerin arasına koyar. İstediği mi onlardan ne kadar çok olursa o kadar çoğu Allah'a ulaşmayı dilesin de cennet saadetine ulaşsınlar. Daha sonra dünya saadetinde sahibi olsunlar. Allah Teala hepinizin mutluluğu için var. Saadetiniz, mutluluğunuz, Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Aynı zamanda göstergesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile dostluk, Allah ile ilişkiler, her şey en güzel standartlardan.

Él dice, muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Adına mutluluk dediğiniz şey Allah olmadıkça, Allah'ın yardımı olmadıkça ulaşmanız mümkün olmayan bir hedeftir. Daimi zikre ulaşmak bütün insanların hakkı ama ona ulaşma vazifesi ifa edilmedikçe ulaşılamayacak olan bir hedeftir. Daimi zikir mutlak olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a karşı tevekkül sahibi olabilenleridir. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Bir, tevekkül sahipleri. İki, tevekkül sahibi olmayanlar. Tevekkül sahipleri 33 bin zikirde oraya kadar çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 33 bin zikirde kalmayan ve 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikre kadar ard arda yükselebilenlerdir. Bunların da bir kısmı daimi zikre ulaşacaklardır. Yıllardır bir gayretin içindesiniz. Daimi zikrin hiç de kolay bir şey olmadığını gördünüz. Ama ulaşabileceğinizi söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluksa, huzursa, saadetse, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bütün mukaddes kitaplarda olduğu gibi bugünün insanı için, nasıl bütün mukaddes kitaplar kendi devirlerinin insanı için bir hidayet rehberi ise, bir mutluluk öğreticisi ise, bir mutluluk garantisi ise, bir mutluluk davetiyesi ise, kainattaki son nebiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, son nebi, son peygamberdir. Allah Teala diyor ki o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir muhtevanın bütününe sahip kılındı. Ona kainatın son şeriat kitabı inzal edildi. Kur'an-ı Kerim nüzul etti. Allah'ın katından indirildi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktı. Allah'ın katına yükseldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte Kur'an-ı Kerim mutluluğun her açıdan simgesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk, yani bir saadet davetiyesidir.
bir saadet reçetesidir, rehberidir. Bir saadet garantisidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki biz insanı bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfel-i safinde reddettik. Bu hedefe ulaşmak istemeyenleri açık bir şekilde buna ulaşmaya yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala cennetine kabul buyurmuyor. O insanlar farklı bir dizayn içindeler. Hele Allah'a ulaşmayı dilemeyen daha sonra ise Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah yolundan men etmeye çalışanlar, onlar omuzlarına vebal almış olanlardır. Bizse size mutluluğu anlatıyoruz. Bu çağda asrı hidayette, hidayet asrında, hidayet çağında şu dünyadaki kainattaki en mutlu kişi, en çok kişiyi hidayete erdirendir. O devrin imamıdır. Hidayete erdirmek onun işidir. Öyleyse hidayetin tamamlandığı yer neresidir? İradenin de Allah'a teslim noktası. İradenin Allah'a teslimi noktasındaki irşada ulaştıktan sonraki öğreti sadece devrin imamına aittir. Devrin imamı Allah-u Teala tarafından bir kişinin başının üzerine gönderilmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor Allah-u Teala? Arşın sahibi olan ve günahları dereceleri arttıran, sevapların derecelerini arttıran Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere emrinden ruh gönderir. O kişiye bir tebligatta bulunmak üzere, o kişiyi uyarmak üzere, senin Allah'a mülaki olma günün, yevm-i talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a geri döneceksin. Ait olduğun yere dönme zamanın geldi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah-u Teala'nın Kur'an hakkındaki genel çerçevesi bu standartlarda. Buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları bize ulaşmalarını, mutluluğu yaşamaları istikametinde seçeriz. Ve Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ama dilerseniz sizi mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacağı kesinlik kazanıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Yani Allah Teala o kişi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetini ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ruhun hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a hidayet etmektir. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet, ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nisa Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Tam 12 defa Allah kendi zatına ulaşmamızı bize emrediyor. 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp da dünya saadetinin en az yarısına, 3. kat cennete bizi sahip kılmak için bize 12 defa farz kılmış bu hususu, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Ama aynı zamanda gene biz ulaştırmayacağız, o ulaştıracak. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacağız. Ulaştırmak Allah'ın işi. Şura 13'te söylediği gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse gelin bakalım şu 12 defa farza. 12 defa farz olduğuna göre Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde bütün insanları ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya davet ediyor. Bu ise üçüncü kat cenneti ve dünya saatinin en az yarısını garanti eden bir olaydır. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Ta bir hakkın takvaya kadar daveti devam ediyor. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenü tekullâhe hakkı tukatihi. Ey amen olanlar öyle bir takvaya takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva yani hakkul yakın takvası yani iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir takva olsun. Sizi irşat makamına ulaştıran bir takva olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. 12 defa Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Yani sizi üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğunun en az yarısına kesin bir daveti var Allah-u Teala'nın. İşte birinci ayet Zümer 54 ve eniyyü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'alaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Bu ayet Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi birinci takvanın sahibi olmak demek olduğunu söylüyor bize. Allah'ın üçüncü farzı ikinci farzın bitimine ulaşalım. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demek değildir. Ama Allah'a ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun emrine verdiğine göre Allah Teala burada Zümer 54 gibi buradan Şura 13'te hedefe gideceksiniz. Şura 13'te Allah Teala diyor ki sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız ama biz ulaştırırız, mutlaka ulaştırırız diyor Allah Teala. Öyleyse verdiği emir Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef belli, Allah'ın zatına ulaşmak, onlar ulaşmayacaklar. Allah onları kendisine ulaştıracak. Üçüncü ayet, Fecr 28 ve Fecr 28'de Allah Teala irci'i ile Rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona, onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Allah-u Teala Zariyat ilde diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Altıncı ayet-i kerime Yunus
25, Yunus 125, Allah-u Teala diyor ki Allahu yedi darü selamı yehdi men yeşayı ila sıratı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim ona, Allah kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse bilindiği gibi Allah'a ulaştıran yol. 7. ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi rabbike ve tebetil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah-u Teala muhtevayı en güzel şekilde dizayn etmiş oluyor. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani burada Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaştırmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu pekiştirmiş, kesinleştirmiş. 9. ayet-i kerime Şura 47'de Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirmesi lazım mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah zatına davet ediyor. Ondan sonra Allah-u Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Allah-u Teala Elesi bir Rabbim, Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Elesi bir Rabbiküm. Galu dediler ki bela evet. Hepimiz evet demişiz. Allah Teala onun üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana minsak verin. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair, teslim olacağınıza dair. Ve ondan sonra da Allah Teala sadece bu üçünün değil, dördünün de, irademizin de Allah-u Teala'ya ulaşması konusunda bizden her üçünden irademiz de dahil olmak üzere bizim bütünlüğümüzden bir misak alıyor Allah-u Teala. Bizlerden misak alıyor. Bütün insanlıktan irademizi de ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair ve bunu üzerimize farz kılıyor. Bu Allah'ın ahdallahisi ile Allah'ın vasiyetine eşit oluyor. Ahdallahi Allah'ın bizimle ahdi, Allah'ın vasiyeti de Allah'ın bizden istediği dört teslim. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki Allah-u Teala farzlarıyla dizayn etmiş ortalığı. Bu dokuzuncu farz. Allah'ın davetine icabet etmekti. Onuncu farz, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin teslimini de esas alan misakimiz ama muhtevanın içinde ruhumuzun Allah'a verdiği misakta haliyle yer alıyor. Ve 11. ayet-i kerime Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu.
Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da ve içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Hâzâ sırat-ı müstakim fettebîhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala sakın diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırıp fırkalara ayrılmanıza sebebiyet verir. Ve Allah Teala burada bir yere ulaşıyor. İşte Allah'ın üzerinizdeki vasiyeti budur diyor. Allah'ın ahdidir. Sizinle Allah arasındaki ahdidir. Ruhunuzu da, beçinizde, nefsinizde, iradenizi de bize teslim etmeniz diyor Allah Teala. İşte bu çağın parolası, hidayet çağının parolası hidayettir. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin parolası hidayettir. Ruhunuzun hidayeti, ruhunuzun 21. basamakta Allah'a ulaşması, 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolması, yok olmasıdır. 25. basamakta fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudunuzun hidayeti, birincisi ruhunuzun hidayetiydi. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsinizin kalbinde hiçbir afet bırakmadıktan sonra Allah'ın size 7 tane gök katını göstererek nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı bir noktada Allah'a nefsinizi de teslim etmenizdir. 27. basamak. Ruhunuzun Allah'a teslimini Allah Teala Nebe 39'da anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şâit taze ile rabbihi meyaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun Allah'ın zatında yok olması olayı. Allah'ın zatının ruha meap olması, sığınak olması olayı. Sonra fizik vücudun teslimi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125 Femen ahsenu dinen mümmen esleme ve çehullillahi ve hüve muhsenun. Fizik vücudun hidayeti ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa leyabudullahi muhlesine lehuddine hünefaye. Nefsin teslimi ve onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar, nefslerini muhlis kılarak Allah'a kul olanlar, abd olanlar, nefslerini Allah'a muhlis kılarak teslim edenler, nefsin hidayeti 27. basamak ve irşada ulaşmak. Allah Teala Bakara 186'da diyor ki ucibu davete dahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi lealehum yaşudun. Bize davette bulundukları zaman, bize dua ettikleri zaman dua edinin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet edip
mümin oldukları takdirde, amin oldukları takdirde ve böylece umulur ki irşada ulaşırlar. Allah-u Teala irşadı üzerimize farz kılmış. Altıncı hidayet ve nihayet irademizin Allah'a teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, yedinci defa amin olanlar, böyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, yani teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Bu iradenin teslimini, iradenin hidayetini Allah-u Teala Fusilet 33'te, 34'te ve 35'te anlatmış. Diyor ki onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatı hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Seyyiatı hasenatla önleyenler onlar bu hüviyete herkes ulaşamaz. Herkesi ulaştırmaz Allah-u Teala. Onlar ulaşanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim, Hazzül Azim, Eczül Azim iradenin tesliminin kesin işaretlerini taşır. Burada da Allah'a teslim olduklarını söyleyerek diyor Allah'a teslim olmuşlar ve Allah'a çağırıyorlar. Allah'a iradenin teslimiyle Allah'a çağırma yetkisini alır kişi irşada memur ve mezun kılındın emriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Mutluluk bir bütündür. Allah-u Teala sizi 7 tane hidayete birden davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bir, her safhada mutluluğunuz artacağı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir sizi. 7 safha mutluluğun en küçük mutluluktan en yüksek mutluluğa kadar hepsine birden davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah-u Teala garanti veriyor. Bütün mutluluklar onların olur diyor. Diyor ki onlar ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır, mutluluk vardır diyor. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? 7 safhayı da geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? 4 teslimi de gerçekleştireceksiniz ve Allah'a teslim olacaksınız. 7 tane safhada 4 tane hidayet gerçekleştireceksiniz. Hepsi de üzerimize farz. Mutluluk mu? Dipten doğru saadet içinde olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluk isteyenler mutluluğun peşine düşsünler. Mutluluk orada Allah'ın huzurunda sizleri bekliyor. Biz de orada olacağız. Göreceksiniz. Huzur namazını göreceksiniz. Orada bizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.
Ve as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha beraberiz sevgili kardeşlerim. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere konumuz şeytanın tuzaklarından mümin olma. Şeytan insanları mümin olma konusunda nasıl kandırıyor? Onlara diyor ki Allah'a inanıyorsan müminsin. Gerisi lafı güzaftır. Her Allah'a inanan mümindir. Çünkü mümin inanmış demektir. İman, inanç demektir. Öyleyse mümin inanmış olan kime inanmış olacak? Allah'a inanmış olacak. Ve Allah'a inanmış olan mümindir. Gerçekten eğer lügat değerinden gidiyorsanız sözün, gerçekten o neticeye ulaşıyor insan. İblis de bunun arkasına saklanarak aldatıyor zaten insanları. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de mümin olmak kavramı şeytanın bu ifadesi kadar basit değil. Yani mümin olmak sadece Allah'a inanmakla oluşmuyor. Başka şartların da gelişmesi lazım. Muhtevanın içine girmesi lazım. Allah'a inananlardan kimdir asıl müminler? Hem Allah'a inanmış olan hem de Allah'ın kalplerine imanı yazdığı kişiler. Nerede gerçekleşir? 14. basamakta gerçekleşir. Peki Allah Teala bundan evvel de bir insanı mümin kabul edebilir mi? Mümin standartlarında serdedebilir mi? Mümin olarak görür mü? Evet, görür. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evvela mümin kelimesinin karşıtı kafir kelimesidir. Herkes bilir ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kimdir kafir? Her şeyden evvel Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan kafirdir. %100 doğru bir ifade. Allah'a inanmayan kafirdir. Peki kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa neden mümin standartlarına değil de kafir standartlarında kabul ediliyor? Eğer o kişi Allah'ın istediği standartta bir mümin olsaydı, bir, Allah'a inanacaktı. İki kişiyi mukayese ediyoruz. Birisi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmıyor. Allah-u Teala onu mümin saymıyor. Kim Allah'a da inanıyorsa, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyorsa ve Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna da inanıyorsa ve Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa ve Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah'ın verdiği söz gereğince ruhunu mutlaka kendisine, yani Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa kişi, işte o kişi Allah-u Teala tarafından mümin kabul ediliyor. Öyleyse mümin olmakla olmamayı ayıran çizgi Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Müminler cehenneme girmez. Müminler cennete girer. Allah Teala bu ayrımı kesin bir şekilde göz önüne seriyor. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayetiyle. Diyor ki Allah Teala,

Amiri olur da nefs tezkiyesi yaparsa nefsini tezkiye ederse diyor Allah Teala, işte o zaman diyor amiri salihat yapan mümin olup da amin olup da amini salihat yapanlar, işte onlar müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun, Allah müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir tarif görüyoruz. Allah-u Teala'nın mümin tarifi, Mümin Suresinin 40 numaralı suresi, 40 numaralı ayeti. Mümin

Cennete, onlar cennete konulacaklardır. Yürzekûne fîhâ bi gayri hesâb. Orada onlar hesapsız rızıklandırılacaklardır. Kimmiş? Nefsi ıslah edici ameller işleyenler müminmiş. Öyleyse mümin olmak nefsi ıslah edici ameller işlemekle gerçek anlamda tahakkuk ediyor. Bu noktaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler 14. basamağı görüyoruz. Allah Teala mümin olanın temel standartlarını oluşturuyor 14. basamakta. Onlar müminlerdir. Kalplerine iman yazılan kişilerdir. Nefs tezkiyesi yapan kişilerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mümin olmak, küfre düşmek, küfürde olmak, Allah-u Teala tarafından bir tarif standardı içine alınmış. Yani Allah-u Teala, Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Bütün inananlar mümindir standardını kabul etmiyor. Bu, İblisin insanları düşürdüğü bir tuzaktır. Allah'a inanan herkes mümindir ifadesi bunu muhtevasına alır. Allah'ın kanunu var. Müminler cennete, kafirler cehenneme girer. Kafirler cehenneme mi girer? Oradan başlayalım. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyuhum tarîka illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Allah-u Teala diyor ki,

bu muhtevada bir tarif veriyor. Nisa 167, 168, 169'da. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirlerdir. Aynı zamanda da zalimdirler. Zalimlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer kafir olmasalardı ne olacaktı? Müşriklerine ulaşacaklardı. Aynı gün Allah onların günahlarını sevabı çevirecekti. Yani bu ayetteki mağfiret etme işlemini tahakkuk ettirecekti. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başkalarının dilemesine ve böylece sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevabı çevirmez. Ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Küfürde olan insanların genel standardına bakıyoruz.

kalplerinde küfür kelimesi yazılı, kalpleri mühürlü ve kalplerindeki basiret isimli görme hastasının üzeri kışavet tatlı bir perdeyle örtülü. Gözlerinde ise, baş gözlerinde ise hicab-ı mesul isimli bir engel var. Kulaklarında vakra var. Bütün kafirler için bu geçerli. İşte Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimeleri. Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez, o kafirler için birdir. Onlar, o kafirler, diyor Allah Teala, sen ne söylersen söyle, değişmezler diyor. Onlar değişmezler diyor. Onlar için eşittir. Onlar mümin olmazlar. Onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır. Kulaklarında vakra vardır. Bu sebeple kördürler ve sağırdırlar. Kalplerinde ise görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde. Kalpleri mühürlü, kalplerinin basiret, basar hastası üzerinde kışavet adlı bir perde ve işitme hastaları o da mühürlü. Kafirin standardı bu. Şimdi bir insan düşünelim sevgili kardeşlerim. Gözlerinde hicab-ı mestire var veya görme hastasının üzerinde kışavet var. Kalbinde ekinnet var. Veya kalbi mühürlü, idrak edemiyor. Kulaklarında vakra var veya işitme hastası, semih hastası mühürlü. Aynı şey ikisi. Bir kişinin gözlerinde hicab-ı mestire olmasıyla görme hastasının üzerinde kışavet olması aynı manaya geliyor. Bir kişinin kulaklarında vakra olmasıyla kulaklarının değil, işitme hastasının, semih hastasının mühürlü olması aynı şey. Birinde hastadan, birinde uzuvdan bahsediyor Allah Teala. Göz uzuvdur, görme hastadır. Kulak uzuvdur, işitme hastadır. Kalp uzuvdur. Kalpte ekinnet var. Hassa idraktir. İdrakin üzerinde. Ekinnet var. Ekinnetin idrak hassasının üzerinde mühür var. Öyleyse bir insan Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmıyorsa o kişi için her şey bitmiştir. O kişi kafirdir. Allah'a inanmadığına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı da dilemeyecektir. O kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnançsızlığı sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Tamam. Şeytanın tuzağı nerede? Tuzağı şurada.
Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala müminler onlar nefsilerini tezkiye edenlerdir. O müminlerin gideceği yer cennettir diyor. Şeytan insanlara onlar nefslerini tezkiye edenler amel-i salihata başlamış olanlar ifadesini attırıyor ve diyor ki müminler kadın olsun erkek olsun cennete girer hesapsız rızıklandırılır. Ve şeytan bütün insanları Allah'ın yoluna asla ulaştırmayacak olan bir yalana başvuruyor. Diyor ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Oradaki tarifi es geçin diyor Allah Teala. Tarife bakmayın. Allah müminleri ne yapacak? Cennete götürecek. Hepsini kadın olsun erkek olsun mutlaka cennete götürecek. Hesapsız rızıklandıracak. Öyleyse iki türlü insan var. Bir Allah'a inanan o mümindir. Mümin inanan demek zaten. İki Allah'a inanmayan o da kafirdir. Kafirler cehenneme, müminler cennete. Peki İblis bununla neyi yakalamak istiyor? Şunu yakalamak istiyor. Eğer insanlara inandırırsa ki Allah'a inananların hepsi mümindir ve müminler de cennete gidecektir. O zaman İblis insanlara diyor ki sen diyor zaten Allah'a inanıyorsun. Gideceğin yer mutlaka cennet. Öyleyse diyor neden namaz kılacaksın? Neden oruç tutacaksın? Neden zekat vereceksin? Neden zikir yapacaksın? Kendini neden bir sürü zahmete sokacaksın? Sen Allah'a inanıyorsun, müminsin. İşte kesin hüküm. Allah müminlerini cennetine alacak. Öyleyse bütün bu ibadeler, ibadetler boş şeylerdir. Hiçbir ibadetini yapmana gerek yok. Şu dünyada rahat rahat yaşa. İstersen istediğin günahı işle. Netice değişmez. Çünkü sen müminsin. Mutlaka Allah Teala seni cennetine alacak. Şimdi bu negatif işlevleri yapan, içki içen, kumar oynayan, günahlar işleyen insanlar düşünüyorlar. Ya diyorlar ben hakikaten, kişi hakikaten samimiyetle kendisine bakıyor. Allah'a inandığı kesin. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Allah var. Ama diyor ben ibadetlerimi yapamıyorum. Ben günahkar bir müminim. Gerçi orada yani mümin 40'ta Allah-u Teala müminleri cennetine alacak diyor ama ben o cennete gitmeye pek de yüzü olmayan bir insanım. İbadetlerimi yapmıyorum. Hiçbir ibadet umurumda değil. Günahları da ard arda işliyorum. Öyleyse Allah-u Teala da ama müminleri mutlaka cennetine alacaksa beni cennetine alacak. Nasıl alacak? Tamam diyor. Önce cehennemine atacak. Leblebi gibi beni hafif tertip orada şöyle bir kavuracak. Bir sıcak yüzü göreceğim orada. Azıcık tabii biraz da üzüleceğim. Ondan sonra hop Allah Teala beni cehennemden alacak doğru cennetine. Çünkü diyor ben müminim diyor. Ne kazanıyor İblis buradan? İnsanların çok büyük bir kısmını kazanıyor. Zaten öyle demiyor muydu? Ne diyordu? Bana kıyamet gününe kadar hayat ver diyordu Allah-u Teala'ya. Bana kıyamet gününe kadar hayat ver ki ben o güne kadar yaşayayım. Bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayayım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Madde 1. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Madde 2. Onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor. Bağlayacak mı? Kesin. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu kesinleştiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara
verdiği sözü, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblis sözünü, Allah-u Teala insanlara verdiği sözünü yerine getirdi diyor iblis için. İblis mutlaka bu sözü yerine getirecek. Neyle getirecek? İşte bu tarzda yalanlar söyleyerek yerine getirecek. Şimdi Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Ne görüyoruz? Müminlerin gideceği yer gerçekten Allah'ın cenneti. Konu müminin kim olduğunda. Kimdir mümin? İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yüzden fazla ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mümin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Kafirlerin cehenneme gideceğini söyleyen ayetler de yine yüzden fazla. Kafirlerin cehenneme gideceği de kesin bir hüviyet kazanmış Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ...29 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme bir defa girenlerin oradan çıkıp da cennete girmelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenler orada ebediyen kalacaklardır diyor. Tam 29 ayet-i kerime. Allah'ın söylediği bu. Kafirler mutlaka cehenneme girerler ve bir daha oradan çıkamazlar. Ebediyen cehennemde kalırlar. Peki müminler için ne diyor? Onlar cennete girerler. Ebediyen cennette kalırlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, madem ki Allah-u Teala müminlerin mutlaka cennete girdiğini söylüyor, İblis öyle bir kurnazca plan kurmalı ki bütün insanları cehenneme sürüklesin ama onlar kendilerini mümin zannetsinler. İyi ama ayet-i kerimelerde böyle bir özellik yok. Olsun. İblis Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde müminlerin mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş Allah-u Teala. Onu kullanıyor. Ama oradaki mümin tarifini insanlardan gizliyor. Amel-i salihat yapanlar, nefsine sahipleyici amel işleyenler hususunu gizliyor iblis. Şimdi bu ne ifade eder bize? Bu muhtevada gördüğümüz şey, şeytanın insanları nasıl tuzağa düşürdüğü. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا اَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Onlar ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor.
diyecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Evvela şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin bir kısmı Allah'a da inanmayanlar. Onlar zaten, onların kafir oldukları konusunda kimsenin bir tereddüdü yok. Allah'a inanmıyorsa o şeksiz şüphesiz bir kafirdir. Ama şimdi problem başladı. Allah'a inananların da bir kısmının cehenneme gireceği kesin. Kim bu insanlar? İşte bu ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunun kesin cevabını veriyor bize. Bu insanlar inanmayanlarla, inanmayanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemezler. Allah'a inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Dileyenlerin adına amin olanlar diyor. Öyleyse Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri cennetin veya cehennemin anahtarını teslim almak manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gireceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala burada açıklamış. Ya dilerse o zaman da gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Nereden biliyoruz? Allah Teala'nın cenneti ve cehennemi birbirinden ayırdığı dikkat çekici iki ayet. Mü'minun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Allah Mü'minun 102'de diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa biz kıyamet günü mizanları kurarız ve onları, sevap tartıları ağır olanları cennetimize alırız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Sonra da Mü'minin suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 100. ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi, kimin de sevapları hafif olursa, yani günahları fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir. Günahların sevaplarından fazla olanlar. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır, diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda

Allah Teala'nın başka özellik var mı bu ayetlerle diye bakıyoruz. Var. Onlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Birinci özellik. İkinci özellik bunların isimleri bunlar. Hüsranda olanlardır diyor. Nefslerini hüsrana düşürenler, hüsranda olanlar diyor. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Evet diyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse oradaki muhtevaya bakıyoruz. Acaba cennet olayı nerede başlar? Vel Asr suresi kesin bir çizgiyi çiziyor bize. İşareti veriyor. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların özelliği neydi? Günahlarının sevaplarından fazla olması. Ve hüsranda değilse onun sevapları günahlarından fazla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların sevaplarını günahlarından öteye taşır. Onlar üzerinde acaba Allah Teala ne yapar da günahlarını sevaplarından aşağıya düşürür? Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Derhal Allah Teala işitir, bilir ve görür. Arkasından Allah Teala harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamaktayız. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamına baktığımız zaman onu herhangi bir insan olarak değil, artık irşat makamı olarak görmeye başlarız. Kim gerçek bir mürşidi, Allah'ın tayin ettiği bir Resulü o mevkide görmüyorsa, görmeyenlerin hepsinin gözünde hicab-ı mestura vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı gidemeyenlerdir. Hiçbir zaman irşat makamını bir mürşit olarak değerlendiremezler. Gözlerindeki hicab-ı mestura sebebiyle, kulaklarındaki vatra sebebiyle, kalplerindeki ekinnet sebebiyle. Beşinci basamakta demek ki Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinneti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kulaklarımızdaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorduk. Yani onun söylediklerinin manasına varamıyorduk. Ama ne yapıyor? Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Ve işitmeye başlıyoruz irşat makamının söylediklerini, manalandırmaya, gerçek manasıyla yer yerine oturtmaya başlıyoruz. Daha ötede ne var? Daha ötede Allah Teala kalbimizdeki ekinneti alıyor. İrşat makamının söylediklerini idrak etmekten bizi uzak tutan, idrak etmemize mani olan bir ilahi kompütür var içimizde, ekinnet. Onu alıyor Allah Teala, yerine ihbat koyuyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne yaptığına bakıyoruz. Burada gözlerimizdeki hicab-ı mestur alınmış, kulaklarımızdaki vakra alınmış, kalbimizdeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş
Her birine dereceler vermiş Allah Teala, pozitif dereceler. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz ve buna hak kazanmışız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkese cennetine ulaştıracağına dair Allah'ın kesin sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka cennetime, kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13'te bunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yönelirse, yönelmek, ulaşmayı dilemek demek, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdi? Cennete ulaşacakları nereden biliyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler sevapları günahlarından fazla olanlardı. Hüsranda olanlar değildi. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olanlardı. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dileyen, amini olan herkesin gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte bu noktada cennet başlıyor. Bu nokta, bu sebeple kafirlerin noktası değil. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete ulaşacakları, bu söylediğimiz ayetleri yerlerine oturttuğumuz zaman hemen ortaya çıkıyor. Yetmez. Mülk suresinin 8-9. 10. ayetlerinde de aynı olayı görüyoruz. Cehennem bekçileri kıyamet günü cehenneme gelenlere diyorlar ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da diyorlar ki söyledik, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Evvela bir, inanmıyorlar kalplerinde. Ekinnet var. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar ama indirdiklerine inanmıyorlar. Ve biz seni delalette olan bir kişi olarak görüyoruz. Gözlerinde ekinnet olduğu için irşat makamına baktıklarında onu irşat makamı olarak değil, delalette olan bir insan olarak görüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki o cehenneme girenler, eğer biz o Resul'ün ve Nezir'in söylediklerini işitebilmiş olsaydık ve akledebilmiş, idrak edebilmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınmış ve kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, yerine ihbat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Biz mutlaka cennette olurduk diyor. O günkü hüküm, bunları alınan bütün insanların cennete gireceği. Ne zaman alınıyor? Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişi, Allah Teala 5-6 dakika içinde gözlerdeki hicab-ı mestureyi de, kulaklardaki vakrayı da, kalplerdeki ekinneti de alıyor, ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de Allah'a inanıyor. Sadece Allah'a inananlardan bahsediyoruz şu anda. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'a inanıyor. Ama bu iki Allah'a inanan gruptan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebiliyor. Diğerleri giremiyor. Girecekleri yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzağını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sizlere mütemadiyen Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu herkese anlatın. Son derece önemli bir kavram. Eğer bu tahakkuk mevkine konulamazsa, insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a inanması onu kurtarmaz, gideceği yer cehennemdir diyoruz, yırtınıyoruz.
Bunun için o zavallı insanları, bu hakikatlerden haberdar olmayan insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak için gayretimiz onlar için. Öyleyse ayetler yan yana geldiğinde kesin olarak şunu görüyoruz. Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mesreyi aldığı zaman derecat veriyor. Kulaklarımızdaki vakrayı aldığı zaman derecat veriyor. Kalbimizdeki ikineti aldığı zaman derecat veriyor. İhbat koyduğu zaman derecat veriyor. Günahlarımızın bir kısmını affediyor. Öyle bir noktaya kadar affediyor ki sevaplarımız mutlaka günahlarımızdan fazla oluyor. İşte Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın cennetine ehil olur ve müminler cennete girebilirler. O zaman mümin olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir üst seviye mümin tarifi var. Nedir bu? Üst seviye mümin tarifi 17 tane şarttan oluşuyor. Bir, o kişi Allah'a inanıyor. Bir defa 7 tane inanç şartının sahibi. Allah'a inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Allah'ın meleklerine inanıyor, Allah'ın resullerine inanıyor. 4 oldu. 5.'si bâsı bâdel mevte, ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata geri gönderileceğine inanıyor. 6, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor. 7, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor. Kısaca söyleyelim, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Tam 7 tane inanç şartı. Mümin olmanın inanç açısından 7 vasfı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bu 7 tane inanç şartı. Sonra 7 tane kalp şartı. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Sonra ne yapıyor? Yerine ihbat koyuyor. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 3. Sonra o kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. 4. 5. O kişinin kalbinin mührünü açıyor. 6. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. 7. Kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. İşte bu 7 tane kalp şartıdır. 7 tane kalp şartının sahibi kişi. Bu 7 tane kalp şartının biri de huşuya ulaşmak. (Gülüyor)

Şimdi ne oldu? 7 tane inanç arttı. 7 tane kalp şartı oluştu. 3 de vasıf şartı. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudumuz şeytanın kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefsimiz de nefs tezkiyesine başlıyor. Üç vücudumuzun üçünde de değişiklik o noktada başlıyor. Bütün bunların içindeki en büyük bu olaya damgasını vuran şey kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesidir. Tarif vermek gerekirse kimdir mümin? Kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı kişidir. Evet, bu dört dörtlük bir mümin tarifi. 14. basamakta gerçekleşir. Allah Teala bu mümin tarifinin kuvvetini anlatmak için diyor ki: onlar ki ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir diyor Allah Teala. Yani kalplerinde iman kelimesi yoktur. Onların kalpleri mümin değildir. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde mümin olanla olmayanı şu standartta birbirinden ayırıyor Allah Teala. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki onlara hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya almadı ve kalbinizin içine imanı yazmadı. Kalbinizin içine iman yazılmadığı için kalbinize Allah imanı sokmamış oldu. Bu sebeple kalbinize iman girmemiş oldu. Öyleyse siz kalplerine iman girmeyenlersiniz, mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlara de ki diyor, siz mümin değilsiniz. Öyleyse bu dört dörtlük bir mümin tarifidir. Peki Allah Teala neden onlara böyle söylüyor siz mümin değilsiniz diye? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'ın burada hitap ettiği kişiler münafıklar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde tövbe ediyorlar. Ama bu sadece bir görünüş. Realitede Allah'a ulaşma dilekleri olmadığı için ihsanla tövbe etmemiş durumdalar. Tövbenin asıl özelliği, mürşidin önünde yapılan tövbenin asıl özelliği ihsanla olmasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan alarak yapılmış olmasıdır. O kişinin üzerinde Allah rahim esması tecelliye başlayacak birinci ihsanı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacak ikinci ihsanı, kulaklarındaki vakayı alacak üçüncü ihsanı, kalbindeki ekinleti alacak dördüncü ihsanı, yerine ihfat koyacak beşinci ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek altı, göğsünden kalbinin nur yolunu açacak yedi, kişi huşuya ulaşacak 8, ona mürşidini gösterecek 9 ve başlangıçtaki birinci ihsan Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması 10. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi mümin olabilir. Bu sebeple
Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. 10 tane ihsan almışlar. Öyle tabi olmuşlar sahabeye. Ensar ve muhacirine. Öyleyse burası dört dörtlük bir mümin olmak. 17 tane şart. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 3 vasıf şartı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan insanlara kim Allah'a inanıyorsa o mümindir deyince ne yapıyor insanlar? Madem ki mümin olan Allah'ın cennetine girecekmiş, biz de Allah'a inanıyoruz, öyleyse biz müminiz. Mümin olduğumuza göre cennete gireceğimiz kesin. O zaman ne işimize yarar bizim yani ibadet etmek, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek? Neden vazgeçelim kumardan, içkiden vesaireden? İşte iblis insanlara bunları düşündürüyor bu korkunç tuzağında sevgili kardeşlerim. Peki Allah Teala bu hedefe ulaşmamış olan insanlara neden mümin diyor? Hücurat Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, o sana gelen mümin kadınları da biat ettir. Daha tabi olmamışlar. Tabi olmadıkları için son 3 tane şart gerçekleşmemiş. Kalplerindeki son 3 şart gerçekleşmemiş. Kalplerindeki mühür açılmamış. Küfür kelimesi alınmamış. İman kelimesi konulmamış. Tabi olmaya gelmişler ama Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne dedikleri için Allah-u Teala mümin kadınlar diyor onlara. Mümin kavramını burada başlatıyor. Müminler hüsranda olmayanlardır diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar mümin olmayanlardır diyor. Öyleyse mümin olmanın başlangıç noktası, dalalette olanlar müminler değildirler diyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Hidayet üzere olanlar müminlerdir diyor. Gene üçüncü basamakta başlıyor olay. Öyleyse dört dörtlük mümin olmanın 14. basamakta gerçekleştiği bir vakadır. Kişinin kalbinin içine iman kelimesi de yazıldığı için bu konuyu bütünler. Ama ondan evvel de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mümindir. İbareler son derece kesin olarak geliyor. Müminler cennetime girer diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse şeytanın tuzaklarına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Şeytan bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmeyi, bütün insanları Allah'tan uzak tutmayı, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmeyi ister. Onun tuzağına düşenlere bu hakikatleri anlatın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar, o zavallılar bilmiyorlar. Onlara Allah'ın doğrularını anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Vazifenizi yapmazsanız huzursuzluk duyarsınız iç dünyanızda. Ve göreviniz bu güzellikleri insanlara anlatmak, onların hidayetine sebep olmaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İhyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta mustakîm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah'ın sonsuz nimetiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. Size teslimden bahsetmek üzere buradayız. Size Kur'an'dan, tasavvuftan bahsetmek üzere buradayız. Öyleyse bu kavramların birbirine karıştırıldığı zavallı bir dünyada yaşıyoruz. Alim diye geçinen birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki asılları hiç bilmedikleri halde din adına ahkam kesmekle meşguller. Bunlardan kendisine araştırmacı yazar diyen birisi bir gazetede bir şeyler yazıyor. O yazdığı bir şeylerden, bir zavallılıktan bahsetmek istiyorum size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tatbikatın ta içindeyiz. Ve tasavvuf nedir, İslam nedir, bunlardan hiç haberdar olmayan insanlar, bakınız ne cevherler yumurtluyor. Diyor ki bu sayın ve de muhterem araştırmacı yazar. Ülkemizde 1400 seneden beri tarikat ve tasavvuf geleneğinin hakim olduğunu söylüyor evvela. Gerçekten Osmanlı devrini dikkate aldığımız zaman bir büyük hakikatle karşılaşırız. Osmanlı tasavvufu yaşadı. Zaten tasavvufun bir başka adına tarikat diyor küçük insan. Aslında birbirinden farklılıkları var. Fakat yakın iki kavram diye rahatlıkla kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran bir yol dört parçadan oluşuyor. İki tanesi bir tarikı müstakim, bir de Allah'ın tarik-i sırat-ı müstakimi. Ya da üç sebil, bir tarik-i müstakim. Ya da iki tane dikey yol, iki tane yatay yol. Hepsi aynı şeyi ifade eden sırat-ı müstakim adı verilen bir bütünüm. Sizi ruhen sizden alan bir yol Allah'a kadar ulaşır. İlk kitabı Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ilk etap hangi mürşidin elini öptüyseniz onun dergahıdır. İkinci etap devri imamının dergahıdır. Buraya kadar yılın adı Sebil'dir. Devrin imamının dergahının bir altın kapısı Tarık-ı Mustakim'e açılır. 7 tane gök katı buradan ayrılmak suretiyle birer birer açılır. 7. gök katına bir başka altın kapıdan girilir. Dikkat edin. Devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak Sırat-ı Mustakim'e ulaşılır. Fakat 7. kattaki kader hücrelerine giriş bu yoldan ayrıldıktan sonra ilk kapıdan içeriye girmek şeklindedir. Yani zemin katta halifenin devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak Sırat-ı Mustakim'e ulaşılır. Ama 7. katta içeri girilerek Sırat-ı Mustakim'den ayrılırmış. İki katta da, birinci kat, zemin katta da, yedinci katta da altın kapı iki tane. İkisi de birbirinin aynıdır. Birinci katta bir altın kapı ya da zemin katı demek daha doğru. Yedinci katın girişinde bir daha altın kapı. Bu iki altın kapı birbirinin tamamen aynı. Sevgili kardeşlerim, bu yılın adı Tarık-ı Müstakim. Altın kapıyla başlayan, altın kapıyla biten. Levh-i Mahfuz'a açılan bir altın kapı. Fethi tamamlamanıza imkan veren bir altın kapı. Sonra 7 tane 7. katın alemi. 2. yatay yol. Sidretül Münteha'ya ulaştığınız zaman oradan Allah'a ulaşan 2. dikey yol. Tarık-ı Müstakim'le son sebil, dikey. 1. sebil'le 3. sebil, yatay. 2 tane yol. Öyleyse bu yollar Sırat-ı Müstakim'i oluşturur bir bütün olarak. Öyleyse Osmanlı devrinde tasavvuf gerçekten Osmanlı'ya hakimdi. Ve Osmanlı'nın cihan hakimiyeti tasavvuf sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bugün Türkiye adı sanı bilinmez bir ülkeyse, dünya üzerinde şu kadarcık itibarımız yoksa, bunun arkasında Allah'ın yolundan, tasavvuftan ayrılmış olduğumuz gerçeği yatar. Bu Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan bilinçsiz kafalar şunu öğrenmelidirler. Vaktiyle sizin atalarınız İlahi Kelimetullah için yaşıyorlardı. Vaktiyle sizin atalarınız dünyanın hakimiydiler. Cihan hakimiydiler. Osmanlı dediğiniz zaman orada durun ve bir düşünün bakalım. Osmanlı'nın cihan hakimiyeti hangi standartlar içinde gerçekleşmiştir? Osmanlı bir tasavvuf ülkesiydi. Dikkat edin sözüme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra aynı İslam'ı yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir imparatorluktan bahsediyorum. Tam bu tasavvufun ne olduğundan haberdar olmayan zavallı kardeşimizin teşhis ettiği gibi 1400 seneden beri tasavvuf vardır. Adına tasavvuf dediğimiz standartlar içinde bu atla ondan evvel yok muydu? Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. İlk peygamber ve ilk Adem, ilk peygamber olan ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte tasavvuf başlamıştır. Siz İslam'ın sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylendiğini zannediyorsunuz. İslam bütün peygamberlere Allah'ın temel emriydi. Tek emriydi. Başka bir emir hiç varmamıştır. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de inne'd-dîne indallâhi'l-İslam diyor. Allah'a teslimden başka bir din hiç olmamıştır diyor. Onun için Allah-u Teala hangi peygamberden bahsetse onun mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsederse ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olmak şerefine erdiğini yazıyor. Ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Son peygambere, son indirilen kitap Kur'an-ı Kerim. 1400 yıl olarak. Ve şu İslam'dan haberdar olmayan bu zavallı araştırmacı yazar tasavvuf adından bir gerçeğin ne olduğunun T harfinden bile habersiz. Ama bütün bir dizaynı içerisinde bir doğruyu yakalamış. 1400 seneden beri Kur'an'dan bu tarafa 1400 seneden beri yaşanan bir unsur bu. Ne zaman başlamış? 1400 sene evvel. Bu tarzdaki insanlar genellikle teşhislerini hep yanlış yaparlar. Ama ilk defa bir doğru teşhisler asladım. 1400 seneden beri diyor. Arkadaşları mutlaka anlamışlardır. Efendim tasavvuf 9. asırda başlamışmış.

Oraya yaklaştıracağım. Şimdi arka arkaya sizlere anlatacağım bu zırvalar zırvası yazının temeline bir tek doğru işleyebilmiş 14 asırdır yaşanan bir tasavvuf vakası var. Kiminle başlamış? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun sahabesiyle başlamış. Kur'an'dan bu tarafa olan safhadan bahsediyorum. Ondan evvel Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Bütün o peygamberlere kimler tabi olmuşlarsa peygamberlerle beraber hepsi tasavvufu yaşamışlar. Hepsi ruhlarını da fizik bedenlerinde nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi ben bizim asrımızın, devrimizin zavallı din alimlerine soruyorum. Allah'a teslim olmak nedir? Bana cevap veriyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunların hepsini yaparız. Ve de hepsini yaptığımız için de doğru posta cennete gideriz biz. Ve de İslam teslim olmak demekse biz de teslim olmanın 5 şartını da evvelallah yerine getiriyorsak öyleyse biz o teslim her neyse o teslimi bütünüyle yaşayanlarız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler izahat bu hazin komedi trajik standartlar içinde veriliyor. Bu zavallı insanların ne tasavvuftan haberleri var, ne İslam'dan haberleri var. Kolları ve bacakları kesilmiş, bitkisel hayata itilmiş bir İslam standardı içinde yaşıyorlar. Ve gerçekten İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Halbuki yaşadıkları sadece İslam'ın 5 tane şartı. Niçin böyle söylüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim? Diyoruz ki, İslam bugün 21. yüzyılda Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilerek insanlar cehenneme mahkum edilerek İslam'ın bacaklarını kesmişler. İslam'da insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörler yok edilerek bugünün insanlarını dünya saadetinden de mahrum etmişler, İslam'ın kollarını da kesmişler. Kolsuz ve bacaksız İslam'ı bitkisel hayata itmişler. İslam büyük kütleler tarafından yaşanmaz olmuş. Öyleyse sizinle beraber tarihin içine gireceğiz. 14 asır evvele gidiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe. Ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle kalmamışlar. Hepsi tasavvufu yaşamış. Yani Kur'an'ın bütününde olan kolları ve bacakları mevcut olan İslam'ı yaşamışlar. O İslam'ın kesilen bacakları var ya, 3 ayrı safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa. Bu safhaların 3'ü tam 7 açıdan insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhasında salt kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar hüsrandalar, hepsi cehenneme gidecekler.
Hüsranda olan insanları

ebediyen cehennemde kalacağı müminin 103'te açıkça yazılmış. Ve devamına bakıyoruz. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse açık bir şekilde Bel Asr suresinin ilk ayet, iki ayeti açık ve kesin bir hüküm veriyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şimdi biz bu saygın muhterem yazara sormak mıyız? Amin olmak ne demektir? Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman aval aval yüzümüze bakıyorlar. Ne söylediğimizin farkında bile değiller. Kur'an'a baktıkları zaman da amin olmak onlara bir şey ifade etmiyor. Bunu mümin olmak zannediyorlar. Amin olmak Kur'an-ı Kerim'de öyle bir vasıf taşır ki 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Mümin olmak 14. basamaktan başlayan bir olgudur. 14 basamak devam eder. 28. basamağa kadar. Öyleyse dikkat edin. Din hakkında ahkam kesenler, hepinize ihtar ediyorum. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve bu sizin üzerinize vebal yükler. Bu kadar açıklamalardan sonra hala dininizi öğrenmiyorsanız eğer, hala öğretmek mevkiinde olanlar öğrenmeden, başkalarına öğretmeden durabiliyorlarsa, omuzlarına her geçen gün artan bir vebal yükleniyor. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz. Kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Biz oraya karışmayız. Ama biz size doğruları söyledikten sonra eğer doğruları öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, öğretmek mevkiinde olanlar, siz üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasına varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ne zaman ki şu kalbinizdeki perde kalkar, Allah Teala size de söyler, Firavun'a söylediği gibi, işte kalbindeki perdeyi açtık, görüşün keskin oldu, şimdi bak. O zaman siz de Firavun gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ya Rabbi bizi tekrar yeryüzüne gönder de doğruları öğrenelim ve herkese öğretelim. O size de aynı şeyi söyleyecek. Bu noktadan sonra kimseye bu hakkı vermeyiz diyecek. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayatı yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır. Ve siz sadece bilmiyorsunuz. Öyleyse 14 asır geriye döndürün başınızı ve bakın bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlar? Şu çattığınız tasavvuf mensupları acaba onlardan şu kadarcık farklı bir şeyi mi yaşıyor? Öyleyse bu sevgili kardeşimizin bir tek doğrusuna bir defa daha parmak basarak devam ediyoruz konuşmamıza. 1400 seneden beri dünyada tasavvuf yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki devirde.
Onların eve gidebilirleri karıştırmayalım şimdi. Çünkü bütün devirlerde yaşandı. Bu yaşanan şeye dikkate bakın. 5 tane safa içerir bu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın birinci safhası. Mürşide ulaşmak. İkinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın ikinci safhası. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Üçüncü safa. Tasavvufun ve İslam'ın üçüncü safhası. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi ve final. Öyleyse şimdi şu gözlerinizdeki alt gözlüklerini çıkartın. Biraz etrafa da bakmayı başarın. O zaman ayaklarınız suya erecek. Ve göreceksiniz. Doğruları görmeye başlayacaksınız. Bugün tasavvufu yaşayanlar 14 asır evvel sahabenin hayatını aynen onlar gibi yaşayabilenlerdir. Siz de İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz ha? İslam'ın 5 tane şartını yapacaksınız ve İslam'ı yaşayacaksınız. Öyle mi? Amaçlarla araçları birbirine karıştırıyorsunuz. O İslam'ın 5 şartındaki her şey sadece vasıtadır. Araçtır, amaç değildir. Amaç cennet saadetidir. Amaç dünya saadetidir. Allah Teala unutmayın. Siz bunları bilseniz de bilmeseniz de sizi insan yerine koymuş, insan olarak yaratmış. Çünkü sizleri seviyor. O sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu layık olmak mecburiyeti hepiniz için geçerli. Eğer insan olarak yaratıldıysanız bilin ki seviliyorsunuz. Onun için varsınız. Öyleyse bu standartlarda sahabeyi gözden geçirdiğimiz zaman sahabenin yaşadığı hayatın aynını içinde yaşadığımız devirde sadece bir tek grubun oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir tek grup tasavvufu yaşayanlardır. Kaç tane kendi içinde gruptan oluşursa oluşsun tasavvufu yaşayanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek üzere, teslim olmak üzere yola çıkanlardır. Öyleyse bu incilerden bir demeti parça parça sizlere sormak istiyorum. Meğerse İslam içinde bulunduğu bu kötü duruma tasavvuf yüzünden düşmüşmüş. Gördünüz mü? Cemre'yi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki bu sevgili yazarımız İslam'ın bugün içinde bulunduğu o kötü duruma bu tarikat ve tasavvuf geleneği yol açmıştır. Çok güzel. Neden Osmanlı devrinde değil de bugün acaba? Osmanlı devrinde yaşanan tasavvufla bugün yaşanan durum tasavvufun birbirinden farklılığı mı var? Bugün içinde yaşanan tasavvufla Osmanlı devrindeki tasavvuf ve 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tasavvuf birbirinden farklı şeyler mi? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi de bugün Türkiye adı sanatı uymayan bir küçücük devlet haline geldi?
tasavvufu yaşayanlar bu kadar az kaldığı için toplum yolundan, Allah'ın yolundan sizlerin sayesinde saptığı için İslam tasavvuf yüzünden bugün bu noktaya gelmedi. İslam tasavvufu yaşayamayan, tasavvufun ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, sahabenin hayatının ne olduğunu bilmeyenlerin yaşadığını zannettiği İslam yüzünden bu hale geldi. Efendiler, o yaşadığınız nesnenin adı İslam değildir. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah'ın farz olarak koyduğu şeyleri ortadan kaldıramazsınız. Ne kadar gayret ederseniz edin, tasavvufu yaşayanlar onları kıyamete kadar aynen yaşayacaklardır. Asr-ı saadeti de yaşayacaklardır. Sizlere rağmen. Öyleyse neyi farz kılmış Allah Teala? Zikri farz kılmış. Efendiler, bu sualleri sizlere sormak istiyorum. Bu cevherleri yumurtlayanlar sizlere. Zikir farz mıdır? Doğru cevap verin lütfen. Çünkü bana farzdır derseniz eğer, o zaman size soracağım, neden 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok? O zaman zikir farz değildir demek mecburiyetindesiniz. Biz de size aksini ispat edeceğiz. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse 3 ayet-i kerime müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farzdır. Açık bir emir. Çok zikir farz mıdır? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminus firallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikredin ki çok zikredin. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi veskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yenüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Bundan haberdar mıydınız sevgili kardeşlerim? Bu uzaktan merhaba olmaz. Uzaktan ahkam kesenler, sizlere sesleniyorum. Zikir farz mıymış? Öyleyse neden zikir yapmıyorsunuz? Hangi hakla, hangi cesaretle farzların arasından zikri kaldırdınız? İşte İslam'ı yaşadığınızda neden sizler zikirsiz geçiyorsunuz? Ama bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi daimi zikrin sahibiydi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayetleri. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünebihim. O ulu'l-elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş, ihlas sahibi olmuş, salaha da ulaşmışlar, Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Sizler zikir yapmadığınız gibi zikri farzların arasından çıkartmak cesaretini bulmuşsunuz kendinizde. Hani hiçbirinizin buna bir itirazı olmadı bugüne kadar, biz bunları söyleyinceye kadar. Öyle değil mi? Öyleyse vicdanınıza bir sorun bakalım. Zikir farz mıdır? Yoksa değil midir? Zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğuna göre hiç vicdanınız sızlamıyor mu?
İşte o İslam'ı bu hallere getiren o tasavvuf mensupları var ya, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e dört unsur koymuş. Emri vermiş bir, emri yerine getirmeyenin cezasını koymuş Kur'an-ı Kerim'e iki, yerine getirenin mükafatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e üç, sahabeyi hangi emri verdiyse o emri mutlaka yerine getirenler olarak misal gösterdiği. Öyleyse dört ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugün tasavvufu yaşayanların 14 asır evvel başlayan o tasavvufun gerçek sahiplerinin hayatının aynen yaşadıklarını göreceksiniz. Ama siz yaşamıyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. İslam'ın 5 tane safhasından haberdar bile değilsiniz. Değil yaşamak, haberdar bile değilsiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam'ın 5 tane safhasından Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemek ne kelime? Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın üzerimize 11 defa farz kıldığı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, hayattayken o kişi ulaşmasını inkar ediyorsunuz. Hem de nasıl hasta bir izahla. İnsana hayat veren şey ruhmuş. İşte siz akıldaneler bu cevherleri yumurtlarsınız. İnsana hayat veren şey ruhmuş. Allah-u Teala diyor hayatı biz veririz. Siz de diyorsunuz ki ruh verir. Ve de hakikaten Azrail Aleyhisselam insan öldüğü zaman öldükten sonra ruhu alır, Allah'a götürür. Siz de diyorsunuz ki İşte Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölüyoruz. Ancak ölen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah-u Teala 11 defa 9 defası direkt farz, 2 defası indirekt farz ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını yani tasavvufu yaşamanızı üzerinize farz kılmış. Ya sadece 11 defa. Haberdar mıydınız? İbret-i alim olsun diye bir defa daha saymak istiyorum. Hani bir söz vardır. Kör kör parmağım gözüne diye. 11 defa kör kör parmağım gözüne diyorum bu akşam sizlere. Bir, Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslumu lehu min kabliyen yetiyekümül azabe sümmelatum sarun. Üzerinize o azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a ulaştırın. Ama ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakınız ne diyor? Allah-u Teala Rad Suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üç emaneti de sahibine, Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefsiniz. Allah-u Teala üzerinize ölüm gelmeden önce diyor, azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona teslim olun.
Yani sadece vücudunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor Allah-u Teala. İslam acaba İslam'ın 5 tane şartından mı ibaret? Yoksa İslam onun çok ötesinde bir vetire mi? Sahabenin hayatına dikkatle bakın. Ve ayetlerin hangisinde, hangi safa sahabe için misal verilmemişse onu bize siz gösterin bakalım da ilmimiz artsın. 5 safanın 5'inde de bütün sahabenin bunları yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bugün siz tasavvufu yaşayanların ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların yaptıklarından farklı bir şey mi yapıyorlar? Bugün tasavvufu yaşayanlar da önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra mürşitlerine ulaşıyorlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. ...14 asırdan beri yaşanan tasavvufun bugünkü temsilcileri gene tasavvufu yaşamaya devam ediyorlar. İşte 14 asırdan beri yaşanan Kur'an'dan bu tarafa olan devreden bahsediyoruz. O tasavvuf var ya, o tasavvuf İslam'ın bugünkü hale gelmesine sebebiyet vermemiş. O tasavvufu yaşamayan, yaşayamayan sizler İslam'ı bu hale getirmişsiniz. Yaşamadığınız için İslam'ın kollarını kesmişsiniz. Yaşamadığınız için, farzları devreden çıkarttığınız için İslam'ın bacaklarını kesmişsiniz. Yanlış mı söylüyoruz acaba? Hadi gelin beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakınız dilemeyi. Siz diyorsunuz ki insan ruhunun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Daha baştan her şeyi bitirdiniz. İnsanın kurtuluşunu, insanın cennete ulaşmasını bütünüyle önlediniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettiniz. Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı reddettiniz. Mürşidi reddettiniz. Reddetmediniz mi yoksa? Yoksa söyledikleriniz bize mi öyle geliyor? Mürşit yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyen sizler değil misiniz?

0: onlar 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadılar mı? Oldular. Diyorsunuz ki o son bir mürşitti. Çok güzel. Peki Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmadılar mı? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadılar mı? Hangisini ayrı diyebileceksiniz? Onlar da mı peygamberdi? Onları da geçtik. Hepsi zamanların halifesiydiler. Ama ya sonraki neslin halifelere biat ederken sahabeye tabi olmasına ne diyeceksiniz? Eğer zahmet olmazsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesini açın ve oraya bakın. Bütün sahabenin mürşit olduğunu göreceksiniz. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Zahmet etmeyin, biz söyleyelim. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir, bir kısmı muhacirinden de iki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da üç. Kimmiş üçüncüler? Tabi'in. Ne yapmışlar? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse mürşitler bitmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesini inkar mı edeceksiniz? Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz. İrşad müessesesi insanlarla yaşıyor, kıyamete kadar da yaşayacak. Kur'an-ı Kerim elbette mürşidin ta kendisidir. Ama bir şartla, mürşidin emirlerine tabi olmak kaydıyla. Yani Kur'an-ı Kerim eğer o bir mürşitse, ki öyledir kesinlikle, o zaman onun emirlerine tabi olmak mecburiyetindesiniz. O Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı üzerinize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Fettekullâhe. Allah'a karşı takva sahibi olun. Dikkat edin. Takva müessesesi 5 safhadan oluşur. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ekber takva ve beşincisi de azim takva. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse başlangıç takvasının sahibi olamaz. Mürşidine ulaşamadan hiç kimse ön takvanın sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden hiç kimse ekber takvanın sahibi olamaz. Nefsini Allah'a teslim etmeden hiç kimse azim takvanın sahibi olamaz. Öyleyse bu hakikatleri öğrenerek yola çıkın. Sonra öldükten sonra halinize çok üzülürsünüz. Biliyoruz bugün bunları göremiyorsunuz. Bu büyük hakikatler size göre biraz zor şartları içeriyor. Ama 14 asır evvel onların hepsi bunların hepsini yaşadılar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşmasının şart olduğundan bahsediyorduk. Bir ayet verdik sadece, Zümer 4. Birer birer hepsini verelim. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve ettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. 3. ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Allah ruha hitap ediyor Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Size kalsa hepiniz bunu bir ölüm olarak, emri olarak tebliğ edersiniz herkese, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim yazmıyor mu? İntihar edenin gideceği yer mutlaka cehennemdir diye. Allah-u Teala kullarının hepsinin cehenneme mi gitmesini istiyor yoksa? Yoksa bu ayet-i kerimenin hemen arkasından ifade ettiği gibi cennete girmelerini mi? 28. ayetten evvel 27. ayet var. Oradan başlayalım. 27, 28, 29, 34 ayette Allah'ın ne demek istediğine bakalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircihi ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefsin yeminini yerine getirmesine, tezkiye olmasını emrediyor Allah Teala. Ruha sesleniyor, ircihi ila rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, bana verdiğin misakini gerçekleştir. Fizik vücudumuza hitap ediyor. O zaman diyor, kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Nefse diyor ki, bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruha diyor ki, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik vücuda diyor ki, bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ve böylece benim cennetime gir. Öyleyse nefsin yemini, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, işte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Ve hiçbiriniz bunları yapmıyorsunuz. Şu dini anladığını iddia edenler, sizlere sesleniyorum. Hanginiz ruhunuzu, hanginiz fizik vücudunuzu, hanginiz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi biliyorsunuz? Hanginiz teslim edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakikatlerinden hiç haberiniz yokken kalkmış ahkam kesiyorsunuz insanlara. Tasavvufu suçlamak cesaretini görüyorsunuz kendinizde. Şu 11 ayet-i kerimeyi mutlaka tamamlayayım, ondan sonra geçelim diye düşünüyorum sonrasına. Allah-u Teala hepiniz için bu esasları söylüyor. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bu söylediklerime kulak verin. Kalbiniz benim söylediğimi söylüyor. Ama nefsiniz şeytanın söylediklerini öğretiyor size. Öyleyse 4. ayet-i kerime, Zariyat elle fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. 5. Lokman'ın 5 ve tebi sebi'yle amen enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. 6. ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allah teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime, Müzemmil 8. Vezkü ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 oldu. 8, Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına. 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah görüyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bir canlı kişiye, irade sahibi birisine emrediyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek yeteneği olan bir insan var karşımızda. Hayatta olan bir insan. 10. ayet-i kerime en direkt olarak ya da Allah'ın 3 yeminli birden üzerimize farz kıldığı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, öyleyse Allah ile olan ahdinizi yerine getirin diyor. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse 11 defa üzerinize farz kılınan bir hususu inkar ediyorsunuz. Aklın ışığı ile değil de velilerin kalbine ilham yoluyla Kur'an'ın açıklandığını, bu açıklanışlarının İslam ile uzaktan yakından alakasının olmadığını iddia ediyor kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Ve o Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını sahabesiyle birlikte yapmış. 14 asır sonra sizler değil, tasavvufu yaşayanlar onların yaşadıklarının aynını yaşıyor. Öyleyse siz aklınızın ışığıyla hareket edip de Allah'ın farzlarını yok ederken, kalplerinin Allah'tan aldığı nurla hareket edenler Allah'ın farzlarını ihya ediyorlar. Öyle değil mi? Bir kontrol edin bakalım. Tasavvufun bugün yaşadıklarını sahabe aynen yaşamamış mı? İyice bir kontrol edin bakalım. Siz yaşayabiliyor musunuz? Zaten zikirsiz bir tasavvufun yaşanmasının mümkün olduğunu iddia ederseniz işte o zaman yaya kalırsınız asıl. Zikrin ne olduğunun farkına varmayan sizler, onun sizleri ulaştırabileceği merhaleleri nereden bileceksiniz? Ama bütün sahabe onları yaşamışlar. Asırlarca evvel Osmanlı kitlenin büyük kısmı tasavvufu yaşayarak cihan hakimi olmuş. Ve bugün tasavvufu yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayanlar, İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesen sizler sebebiyle İslam bu halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı da reddediyorsunuz. Bu üç tane temel faktörü reddettiğiniz zaman İslam'ın bacaklarını, yani sizleri cennet saatine götürecek olan üç temel unsuru mahvediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe onları yaşadı. Kollu ve bacaklı bir İslam'ı yaşadılar. Onun ötesine geçtiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onun ötesine geçtiler, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yalnız insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bacaklı bir İslam'ı değil, insanları dünya saadetine de ulaştıracak olan kolları da olan bir İslam'ı yaşadılar. Bitkisel hayatta olmayan bir İslam'ı. Onlardan 14 asır sonra siz hiçbir utanç duymaksızın İslam'ın bacaklarını da kollarını da kesmeye amade olmuşsunuz. Buna rıza göstermişsiniz. En ufak bir itirazınız da duymadık bugüne kadar. Yoksa yanlış mı söylüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi devrin kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. De onlara diyor Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesi, nefsin de Allah'a teslim olduğu bir bütünü içeriyor bütün sahabe tarafından. 14 asır evvel o sahabe ne yapmışlarsa, bugün de tasavvufu yaşayanlar aynı şeyi yapıyor. Hepsi İslam'ı bir uçtan öbür uca yaşıyorlar. Ve siz onların yaşadığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir İslam olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir iddiada bulunmadan evvel biraz araştırma yapmak gerekmez mi? Sonradan ulaşacağınız utanç size yeter. Kur'an'ın ve sünnetlerin ışığında tarikat ve tasavvufun sorgulanması gerektiğini söylüyor kardeşimiz. Kur'an'ın ışığında yaşayan şeyin kendisi tasavvuf. Sizin yaşadığınızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile sünnetleriyle ne alakası var, bize anlatır mısınız? Sünnetlerden geriye kalan fosilleri tatbik edebiliyorsunuz sadece. O beğenmediğiniz tasavvuf erbabı var ya, yani bizler, onlar neyi nasıl yaşamışlarsa aynını yaşarız. 7 vakit namaz kılıyorlar diye biz de kılarız. 2 kat zekat veriyorlar da en az biz de veririz. Ramazan'ın dışında bütün perşembe günleri oruç tutuyorlardı, kandil günleri oruç tutuyorlardı. Biz de tutarız. Siz ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bakın da bu yazdıklarınızdan biraz utanın. Böyle bir mücadelenin İslam'ın bir kesimi tarafından da desteklendiğini ifade ediyor kardeşimiz. Yani İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşayanlara karşı cephe almış durumdalar. Hay Allah razı olsun. Yahu siz bilmiyor musunuz kardeşim? Allah İslam'ı yaşayanlarla beraber oldu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, kıyametin koptuğu güne kadar da hep bu böyle devam edecek. Size anlayacağınızı umduğum bir küçücük nasihat vermek istiyorum. Allah ile beraber olmaya çalışın. Olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Bu kaseti alın bizim radyolarımızdan da ibret için dinleyin ve tahkik edin bakalım Kur'an-ı Kerim'den neler söylüyoruz. Ha orada 400'den fazla da kaset göreceksiniz. Onlara da ayıp olmazsa bir göz atın. Belki hani merak ettiğiniz, sizin de yapmadığınız bir şey vardır da bir yaranıza merhem oluruz. Kim bilir? Allah Teala sizleri affetsin. Hepiniz için duacıyız Allah Teala'ya. Yaşadığımız güzelliklere Allah Teala'nın sizleri de ulaştırması dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzülillahi minneşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve ileyke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bu devletimiz öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sünnet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ziyaretlik sohbetinizde zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz ümitlerimizi yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Ben sıratı el ustakiyim, sıratı ezine en amte aleyhim gayrı makdur ve aleyhim velet halim amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınıza, dizlerinize ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Her zerrenizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz mesafeyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanetin olmak zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanetin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya, o sizden çıkmakta olan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve oraları düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir perme hissedeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek. Ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz. Zaten bir ayrılmanın dizaynını yaşayacaksınız. Sonra çenenize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza ne hissedeceksiniz? Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz. Sizi terk ediyor. Ve vücudunuzun onunla, Allah ile olması için onun ayrılması ve oraya ulaşması lazım. Ayrılışı son noktasına kadar hissedersiniz. Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başının üstünden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, sizde değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gönderseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, diliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O yoksa mürşit değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kanitin olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakeminizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsimin

Beni kuşatmış durumdadır. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötronları, enerji partikülleri. İşte Allah Teala her şeyi kuşatır. Odanızda televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin aranızda bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemi de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmi hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kanetin olmanın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O künhüne varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra sizlere geri gelmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını. Düşündüğünüze paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çenenize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey.

İnsaniyetin olmanızın temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir, yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın, hareketsiz kalın. Bir Eûzü Besmele çekin, sonra 3 defa Ayetel Kürsi okuyun ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın zatındayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken, içiniz ürperiyor. Ama onunlasınız. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah Teala'nın kainatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyde var olan, ezelden beri var olan. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez. Sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa girdiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız, gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, asırlar boyunca
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidin önünde tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Beşinci kat cennetsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya saadetinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin ise beşinci katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar altıncı katına, altıncı kat cennete, bir hakkın takvaya sahip olanlar, iradesinde Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olurlar. Daha ötesine yok. Sadece devrin imamı yedinci katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki devrin imamları, yani bütün nebilerle, bütün ülkelerdeki resullerden, nebilerin olmadığı devrede devrin imamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala gene yedinci katta bir sekizinci cennet oluşturmuş. Ama yedinci katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk,
Uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanı ne ölçüde mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük sevki, kanaatim almayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerimiz. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerimden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa, hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyorsa, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle misiniz? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört teketi de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kanitin oluyorsunuz, öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz, onunla birlikte oluyorsunuz. Evet, sonsuz uzaklıkta tamam ama ona kanitin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada, yine tamam ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada.
Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinizden mutluluk atmalı. Paçanızdan. Saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam, Allah-u Teala da onun çok ötesinde, benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamazsınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müritlik zamanımızda benim seyri sülukum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete, ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sulh ve sükunun hakim olması. İkinci asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi usul haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayağın olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın.
size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan iki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurda, sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık. En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da yine göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel. Sabah namazı daha girmeden önceki devre. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözleriniz açık, iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Gene onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccadenizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılar da mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi o nurlarla mücehiz kıldı diye, kalbinizi onurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükredeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu söylediklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar bunlara inanmazlar da, hani baklava yemeyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışırsınız ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat, Allah-u Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın
mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerini de. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz beni? Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutlu eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan olabildiğine nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice 0-0, elde var 0'dır. Yani nefsinizin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini ne tür kılar? Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasletidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her haslette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasletinizle bir afet ve onun zıttı olan haslet veya bir haslet ve onun zıttı olan afet, ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasleti, nefret afetiyle sevgi hasleti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasletlerin ortalamasının, ikisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hiç zedelenmez. Ama bir hasletin 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasletin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasletin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasletin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasletleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hiç zedelenmez ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasletiniz de var. Terazinin iki kefesi dengede olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi, ötekinin ise tam olarak yukarıya çıkması.
Öyle mi? Hayır, değil. Aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasletlerinin geçmesi ve bu hasletlerin fazilet adıyla nefsinizin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız bu noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinizde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım gelen şey, ya daimi zikre ulaşmak, ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri bozabilen, size çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O Nisan'la irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların
irşat makamına ulaştığı bir ortam. Dikkat edin, sadece Resuller mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşat makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah Teala tarafından resmi vazifeyle vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başınız üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak, sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir imtihan dünyası diyor. Sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmiş de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin. Dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona ismiyle hitap ederek iyi de demişsenin sonra bu Allah'ın yolunu ihmal ettiğini görür gibiyim. O da demiş ki katiyen böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle, hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'nın duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra ondan zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gelip de yıllar sonra Peygamber Efendimiz sahasına gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah'ın Resulü ona Allah Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek fakr-ı zaruret içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın emrinin gereği olarak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, baharlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini, ondan, Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Her zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kaseti hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti ve beraberlik. Bir mutluluğu yaşamak birlikte. Konumuz İslami ve tasavvufi konulardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Nedir farz? Hangi nesne Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde emredildiyse o bir farzdır. Ve nesiller boyunca farzların kıyamete kadar hep aynen devam etmesi lazım. Ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bir sualimiz var. Zikir farz mı diye soruyoruz. Ve öğretim görevlisi kardeşlerimiz bize cevap veriyorlar. Hayır, farz değildir. Biz de diyoruz ki farzdır. İşte Allah Teala zikri farz kılıyor. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskü resmi Rabbike ve tebette dileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne oldu? Olan belli değil mi? Allah Teala açık bir şekilde Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Bu bir kesin ve açık emir. Öyleyse zikir farzdır. Yetmez. Bir adım daha atalım. Ve bakalım ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde. Diyor ki يَا اَيَّا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اسْكُرُ اللّٰهَ زِكْرًا كَس۪يرًا Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amin oluş, kişi Allah'ın zatında yok olmuş, fena makamının sahibi, arkasından kişi beka makamının sahibi ve beka makamının sahibiyken gelen bir emir bu. Ne zaman kişinin günü zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi zahit olacak. Zahit olmak odan evvel gelen Allah-u Teala'nın emri Allah'ı çok zikredin, günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse çok zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Ne demek daimi zikir? Bir insanın bulunabileceği bütün pozisyonlarda zikretmesi emrediliyorsa ona daimi zikir emredilmiştir. İşte Allah Teala Nisa 103'te emrediyor. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üçü de farz. Öyleyse kişinin zikirsiz geçen hiçbir saniyesinin olmaması lazım. Peki bu ne ifade eder? Bu daimi zikri ifade eder. Ve daimi zikir farz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey, zikir de farz, günün yarısından
çok zikri ifade eden, çok zikir de farz. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de zikredilmesi lazım gelen bütün zaman parçalarını zikredilmek, zikretmek o da farz. Daimi zikir de farz. Ve şimdi beraberce bakıyoruz. 32 farza bakıyoruz. Zikir yok farzların arasında. 54 farza bakıyoruz. Farzların arasında zikir yok. Bilinmeyen eller bütün sahabeyi daimi zikir sahibi kılan, zikrin bütünüyle uygulandığı bir devreden bugüne gelinceye kadar deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, zikri farzların arasından çıkarmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü din tatbikatıyla, İslam dininin bugünkü tatbikatıyla 14 asır evvelki tatbikatı arasında insanı cehenneme gidecekken cennete götürecek, cennete gidecekken cehenneme götürecek bir farklılık söz konusu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın temel esaslarını yaşamışlar. Hepsi bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Hepsi ihsanla kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuş. İkinci safha. Hepsi bundan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Üçüncü safha. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safha. Hepsi daimi zikre ulaşmış. Nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Beşinci safha. Hepsi irşada ulaşmış. Altıncı safha. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Yedinci safha. 14 asır sonra biz Allah'ın öğretisini sizlere Kur'an-ı Kerim'i esas alarak Allah'ın bize oradan öğrettiği bilgiyi size aktardığımız zaman bunların hepsinin farz olduğunu görüyoruz. Madde bir. Hepsinin sahabe tarafından tatbikata girdiğini görüyoruz. Madde 2, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Madde 3, 14 asır sonra size saydığımız İslam'ın 7 safhasının da yok edilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iblis uyumuyor. Rahneler açmış İslam tatbikatında. Tatbikatın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini, esaslarını gözümüzün içine baka baka yok etmeyi başarmış. Hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Hamdolsun ki gene Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel o Allah'ın temel farzlarının hepsini uygulamışlar. Onlar farz hükümler. Peki sünnet nedir? Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah-u Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususlar eğer usul haline getirilmişse bizlerin de üzerine sünnet olarak yerine getirilmesi uygun olan davranış biçimlerini oluşturuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim
Gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı mahmuda ulaştırması yakındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dördüncü, yedinci gökyatının dördüncü alemi olan o makam-ı mahmuttadır. Dört halife de oradadır. Sahabenin de hepsi oradadır. Sanki makam-ı Mahmud'da İslam'ın başlangıcını Allah-u Teala orada tamamlamış. Ondan sonra geleceklere ibret olsun diye Allah'ın gösterdiği bir tabloyu oluşturmuş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teheccüd namazı. Ne kadar zor bir namaz olduğunu biliyor musunuz? Ankara'daki mescidimizde 40 günlük bir itikaf devresi geçirmiştik. Yani erbayın çıkarma işi.

11 rekaptan oluşan bir teheccüd namazı tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, değil kollarımızın üzerinde olmak, dirseklerimizin üzerinde secde ettiğimiz halde gene de onların yaptığı 4 saati bile tamamlayamadık. O zaman 4 saatten daha fazla namaz kılmanın nasıl bir beden cimnastiği olduğunu görmenizi isterdim. Yorgunluğu yaşıyorsunuz ve kollarınız dirseklerinizi de yere dayadığınız halde sizi taşımamaya başlıyor. Sonuna doğru o kadar süreyi tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Ama sevgili kardeşlerim, öyle bir namazdı ki zevkine doyum olmazdı. İşte bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın emri gereğince yaşandığı bir dizayn. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, peygamberinizle Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için ahsen bir örnek vardır. Yani diyor ki Allah-u Teala, eğer peygamberiniz bir takım hususları biz farz kılmadığımız halde yerine getirmeyi usul ittihaz etmişse, her zaman yapıyorsa, o zaman siz de yapın diyor Allah-u Teala.

Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin birçok konuda sünnetleri var. Namaz konusundaki birinci sünneti sabah namazının sünneti. İkincisi kuşluk sünneti. Üçüncüsü öğle namazının ön sünneti ve son sünneti. Dördüncüsü ikinci namazının sünneti. Beşincisi akşam namazının sünneti. Altıncısı yatsı namazının ön sünneti ve son sünneti. Seyahati bitir, vacip. Sünnetlerin içinde değil. Peki sonra ve nihayet gece o zevkine payan olmayan en uzun süren dayanılması güç ama çok büyük bir zevk oluşturan teheccüd namazı. Gecenin üçte ikisini nasıl yapmışlar, onun ne kadar güçlü olmaya gerektirdiğini o zaman anladık. Anladık ki onlar bizim neslimizden çok ötede bir Rabbani gücün sahibiymişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu olayları tabiatıyla biliyor. Ve diyor ki

Peygamberimiz de ahsen bir örnek vardır diyor. Örneklerin en güzeli Peygamberimizin davranış biçimleridir diyor Allah-u Teala. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ın zatında yok olmak isteyenler için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evi küçük bir evdi. Ve herkesi almıyordu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne zaman teheccüd kılsa, lambanın ışığını gören bütün sahabe bahçede, içerisi herkesi almadığı için pencereden sızan ışığa uygun, mum ışığına uygun olarak ya da lambaya bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gölgesine bakmak suretiyle teheccüd namazı kılarlardı. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, bu peygamberinize verdiğimiz emir, biliyoruz ki size ağır geldi diyor Allah Teala. Yüzleriniz sarardı. Rahatsızlıklar geçiriyorsunuz. Bu zaten sizin üzerinize farz değildi. Ama hacet namazını, affedersiniz, teheccüd namazını kılmak istiyorsanız o zaman kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Teheccüd namazı ya 11 rekatlık bir namazdır ya da 13 rekatlık bir namazdır. Affedersin, 9 rekatlık bir namazdır. Ama 11 rekat olsun, 9 rekat olsun, bunun 4 saat olduğunu düşünün, asgari 4 saat. 12 rekat olsaydı 4 saat, 1 saatte 3 rekat kılacaktınız. 3, 6, 9, 12. 1 saatte 3 rekat kılmak için her bir rekat 20 dakika oluyor. O zaman Fatiha'yı okudunuz, Zamm-ı Sure'yi okudunuz. Ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye herkes zikir yapacak. İşte o zikirleri yaparken namaz doyumsuzlaşıyor. Hacet namazı doyumsuzlaşıyor. Affedersiniz, teheccüd namazı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrimize, çağımıza, bugüne gelinceye kadar hep yenilikler bırakmış. Allah'ın emirlerini bizlere taşımış, tatbikatını öğretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazı Cebrail aleyhisselamla birlikte kıldı. Yani Cebrail aleyhisselam imam oldu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi'in. Ve birinci gün 5 vakit namazın başlangıç dakikalarında kılınması söz konusuydu. İkinci günde son dakikalarında kılınması söz konusuydu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o zaman ikindi namazının son yarım saatte kılınmayacağını öğrendi. Kılınmaması lazım geldiğini öğrendi Cebrail Aleyhisselam'dan. Ve onun sünneti olarak
bu konu devreye girdi. O gün bugündür ikindi namazının son yarım saatinde sünnet kılınmaz. Ama farz kılınır. Geç kalmışsanız farzı son yarım saatte kılabilirsiniz. Geç kalmadıysanız daha evvel kılmanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir sonucu ifade eder. Peki teheccüde ne kılarsınız? Dört rekat, dört rekat, üç rekat. Mesela dört rekat öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı, iki rekat sabah namazının farzı, evvela iki rekat sabah namazının farzı, sonra dört rekat öğle namazının farzı, sonra üç rekat da akşam namazının farzı olabilir. Ne kalıyor geriye? Dört rekat öğle namazının farzı, dört rekat ikindi namazının farzı, üç rekat da sıratı bitir. Biri 11 rekat oldu ikincisi, birincisi de 9 rekat oldu. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Akşam kılınacak olan namazların bir cephede, gündüz kılınacak olan namazların ikinci cephede oluşması da söz konusu olabilir. Nasıl isterseniz öyle kılabilirsiniz. Üç rekatlık bir namazla bitirilmesi uygun diyor bu konuda. Bugüne haberleri ulaştıranlar, sünnetler böyle söylüyor. Nasıl dilerseniz öyle yapın. Ama eğer onun standartlarında kılacaksanız Kur'an'a uygun şekilde, o zaman 9 rekatlık bir namazında, 13 rekatlık bir namazında, 11 rekatlık bir namazında affedersiniz. 4 saatten fazla sürmesi hedefiniz olmalı. Bunu başaramasanız bile başarmak için sarf ettiğiniz gayret elbette Allah Teala tarafından takdir edilir. En azından çok büyük bir zevki yaşarsınız. Kendinizi o günlerde gibi hissedersiniz. Sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önünüzde namaz kıldırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetleri. Kur'an-ı Kerim namazların şeklini tarif etmez. Bütün namazların şekli Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetidir. Cebrail Aleyhisselam'dan ne öğrendiyse onu aynen tatbik etmiştir. Bugün de bizler aynını tatbik ediyoruz. Bütün dünyada İslam'ı yaşayanlar birbirine çok benzeyen standartlarda namaz kılarlar. Ayrı ayrı yerlerde namazlarda küçük değişiklikler görürsünüz. Onları dikkate almayın. Herkes kendi çevresinde öğrendiği namaz stilini tatbik edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzele ulaştığı bir dizayn Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetlerinin yapıldığı bir devredir. Onun çektiği gibi bir çekmek. Bembeyaz bir örtünün altında evvela 25 defa estağfurullah çekip sonra da Allah'ın zikrini yapmak. Ne kadar uzun yapabilirseniz
O kadar güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın öğretisiyle bizlere kadar ulaşmış olan bir tarihi kültürün temelini oluşturdu. Kur'an onun kalbine Allah-u Teala tarafından kaydedildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbine yazılan Kur'an'ı bütün ömrü boyunca hep okudu. Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 yılda indirildi. 23 yıl boyunca ayetler geldi ve 606 sayfalık bir kitap oluşturdu. ...114 sure... ve ...2600'den fazla ayet. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirdiği bir mukaddes şeriat kitabıdır. Son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. İşte gördüğümüz o ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o her şeyi usul haline getirmekten çekinirdi. Usul haline getirirsem sünnet olur diye o ayet indikten sonra peygamberinize sizin için ahsen bir örnek vardır ifadesinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fazladan yaptığı şeylerin herkes tarafından farz gibi mütalaa edilmesinden hep çekinmiştir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in farzları nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse sünnetleri de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edildi. Ama sahabenin bir kısmı hacet namazına, hep hacet namazı diyorum affedersiniz, teheccüd namazına dayanamadılar. Allah-u Teala'nın üzerine bu namazı dedi, teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. 4 rekatlık bir namazı normal saatlerde 6-7 dakikanın içinde bitirirsiniz. Normal bitişi, normal bir okunuşla 7 dakika, 8 dakika sürer. İkinci bir 4 rekat, birisi 8, birisi 7 desek 15 dakika. Ve 3 rekatlık namazda 12 dakika varsayalım.

7 dakika, 8 dakika, 15. 3 rekatlık bir namaz daha 5 dakika olsun, 20. Şimdi normal şartlarda teheccüd sünnetini kılanlar 20 dakikanın içinde namazlarını tamamlıyorlar. Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Öyleyse sünnetlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti hayattır. Hayata bağlar insanı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam farzların ötesinde ne zaman ne yapmışsa sahabe hemen onu kaparlardı. Ve tatbikatına hemen girerlerdi. Sünnet-i seniyeyi en güzel tatbik edenler ehli sufa olmuştur. Kimdir ehli sufa? Medine-i Mescid'in arkasında duvarları olmayan ama üstü kapalı bir sofa vardı. Arapçalığıyla sufa, Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu 30-40 kişilik bir grup burada yatarlardı. Bu verandada, bu kenarları açık, üstü kapalı bölmede yatarlardı. Tavşan uykusuna yatarlardı. Mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılarlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendilerine rehber edinmişlerdi. Hiçbir sohbetini kaçırmazlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den her yeni öğrendikleri şeyi başkalarına hemen anlatmaktı. Kim neyi kaçırmışsa, hangi sohbeti kaçırmışsa, onlar onu, o sohbeti onlara aktarmak üzere her zaman hazırlardı. İşte ehli sufa tasavvuf kelimesinin varlığında ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını yaşamak, tasavvuf, sünnet-i seniyesini aynen tatbik mevkiine geçirmek. Onlar öyle yaptılar. Sünnetleriyle ve farzlarıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam bir taklidi oldular. Onu taklit ettiler. Onun kopyası oldular. İşte size sünnet-i seniyeyi en iyi yaşayanlar kimlerdir diye sorarlarsa ehli sufadır deyin. Mekke'den gelip de Medine'de o üzeri örtülü, kenarları açık mescidin içinde kalan 30-40 kişilik grup. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri bugüne kadar gelmiştir.
Farzları herkes öğrenmiştir. Ama sünneti de riayet etmek aslında Allah-u Teala'nın temel olarak peygamberinizde ahsen bir örnek vardır demesiyle sünnetlerin de tatbikata girmesinin gerektiği ifade edilmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının aynını yaşamaya çalışmak çok güzel, çok mutluluk verici bir olay. Aynının en müsait ortamda bile yaşanamadığını gördük. Aynını başaramadık. Bütün şartlar pozitifti, her şey hazırdı, hiçbir engel yoktu. Ama herkes, hepimiz gördük ki bizim gücümüz ona yetmedi. 4 saatlik bir namaz devresini dirseklerimizi de yere dayamamıza rağmen, dirseklerimiz üzerinde namaz kılmamıza rağmen yine de tamamlamakta çok zorlandık. Ama hayatımızın en zevkli, en muhteşem 41 gününü orada geçirdik. Zaten her zaman oradaydık ama 41 gün oradan çıkmaksızın orada kalmak, o bizim için doyulmaz bir zevkti. Ervahin çıkarmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yakın dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir? Sofra adabından bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2 tane kaide veriyor, Kur'an'da yazılı değil. Ama bugünkü tıbbın bulabildiği bütün güzelliklerin muhasalası 2 cümlede. Birinci cümle, acıkmadan sofraya oturmayın. İkinci cümle, ikinci sünnet, doymadan kalkın. İşte sağlığınıza dikkat etmek mi istiyorsunuz? En güzel dizayn bu. Acıkmadan sofraya oturmayın. İkincisi birincisinden daha önemli. Doymadan kalkmak. Herkes doğruyu yaptığını zanneder. Karnını doyuruncaya kadar yemek yer. Ve her zaman gerekenden daha fazlasını almış olur. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi midemize yiyeceğimiz şeyler indikten sonraki 15-20 dakikada, en azından 10 dakikada bize ulaşan bir duygudur. Bu sebeple aslında sofraya oturduğumuzdan kısa bir zaman sonra doyduğumuz halde, yani kendimize yeterli kadar yiyecek aldığımız halde doymamış olduğumuzu zannederiz ve devam ederiz. Halbuki devam etmesek, birkaç dakika sonra, 10 dakika sonra hayretle karnımızın doymuş olduğunu görürüz. Onun için Sünnet-i Seniyye'nin tatbikatında bizim bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz, bu gece veya yarın yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar yiyin. Ve kenara çekilin. Evet, acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. İşte o doymayı hissedemediğimiz, o zaman parçasında yemeye devam ettiğimiz için vücudumuz toksin deposu oluyor. Yani yağlar. Hiç kimsenin yağa ihtiyacı yoktur. Vücudunuza yüklediğiniz yağlar bir zehir deposudur vücudunuzda. Onları eritmeye çalışın. O fazla yağlar sizin için her zaman hastalık kaynağıdır.
zinde olmak için zayıf kalmalısınız. Vücudunuzun fazla yağlara ihtiyacı yoktur. Zaten yağlar şekilsizliğin temelini teşkil eder. Ve doymadan kalkmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, sünnet-i seniyesine gerçek anlamda riayet etmektir. Sağ olsaydı öyle yapmanızı emredecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki sünnet. Bir, doymadan sofraya doymadan kalkın ama acıkmadan sofraya oturmayın. Acıkmak vücudunuzun gıdalar için, alacağınız gıda için elverişli bir noktaya geldiğini ifade eder. Yani o noktadan itibaren yiyeceğiniz yemek sizin vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İhtiyaç dışı yediği yemeği de hazmedecektir vücudunuz. Ama ondan sonra da onu yağ olarak depolayacaktır. Oysa ki acıkmışsanız eğer ihtiyacı vardır vücudunuzun. Ama ihtiyaçtan fazla yerseniz, yani doymadan sofradan kalkmazsanız, normal alışkanlığınızın yarısını yiyip deneyin, yeterli olduğunu göreceksiniz. İlk yemeğinizde o kadarının sizin için yeterli olduğunu, 10 dakika sonra doyma hissini duyacaksınız. O zaman göreceksiniz ki yediğinizin yarısı da size yeterliymiş. O zaman anlayacaksınız ki fazla kilolar hep bu doyma olayının arkasından depoladığınız yağlar sebebiyle vücudunuz fazlayı hepsini atamıyor. Bir kısmını yedek besin olarak herhangi bir tehlikeye karşı muhafaza ediyor. Bu ise şişmanlık adı verilen bir müesseseyi oluşturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hiçbir devrede şişmanlamamıştır. Her zaman çevikti, her zaman sağlıklıydı. Tutulduğu hastalık sebebiyle 63 yaşında rahmetli olmuştur. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Yemek. O zaman zamanımızın yemek kültüründe ne var? Çok kötü şeyler var sevgili kardeşlerim. Zamanımızda yemekler öyle bir müesseseyi ifade ediyor ki yemeklere yemeğinizi teşkil eden temel gıda maddelerinin çoğunda artık hormon var. Hormonlu gıdalarla beslenen tavukların yumurtaları, etleri, hormonlu gıdalarla beslenen hayvanların sütleri, etleri, hormonlu gübre verilerek yetiştirilen bitkilerin meyveleri, sebzeleri hepsi vücudunuzda bir toksin birikimi ve kanser nedeni oluşturuyor. Öyleyse organik maddeleri yemeye çalışmalısınız. Bu da zamanımızda artık çok zor bir şey. Sevgili kardeşlerim, sağlıklı olmak için şişmanlamamak mecburiyetindesiniz. Peki kolayı yok mu? Ben çok yemek istiyorum ama şişmanlamamak istiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Sünnete riayet etmeyeceğim diyorsunuz ve çözüm istiyorsunuz. Peki o zaman protein rejimi yapın. Çok yiyebilirsiniz ama şişmanlamazsınız. Nasıl? Şişmanlamayı tebliğ eden nesneler kolayca yağa dönüşebilecek olan vücudunuzda o toksin birikimini gerçekleştiren karbonhidratlardır. Şeker, un, pirinç, yani un dediğim buğday unu, pirinç, patates,
nişasta, bunlar karbonhidratları ifade ederler. Et, süt, bütün hayvani maddeler proteindir. Sebzeler ise bu iki kategorinin arasında ama sizi şişmanlatmayacak olan nesnelerdir. Patates de bir sebze değil mi? Sebze. Ama o şişmanlatan cinsten. Kuru fasulyede, nohutta, mercimekte de karbonhidrat fazla. Böyle bir dizaynda eğer usul haline getirirseniz bir süre protein almak suretiyle sadece yemeklerinizi yerseniz fazla yeseniz bile şişmanlamazsınız hatta zayıflarsınız. Kim zayıflamak istiyorsa böyle bir yolu sağlıklı olarak deneyebilir. Ama vücuduna birçok vitaminler eksik girmektedir. Buna rağmen şişmanlamaktan çok daha iyi bir yöntem. Sevgili kardeşlerim, fazla kilosu olanlar telaşlanmasınlar. Bu bir çözümdür. Denendi ve başarılı sonuçlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tatbikatında her şeyin güzeli sünnetiydi. Sözlerinden birisi, sünnetlerinden birisi, susan kazandı şeklinde ifade ediliyor. Susan kazandı. Hani bizim atalarımızın dediği söz gümüşse sükut altındır. Onun gibi. Susan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde susan kazandı. Susan kazanırdı. Konuşmayan kişi kazanırdı. Şimdi bilelim ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu zamanı en iyi değerlendirmek herkesin hedefi olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de zaman Allah'ın en kıymetli hazinesi, en kıymetli hazinesiydi. O zaman da öyle insanlar vardı ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcayan insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları sualleri uzatarak dolambaçlı yollardan cehaletleri sebebiyle böyle konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin susan kazandığı muhtevası neyle alakalı? Şununla alakalı. O hep cemaatin içindeydi. Cemaatin her alana ihtiyacı vardı. Toplumun malıydı. Ve konuştuğu zaman yüreklere ferahlık verirdi. Dertlere devaydı. Ve konu ne olursa olsun cevabını mutlaka Allah'tan alıp verirdi. Öyleyse ne oluyor uzun konuşanlar neye sebep oluyorlardı? O süreç içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin uygulanamamasına. Yani insanların ondan beklediği faydayı alamamasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden konuşma adabında bir tanesi başka birisi konuştuğu zaman susma adabını herkese öğretebilmek için birisi konuşmaya başladığı zaman, kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Bu neye sebebiyet verirdi? O kişi konuştuğu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden hisse kapacak olanlar, kendilerine faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Ve eğer o kişi bu işi yaparken lüzumunun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Ama susan kişi bu sebeple kazançlıydı. Çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre
kızançlıydı. Kaybı olmadığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetine uyalım. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandıdan onun ne murad ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz. Herkes meclise Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediklerini dinlemek ve onlardan bir şeyler kapmak için gelirdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, ey sahabe, hepiniz ölmeden evvel ölün ki Allah size 1:700 versin. Hem ölmeden diyor, hem de ölmekten bahsediyor. İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bir konu. Herkes kendi cephesinden meseleyi dallandırıp budaklandırıp, kendi cephesinden nasıl anladığını, nasıl olması lazım geldiğini falan uzun uzun anlatmak yerine, herkes dinlese, bir kişi sağa sorup ne demek istediğinizi anlayamadık dese, konu bitecek. Herkes sualler soruyor. İşte o zaman susan kazandığının manası anlaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izah ettiği zaman hiç kimsenin suali kalmıyor. Ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhu Allah'a göndermek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı anda ölmeden evvel öldünüz. Öldüğünüz zaman ne olacak? Aynı şey olacak. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz, öldüğünüz zaman mitokondriler elektrik üretimini durduracak. Çünkü böyle bir dizaynda ölümde ölüm meleklerinin yapacağı ilk şey kontağı kapatmaktır. Yani elektrik üretimi durdurmaktır. Elektrik üretimi durunca vücuttaki bütün fonksiyonlar otomatik olarak durur. Çünkü hepsini vücuda getiren enerjidir. Enerji yoksa ölüm vardır. Enerji var olunca elektromanyetik alanlar vücudunuzda görev yapar. Yani vücudunuzda görev yapan bu elektromanyetik alanlar vücudunuzun ruhunuzu çeken bir kutbuyla ve nefsinizi çeken diğer kutup elektromanyetik alanları devamlı canlı tutar ve ruhunuz vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. Nefsiniz de fizik vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. İkisi de vücudun içinde bu çekim sebebiyle kalabilirler. Ama ne zaman kontak kapanmışsa, fizik vücudunuz elektrik enerjisi üretmiyorsa mitokondriler yoluyla, artık manyetik alanlar da bitmiştir. Ne nefsinizin ne ruhunuzun fizik vücudunuza girmesi artık imkansızdır. Ve nefsiniz sol tarafınızda, ruhunuz sağ tarafınızda yere paralel olarak vücudunuzdan ayrılıp beklerler. Ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır ölüm melekleriyle birlikte. 7 gök katını beraberce çıkacaklardır. Sitretin müddehaya kadar melekler eşlik edeceklerdir. Oradan da ruhunuz kendi başına Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası nedir? Bunun manası ölünce ölmektir. Ruhunuz ölünce vücudunuzdan ayrılmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Peki ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince tövbeyi müteakip ruhunuz tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a dönecektir siz hayattayken. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Kendisini Allah'a ulaştıran bir yolu itiraz edecek ve meaba sığınacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu da ölmeden evvel ölmek. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vallahu indehu husnul meab."
Ve Allah'ın katında Allah en güzel sığınaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, susan her zaman kazandı. Bize de susmak zamanı geldi, vaktimiz tamamlandığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayacak vasıflarla donatmasını, o hedeflere ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız, birlikteyiz, beraberiz. Niçin? Allah'ın bir zikir sohbetini paylaşmak için. Konumuz şeytanın tuzakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan bize tesir edebilir mi? Çok kolay tesir edebilir. Çünkü bütün insanların nefslerinde başlangıçta afetler, bütün nefsi %100 işgal etmiş durumda. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman, başlangıç muhtevasına, nefs sadece afetlerden oluşmuştur. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getiren bir özellik taşırlar. Öyleyse afetler nefsimizin afetleri. Ve şeytan aynı paraleldedirler. Şeytan bizlerin Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmasını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini ister. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerden oluştuğu için şeytanın bir dediğini iki ettirmez. Zaten nefsin afetleri de aynı şeyi istiyor. Yani Allah-u Teala neyi emretmişse yapmamak, yasak ettiği fiilleri ise yapmak. Allah-u Teala hepimizi kulvara bir eşitlikle çıkarıyor. Gece ile gündüz birbirine eşit. Sanki 12 saat gece, 12 saat gündüzmüş gibi ortalık. Nefsimizin afetleri 12 saatlik geceyi, ruhumuzun hasretleri 12 saatlik gündüzü ifade ediyor. Gündüzle gecenin dengede olduğu, o gün 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. İşte hayata bütün insanlar böyle bir standarta başlar. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Nefsimizin afetleri. Ruhumuzun hasletleri ise Allah ne emrettiyse mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse onu da asla işlemek istemez. Ne oldu? Nefsimiz ve ruhumuz 100 üzerinden 100 ile birbirine zıt iki tane hüviyet taşır. İki ayrı hüviyet taşır. Ruhumuzun hasletleri Allah'ın bekçisidirler. Nefsimizin afetleri şeytanın bekçisidirler. Ve aklımız Allah'ın bütün emirlerinin devamlı çiğnendiği, yasak ettiği her fiil ise rahat bir şekilde işlendiği bir ortamda hayat bulduğu için, öyle bir ortamda şuur kazandığı için, akıl her ortamda ayrı bir şuur kazanır. Kazandığı şuur, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği, hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasak kılındığı bir ortamda yaşıyor.
akıl bu sebeple o ortamın standartlarının uygulayıcısı olmuştur yıllardan beri. Ve bu alışkanlık içerisinde nefsin bütün taleplerini akıl yerine getirmek üzere nefse izin verir. Her olayda nefs ve ruh kavga halindedirler. Başlangıçta diyalektik bir kavga hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah emirler vermiştir. Namazlar kılınacaktır, oruçlar tutulacaktır, zekatlar verilecektir, zikir yapılacaktır, kelime-i şehadet getirilecektir, hacca gidilecektir. Allah'ın emirleri yerine getirilecektir. Başkalarına yardımda bulunulacaktır. İnfak edilecektir insanlar. Adalet yerine getirilecektir. Allah neyi emretmişse şeytan onları mutlaka yasaklar. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onları mutlaka emreder. İşte şeytanı oradan tanırsınız. Aslında şeytanı tanımanız çok kolay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın emirlerini ve nehilerini artık çok iyi biliyorsunuz. Neyi emretmiş, neyi yasaklamış. Allah'ın emirlerini içinizdeki bir ses yapmamanız istikametinde size tesir etmeye çalışıyorsa bilin ki o şeytanın sesidir. Doğuşunuzdan beri size musallattır. Ölünceye kadar da hep sizinle beraber olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, size hep yanlışlıklar yapmaya çalışacaktır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere bile şeytanın bir şeyler ilka etmeye her zaman çalıştığını söylüyor. Allah Teala da devamlı olarak o tesir etmeye çalıştığı unsuru Allah'ın sildiğini söylüyor. Öyleyse hiç vazgeçmez. Ama siz daimi zikre ulaştıktan sonra vazgeçmeyen bu mahluk artık sizin elinizde bir oyuncak olur. Hiçbir dediğini size yaptıramaz. Tam aksini işleyerek onu devamlı huzursuz edersiniz. Eğer kozlar onun elinde olsaydı huzursuz olacak olan siz olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada ne görüyoruz? Bir tarafta Allah'ın emirleri ve yasaklarına riayet. Emirleri ve yasakları tam olarak yerine getirmek. Öbür taraftan da Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkmak. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen, nefsiniz ise Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen, emirlerini işlemeyen bir hüviyettedir. Yapıları yüz üzerinden yüzle hem negatif cephede hem pozitif cephede birbirine zıt düşer. Öyleyse kavga kaçınılmazdır. Bu yüzden bütün insanların iç dünyasında bir diyalektik kavga hep var olacaktır. Ne zamana kadar var olacaktır? Ta ki nefsinizdeki bütün afetler daimi zikir neticesinde yok olsun. Hepsinin yerini ruhunuzun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler alsın. Aldı. Ne olur? Ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Nefsinizdeki hasletler de Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eder. Ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Aynı noktada ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün yasaklarına da riayet ederler. İkisi birden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. İkisi birden Allah'ın yasak ettiği bir fiili asla işlemezler.
Şeytan artık size tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi değildir. Şeytanı iyi tanıyın. Şeytan şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki başlangıçta sizi bir eşitlik çerçevesinde yarattım. Nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasretler eşit seviyededir. Kulvara bu şartla çıkarsınız. Hayatınızın bundan sonraki kesiminde yapacağınızı siz kendiniz tayin edin. Yalnız ben nefsinize emir verdim diyor Allah-u Teala. Diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Nefsi bir takvim sürecinde ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Güzellerin en güzeline dönüşebilecek şekilde. Nedir güzellerin en güzeli? Nefsinizin kalbinin %100 afetlerden temizlenmiş olması ve 12 defa 12 mertebe müzeyyen olması hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala size söylemiş oluyor ki bu nefsinizdeki afetlerle yaratıldınız ama ahsene ulaşmakla vazifelisiniz. Bu benim emrimdir diyor Allah Teala. Yapmadınız, ahsene olmuyorsunuz. Benim emrettiğim istikamette çalışmıyorsunuz diyor. O zaman diyor gideceğiniz yer esbeli safilindir. Cehennemin altlarından, alt kat cehennemlerden bir tanesi. Esfeli safili. Öyleyse şeytan ne ister? Hepinizin ama hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Peki şeytan cehennemde mi olacaktır? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala? Şeytan cehennemdeki insanlara der ki Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım. Ben şeytanım. Ben mi sizi mecbur ettim? Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu.

kurtuluşu yok. Her halükarda mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gideceği de o söylediğim ayet-i kerimeyle kesinleşmiş durumda. Ama insanlardan çoğunu, ne yazık ki %90'dan fazlası, kendisine kul edeceği de kesin. Nasıl kul edecek? Yani insanların davranışlarının %50'den fazlası hep onun istediği biçimde olacak. Hangi insanların? İnsanların %90'dan fazlasının. Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklar. Yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işleyecekler. Ve bunlar şeytanın güdümünde olacaklar. Öyleyse şeytana dikkatle bakın. En büyük düşmanınız, onu tanıyın. Her an size bir kuvvet Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde tesir etmeye çalışır. İşte o şeytandır. Her an size bir kuvvet Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için telkinde bulunur. İşte o şeytandır. Doğuşunuzdan itibaren şeytan size ilham vermektedir. İçinizde devamlı onun sesini duyarsınız. Aslında kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Sizin düşüncenizin sesi sessiz sestir. Yani şu anda gelin birkaç defa içimizdeki sesle, sessiz sesimizle, dilimizle kımıldatmadan Allah diyelim içimizden. Dediniz mi? Eğer Allah dediyseniz içinizden sesinizi tanıdınız. Dilinizi kımıldatmadınız, ses de çıkartmadınız. Ama Allah dediğinizi hissettiniz. İşte o içinizdeki sestir. İçinizdeki ses. O sizin sesiniz. Eğer Allah Allah diyorsa o sizin sesiniz. Ve kendi iradenizle söylediğiniz için sizin sesiniz olduğu kesin. Ama iradenizin bir mahsulü olmaksızın içinizdeki bir sesin size Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmamasını telkin ettiğini görürsünüz, duyarsınız, hissedersiniz. İçinizdeki ses, demin duyduğunuz kendi içinizdeki sizin sesinizin çok benzeri, aynı değil. Ama bu sinsi mahluk çok iyi bir taklitçi. Sureti haktan görünerek sizi mahvetmek için, Allah'ın karşısında mahcup etmek için elinden gelen hiçbir gayreti esirgemez. Acaba arkasında ne var? Arkasında Adem Aleyhisselam'a karşı olan hışmı, Adem Aleyhisselam'a karşı olan intikam hisleri var. Biliyorsunuz Allah Teala bir halife yaratacağını söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını söylüyor. İnsanı yaratacağını söylüyor ve salsalinden organik hüviyete dönüşebilecek olan bir toprak çeşidinden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Şekillendiriyor. Ondan sonra da diyor ki bütün cinlere ve meleklere bir defa şeytan cin tayfesinden yani bir cin. Meleklerle beraber onun da bulunduğu kesin. O mevcutsa meleklerin arasında başka cinler de var olmalı. Ama Allah Teala orada indi ilahide kendisiyle beraber başka cinlerin olduğundan bahsetmiyor hiç Kur'an-ı Kerim'de. Bir açıdan böyle olduğu kanısına ulaşıyoruz. Taha 123'te Allah Teala diyor ki: "Hadi hepiniz birden aşağı inin. Birbirinize düşman olarak." Aşağı inen bizim bildiğimiz sadece Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız. Cennetten kovulan onlar.
Ama hepiniz birden aşağı

diyor Allah Teala. O zaman anlıyoruz ki bu ikisiyle beraber başkaları da aşağı gönderilmiş. İşte bu dizaynda cinlerin de Allah Teala'nın huzurundan cennetten dünyaya indirildiğini anlıyoruz. Şimdi Allah Teala diyor ki ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım. Ona şekil verdim. Şimdi ona ruhumdan üfürdüm. Ona semi verdim, işitme hassası. Ona fuat verdim, idrak etme hassası. Ona basar verdim, görme hassası. Şimdi onun önünde ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra söylüyor bunu. Onun önünde secde edin. Yani Allah'tan bize verilen bir emanet var. Ruhumuz bizim şeklimizi alıyor bize üfürüldüğü için. Bizim şeklimizde bir ruh. Ve Allah'a geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddediyor. Çamurdan yarattığın bu mahluka mı diyor? Secde edeceğim. Ben ona secde etmem. Beni ateşten yarattın. Yani enerjiden yarattın, dumansız ateşten. Onu ise çamurdan, salsalinden yarattın, tıyından yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Neden şeytan değil de insan üstündür? Çünkü insanda Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık var. Ruh. İşte o ruh sebebiyle biz insanlar cinlerden de şeytanlardan da Allah'ın indinde üstünüz. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir varlık ruh taşımıyor vücudunda. Sadece insan. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne kuşlar, canlı olarak düşündüğünüz ne varsa hiçbirisi Allah'a tekrar geri dönecek olan bir ruh taşımıyorlar. Şimdi iblisin düşmanlığının ortaya çıkışına beraberce bakalım. Ne diyor Allah'a iblis? Onu çamurdan, tayından yarattın, salsalinden yarattın, beni ise ateşten, dumansız ateşten yarattın. Ve Allah Teala şeytan cinlerden de diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cin olduğu kesin. İblis, iblisin cin tayfasının olduğu kesin. Ama ona Allah Teala ilmi ledunundan vermiş. İblis zülmani bir fizik ötesi ilmin sahibi. Kim büyü öğrenirse, kim hüddam öğrenirse, işte bunlar manyetizma, hipnotizma, bunların hepsi şeytanın öğretileri. Büyü bir takım dualarla negatif dalga boyları yaymak suretiyle fevkler yaparak insanları negatif dalga boylarıyla huzursuz etmek ilmi. Hüddam ise cinleri insanların üzerine saldırtarak insanları gene huzursuz etme ilmi. Sıkıntıya sokma ilmi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Şeytanın söylediği söze dikkatle bakalım. Allah Teala diyor ki ona ruhumdan üfürdüm, şimdi ona secde edin. İblis secde etmiyor. Allah Teala da seni ona secde etmekten men eden nedir? Bu yüzden seni huzurumdan kovuyorum. Bu yüzden seni sonsuza kadar cehennemde bırakacağım. Sen kâfirlerden oldun diyor Allah Teala. İblis de kovulmaya falan razı. Cehenneme gitmeye de razı. Ama Adem Aleyhisselam'dan mutlaka intikamını almak istiyor. Secde etmemiş, Allah'ın emrine rağmen secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah emrediyor şeytana ve bütün meleklere. Bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Melekler için itaatsizlik imkansızdır. Ona göre programlanmışlardır. Ama şeytan nefsi olan bir varlık. Cezasına da, mükafatına da muhatap olacağını bile bile Allah'ın emrine, Allah'ın huzurunda, Allah'ı görerek, Allah'ın sözlerini duyarak Allah'ın emrine isyan ediyor, itaat etmiyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah Teala'nın huzurumdan kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım demesi üzerine İblis diyor ki Ya Rabbi beni o dediğin kıyamet gününe kadar yaşat. Bana o güne kadar mühlet ver. Eğer bana o güne kadar mühlet verirsen bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini pek azı hariç olmak üzere kendime tabi kılacağım. Nasıl yapacağım diyor? Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara sokulacağım. Ve pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım. Kılmış mı? Bize göre, bizim ifademize göre kılacak mı diye sormamız lazım. Ama kıldığı kesin. İnsanların pek çoğunu, %90'dan fazlasını. Diyor ki Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Ey diyor şeytan diyor kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse olaya dikkatle bakın. Müminleri oluşturan bir fırka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka. İsmi Fırka-i Naciye. Peki bunların hususiyetleri ne, özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. Özellikleri bu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arıyoruz Kur'an-ı Kerim'i hadis, sahih hadis mi diye tam olarak sahih olduğu kesinleşiyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebiûhu. Ona sırat-ı müstakîme tabi olun. Ondan sonra diyor ki sakın sırat-ı müstakîmin dışındaki diğer fırkaların yani geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki onların hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakîmden fırkalara ayırırlar. Düşürürler sırat-ı müstakimden. Sırat-ı müstakimin
dışındaki başka fırkalarda olursunuz diyor. Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ancak sırat-ı müstakime tabi olanların Allah'ın ahdini gerçekleştirebildiğini ayet-i kerime ifade ediyor. Ve bir ve bi ahdullahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhumuzun teslimini, fizik vücudumuzun teslimini, nefsimizin teslimini ve irademizin teslimini muhtevasını alır. Bu dört teslimin ard arda bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dört teslim ayrı ayrı bir bütünü oluşturuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirleri belli. Peki şeytan ne demişti? Onların sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakim, evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız yol. Onun üzerine oturacak. Ve onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim diyor. Tesir etmeye çalışacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat müsaadesi verirsen sana diyor garanti ederim ki onların pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım diyor İblis. Peki yapmayı başarıyor mu? Evet, başarıyor. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinden insanların ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. 73 fırkanın 72'si sırat-ı müstakimin dışında, sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler kurtulacaklar. Öyleyse 73 tane fırkadan bir tanesi sırat-ı müstakim, 4 sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, fizik bedeninizin sırat-ı müstakimi, nefsinizin sırat-ı müstakimi, İradenizin sırat-ı müstakimi. Dört sırat-ı müstakim içinde aynı şey söz konusudur. Dördü de sırat-ı müstakimdir. Geri kalan 72 fırkanın bunlar dışında olanlardır. Kim sırat-ı müstakimdeyse. Sırat-ı müstakim başlangıçta kuvve sırat-ı müstakimidir. Yani fiili olarak kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmamıştır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse artık o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimi bir işaret taşıyor. Bu başlangıç sırat-ı müstakiminde kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. O kişi artık sırat-ı müstakimin üzerinde sayılıyor Allah Teala tarafından. İyi ama ruhu vücudundan ayrılmamış, nefs tezkiyesine başlamamış. Tamam, hepsi doğru. Başlamamış. Ama Allah Teala o kişinin nasıl o andaki durumu sadece düşünce ise, düşünce platformunda, kuvve platformunda o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa sadece bir dilekten ibaretse dileği, bu dileğin tabi neticesi olarak da onun sırat-ı müstakimi de real bir sırat-ı müstakim değil, Allah'a ulaştıran özelliği yok. Daha o noktaya gelmemiş kişi ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin sırat-ı müstakimde olduğu kesin. Neden kesin? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak sözü var. Var mı? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın yeştebi
İleyhi men yunib. Men yeşâ'ı. Allahü yeşlevi ileyhi men yeşâ'ı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a insanların ulaşacağı bir ortam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların 73 fırkasından 72'sinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bir tek fırka kurtulacak sadece. Sıratımızda kimin? Üzerinde olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyen kişi 4 sıratımızda kimin? Birden üzerindedir. Ruhu Allah'a ulaşmak üzere 12. 14. basamakta vücudu terk edecektir. O zaman gerçek bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır. Fizik vücut kemal derecelerinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Fizik hidayet başladığı zaman şeytanın tesiri de giderek azalacaktır. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'ın yolunda olanlardır. En çok kızdığı kişi ise her devirde huzur namazının imamıdır. Bütün insanların kurtuluşuna sebebiyet verdiği için şeytanın elinden avlarını, kurbanlarını kurtardığı için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın koyduğu ölçülere şimdi bakalım. Ne diyor Allah Teala? 1. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gireceğiniz yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzaklarından önemli birisindeyiz. Allah Teala açık bir şekilde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَاكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Doyuma ulaştırır. Dünyada kazandıkları para, servet, sahip oldukları şeyler onlardan tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala bu kadar açık ve net olarak bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tuzağının ne kadar geçerli olduğunu size anlatmak için misal vermek istiyorum. Bugün dünya üzerinde İslam dinini öğreten yüzlerce üniversite var. Bu üniversitelerin hiçbirinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsedilmez. Bir tanesi hariç bizim Allah'ın üniversitesi. Öyleyse şeytan tuzağını kurmuş mu? Mükemmel bir şekilde. İyi ama bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet nasıl olur da bu kadar yüzlerce üniversitenin öğretim üyeleri hepsi bundan habersiz. Çok basit.
Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiyorlar. Şeytan asırlardan beri insanlara diyor ki sakın Kur'an-ı Kerim'e bakmayın. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Madde bir. Madde iki, çarpılırsınız. Kur'an-ı Kerim'de bakıp da onu yorumlamaya falan kalkmayın sakın. Kalktığınız takdirde çarpılırsınız. Siz kim? Kur'an-ı Kerim kim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zaten Kur'an-ı Kerim Arap lisanıyla yazılmış. Arap harfleriyle, Arapça. Arap olmayan bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim anlaşılması güç bir kitaptır. Peki Araplar için kolay mıdır? Hayır, değildir. Onlar da sadece lafzı öğrenirler. E lafzı öğrendikleri için de hiçbir zaman bütün hakkında bir bilginin sahibi olamazlar. Peki İblis ne yapmış? İblis insanlara Kur'an'daki ayetleri değiştirmeyi Allah Teala ona yasak ettiği için diyor ki bu Kur'an'ın sahibi biziz ve onu biz koruyacağız diyor. Biz. Yani şeytana o Kur'an-ı Kerim'i hatalatmayı, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'in yazılarını, satırlarını, kelimelerini veya harflerini değiştirmesine müsaade etmiyorum diyor Allah Teala. Şeytan da bunu çok iyi biliyor. Öyleyse bu korkunç derecede akıllı olan mahluk ne yapıyor? Bütün o üniversitelerdeki öğretim heyetlerinin Kur'an-ı Kerim'deki bu hakikati bilmemesini temin ediyor. Ömrümü ta Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı devirden kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten cehennem hayatında gene sonsuza kadar yaşayacak. Yani hep yaşayacak. Ama kıyamet kapana kadar geçen devrede hep Allah'ın söylediklerini unutturacak formüller oluşturmuş. Ne yapmış? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaklarını, anlamalarının güç olduğunu söylemiş hep insanlara. Peki Araplar? Arapların dili Arapça. Okuma yazması olan, Arapça bilen bir Arap, Kur'an'ı anlayabilir mi? Ne yazık ki anlayamaz sevgili kardeşlerim. Lafzını mana olarak anlayacaktır. Ama lafzın ötesindeki ruhu hiçbir zaman anlamayacaktır. Nitekim bugün 23 Kur'an-ı Kerim tefsiri satılıyor. Türkiye'de meali affedersiniz satılıyor. Ve 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbiri lafzın ötesine geçemiyor. Kur'an-ı Kerim her şeyi ihtiva eder. Ama ruhuna Allah Teala sizi sokarsa, ruhuna girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim 7 tane safhadan oluşur. Amin olmakla anlatıyor Allah Teala 7 safhayı. 7 tane amin olmak var. 7 tane hidayet var. 7 tane felah var. 7 tane rıza var. Ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığınız zaman bu yedili sistemlerin
7 ayrı boyutta tahakkuk ettiğini görürsünüz. Yedi tane takva var Kur'an-ı Kerim'de. Yedi tane kulluk var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aynı kelimeyi kullanıyor Allah Teala. Aminü kelimesini kullanıyor. Ama ayetin muhtevasından aminuların farklı dizaynlarından Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının nerelerinde olduğunu çıkartıyorsunuz. Bunu çıkartabilmeniz için size bunu Allah'ın öğretmesi lazım. Şimdi Arapça dilini öğrenen din öğreticileri diyorlar ki biz Arapçayı biliriz, Kur'an'ı da biliriz. Bilebildikleri sadece lafzı. Yani 28 basamaklık bir skala üzerinde birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Üçüncü basamak. İkinci takva ruhu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktadadır. 14. basamak. Üçüncü takva ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktadadır. 21. basamak. Dördüncü takva fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 25. basamak. Beşinci takva nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 27. basamak. Altıncı takva irşada ulaştığınız noktadadır. 28. basamağın dördüncü kademesi. Yedinci takva iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 28. basamağın beşinci kademesi. Ama hepsi takva olarak geçiyor. Ve alın bakalım şimdi Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini. Bakın takva geçen bütün ayetleri tek tek tetkidin. Hepsi Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Bütün takvaları lügatta öyle yazdığı için hep 7 kademede insanların cehennemden kurtulduğu noktada başlayan en alt kademe takvadan ruhun ve cin nefsin ve iradenin de teslimlerini içeren takvaya kadar olan kesimlerde hiçbir ayrımdan haberleri yok. Kur'an'da 7 tane aminu olma işlevi olduğundan, onun da takvalarla aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Felahın da aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Teslimin de aynı safhalarda oluştuğundan haberleri yok. Rızanın her seferinde o basamaklardan bir evvelki basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Öyleyse Araplar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arapça biliyorlardı. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler bütün sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş Allah'ın öğretisidir. Şeytan ne yapar? İnsanları işte böyle kandırır. Takva kelimesini Allah'tan korkmak parantezine aldırır. 7 kademe takvanın hepsinde Allah'tan korkmak kelimesiyle devreye girildiği için insanlar bunun 28 basamaklık bir merdivenin çok değişik basamaklarından bir tanesi olduğunu hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Sevgili kardeşlerim, zor değil. Alın, inceleyin. Göreceksiniz ki hiçbirinde bir ayrım yok. Allah Teala 7 tane cennetten bahseder. 7 kademenin her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. 7 kurtuluş, 7 felahın her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. Peki şeytan ne yapıyor? Yaptığı şey son derece basit.
insanların kurtuluşuna mani olmayacak mı? Hedefi bu değil mi? Tamam. Öyleyse kurtuluşa müteallik olan bütün faktörleri devreden çıkarması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez, değiştirmesi mümkün değil. Ama elinde geniş zaman var. Binlerce yıldan beri, on binlerce yıldan beri iblis insanların düşüncelerini kitaplara aktarmalarını sağlamış. Ve Allah'ın yazdırdığı kutsal kitaplardan tamamen dışarıda bir ilim oluşmuş zaman içerisinde. Ruhuna giremedikleri için, yedi tane safhadan haberleri olmadığı için, insanlar hep lügat manasıyla hareket etmişler kavramların ve ilişkisini hiçbir zaman kuramamışlar. Onun için bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz Kur'an ayetlerine ait olan açıklamalar gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'de yedi tane safha var. Yedi ayrı cennet, yedi ayrı safha, dört tane teslim. Öyleyse hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamışlar. Nasıl yaşamışlar? Şeytanın onlara tesir etmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta ve sahabe tabi oluyor. Sahabe önce Allah'a ulaşmayı diliyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Sahabenin Allah'a yöneldiği, yani Allah'a ulaşmayı dilediği Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde kesinleştirilmiş. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَاهُ اِلَى اللّٰهِ diyor. اَنَاهُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a inabe oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler diyor. Şeytana kul olmaktan iştinam ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdeye diyor. Kulluğa ulaşmışlar. Hepsi kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte iblis 14 asır sonra bu 7 tane safayı da 4 tane teslimi de ortadan kaldırmayı başarmış. İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Değiştiremezse ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'e insanların müracaatını önlemesi lazım. E diyor ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlamazsınız. Sakın anlamaya çalışmayın. Yoksa çarpılırsınız. Allah sizi çarpar. Allah-u Teala Kur'an okuyor diye, öğrenmeye çalışıyor diye kimseyi çarpmaz. Allah insanı sebepsiz yere, haksız yere cezalandırmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İblis torbalar dikmeyi ilham etmiş insanlara. Kur'anlar için torbalar dikilmiş. Duvara da birer çivi çakmışlar. Kur'an'ın içinde, torbanın içindeki Kur'an'ı asmışlar oraya. Birisi öldüğü zaman onu çıkarıp Yasin okumak üzere. Kur'an hükmü bu kadar olan bir kitap olmuş. Oysa ki Kur'an hayatınızın her saniyesinde sizin ne yapmanız lazım geldiğini size emreden bir özellik taşır. İblis bunu başarmış. Bütün insanları kurtuluşa götürecek olan farz hükümleri insanlara unutturmayı başarmış. Kavramların manasını yok etmiş. Lügat manasından hareket ettirerek derinliğini yedi tane kademi anlamalarını hep engellemeye çalışmış ve bunu başarmış.
Hiçbir peygambere bunu yapamamış. Hiçbir peygamber olmayan Resul'e onları da yapamamış. Sahabeye de yapamamış. Ama şu anda da dünyadaki insanların %90'ını Allah'ın yoluna ulaşmaktan men edebilmeyi başarmış durumda. Bütün İslam üniversitelerinde bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmez. Çünkü bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü iblis onlara Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesini men etmiş. Onların dinlerini kitaplardan öğrenmelerini sağlamış. Ona mecbur etmiş, onunla hudutlu kılmış ve onunla yaptıklarıyla iftihar etmelerini, yaptıklarıyla ferahlanmalarını gerçekleştirmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan şu dünyadaki en büyük düşmanınızdır. Kainattaki en büyük düşmanınızdır. Pek çok gezegende insan türü yaşıyor. Dinlerden de hepsinin haberi var. Allah'tan da haberi var. Onların da aralarında Allah'ın Resulleri yaşıyor. Ama şeytan o toplumlarda da insanları gene tuzağına düşürmeyi başarmış. Öyleyse şeytanın tuzakları bu saydığımız 7 tane hedefi insanlara unutturarak onların bu hedeflerden birincisine dahi ulaşmamasını temin etmeye çalışarak geçiyor. Ömrü böyle geçiyor. Ve başarılı. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeyi başaracak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların sayısı da her devirde toplam yaşayan insanların, dünya üzerinde yaşayan insanların %10'undan daima az olmuştur. Ve şeytanın yüzünden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan bir numaralı düşmanınızdır. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için her şeyi yapar. Allah Teala'nın hepinizi şeytanın şerrinden korumasını ve Allah'ın emrettiği 7 safayı da yaşamanızı, hem cennetlerin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime kelim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa, o İslam'dır. Öyleyse, İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman, İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada, ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala innezzîne indallâhil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah-u Teala benim söylediğim gibi Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek.

İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Mir. Mürşidimize ulaşamazsak teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuz yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü femen şahit teâze ilâ rabbihim âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşabilirler. Onlar mürşidine ulaştığı zaman, mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi onun olur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, miskime, mutmainne,
radiye, vardiye ve tezkiye kademelerinde %7 nur biriktirerek tezkiye ederiz. %7'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu her nefs kademesinde bir kat sıratımızdaki üzerinde hissederek gerçekleştirir. Nefse emarede birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü gök katına, toplayında da dördüncü gök katına, radiye, mardiye ve tezkiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci katın yedi tane alemine ulaşır. Yedi alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın 7. safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması İslam olmanın 1. safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın 2. safhası fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının 1. velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir zühd makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve zühd makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu zillahi ve hüve muhsinun." O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın 2. safhasıdır. 3. safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder. Ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır. Ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor: "Ama umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hilefâhe." Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası. Halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan.

bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine ve ki bütün kitapları, tabi bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tablo ile karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesin delilidir. Çünkü aslında ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği, Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat musibasına göre oluşan dinde de Hazreti Davud'a indirdiği sayfalardaki, Zebur'daki esaslarda, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti Musa da, ona tabi olanlar da. Hazreti İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın, bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınız neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan hareket etselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ne o? Kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa, Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir.

kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlara. Şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala Mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden, emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuz diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayeti girmesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hucurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah-u Teala'ya göre? Hücurat onlara göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah-u Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah-u Teala iman yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani dalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer